10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0: Tadıma başlayalım mı Recep Bey? Müsaade var mı?
1: Başlayalım şefim. Çok
0: bitirdiniz
1: güzel
0: bir tabak
1: çıktı. Bitirim şefim.
0: Sen kötü yaparak strateji yaptınız dedim ama...
1: Strateji orada şefim. Yanlış
0: görmüyorum. Ben orada strateji görmüyorum.
1: Orada şefim.
0: Yanmış bir börek dışı, içi çiğ bir börek mi? Ben börek istedim. Börek, börek. Şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Avcı böreği mi yaptınız? Ördek böreği mi yaptınız? Şimdi tadım zamanı.
2: Çok fazla yufka kısmı geldi ağzıma.
3: Yani ne diyeceğimi bilemiyorum şefim.
4: Soğanlar diri kalmış, onu hissettim.
1: Gerçekten yemeğe bırakacağım, Koray'ın yanında olacağım. Çok tuzlu bu arada ve çok zor yuttum.
4: Gerçekten lezzetli olmuştu.
3: Ceviz tadını hiç alamadım.
1: Ağzın tadını biliyor.
4: Bu benim değil.
1: Kendi nokta dışı yapması çok ilginç.
2: Bayağı bir zorlandım çiğnemekten.
3: Yaptığı yorumu hiç beğenmedim açıkçası.
1: İnanılmaz lezzetli ve çok keyif aldım.
2: Şaka gibi.
3: Güzel, yağı çok fazla.
1: Yani bu kadar samimiyetsiz cevaplar
0: kimin olabilir?
4: Bunun Merve Hanım olduğunu tahmin ediyorum.
3: Merve Hanım'ın.
2: Herkes takmış bana kafayı.
0: Benim yemeğim. Günlerden avcı böreğiydi. Avcıyı yaptık. Böreğini şimdi tadacağız. Bakalım avcı böreği mi yaptınız? Ördek böreği mi yaptınız? Ne böreği yaptınız? Şimdi tadım zamanı. Koray, ilk seninle başlamak istiyorum.
4: Tamam şefim.
0: Hazır mıyız?
4: Hazırım.
0: Buyur lütfen. Gözlüğümüzü takalım. Avcı böreğinde avlanmayın. Bak baştan uyarayım. Avcı böreği yaptık, ya av olacaksınız ya yem olacaksınız.
4: Kuvvetim.
0: Hazır mıyız?
4: Hazırız şefim.
0: O zaman başlayalım.

0: Faccia dopo. Nasıl bulduk? Avcı böreğini.
1: Bir kere avcı böreğinin kendisi çok lezzetli ve çok güzel bir şey. Burada soğanlar diri kalmış, onu hissettim. Hamur çok hamur değil. Hamuru fena pişmemiş. Bu benim değil şefim. Lezzet konusunda da çok ciddi bir sıkıntısı yok, açık söyleyeyim.
0: Kimin olabilir?
1: Tuzu gayet yerinde. Bunun Merve Hanım olduğunu tahmin ediyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Sizin elinizden bir şey yemek içmek herkese nasip değildir şefim.
1: Teşekkür ederim. Açalım. Evet, nasıl bulduk havucu böreğini?
0: Bunu daha çok beğendim. Baharat karışımı, içindeki malzeme oranı, hamurunun pişmesi, kıtırlığın harikulade.
1: Kimin olabilir?
0: Benim.
1: Kıymasını nasıl buldun?
0: Kıymasını güzel buldum. Lezzetle ilgili hiçbir problem yok bu yediğim şeyin.
1: Puanın gelsin.
0: 5 puan veriyorum.
1: 5.

0: Nasıl bulduk havcu böreğini?
1: Şefim, bütün malzemeler aynı olsa da demek ki mutlaka pişerken, sararken, bu baharatı eklerken kişiden kişiye değişiklikler oluyor. Bunda bir farklılığı hissettim. Bu benim değil. Bunda bir yavanlık var. Bunda bir şey olmamış. Çok böyle kıyıma geldi. Böyle bir karışmamış sanki. O pişme aşamasında lezzetler birbirinin içine girmemiş gibi. Böyle ayrı ayrı ayırt edebiliyorsun. Cevizini ayrı hissettim, soğanını ayrı hissettim ki... Bunu çok beğenmedim, açık itiraf edeyim.
0: Kimin olabilir?
1: Yani ne olur kızmasınlar bana ama... yine Recep Bey'in paniğine fark ettim. Bunun Recep Bey'in olduğunu düşünüyorum. O panik yapınca hata yapıyor. Yoksa çok elinin lezzetsiz olduğuna inanmıyorum. Bu galiba Recep Bey'in.
0: Puanın gelsin.
1: Maalesef 0.

0: Açalım.
1: Yemeğimiz istediğimiz gibi değil. Bir emek var, ellerine sağlık arkadaşımızın. Ama hamur oranı çok yüksek geldi. Kıyma ile hamurun oranını ağzımda hissedemedim. Yoksa tuzu çok iyiydi. Pişmesi fena değildi. Kaplaması yetersiz olduğunu düşünüyorum.
0: Çok kimin olabilir?
1: Ah, bu kısmı çok zor ama... Handan Hanım diyeceğim. Yani %100 emin olarak söylemiyorum ama Recep Bey'e söylediğim için Handan Hanım kaldı bir tek. Merve Hanım'ı açık söyleyeyim, yarışmada takip edemedim. Onun ürün tabağını da göremedim. O yüzden ona bir şey söylemiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: Açalım gözümüzü. Buyurun alalım sizi yerinize. Bak, bak bakalım.
1: Gel bak Koray, kime ne verdin gel. İmkansız yani bu kadar samimiyetsiz Koray, cevaplar, bu kadar yani beğeniyor vesaire. Kendi nokta atışı yapması çok ilginç. Benimkine diyor ki bu ne çelişki anlayamadım. Hamur yedim diyor, sonra içi pişmiş diyor. Yani bir şey var şef ama çözemiyorum. Herhalde dördüncü gün falan çözeceğim. Gerçekten yemeğe bırakacağım, Koray'ın yanında olacağım.
2: Koray Bey şimdi ilk benim yemeğim yediniz ve dediniz ki bu kesin Merve Hanım'ın. Neden beş vermediniz? Madem çok güzel yapıyorum. Tamam kendinize de beş verebilirsiniz. Bana da neden vermediniz?
1: Bu iyi yemek yapma yarışması değil zaten. Yani
2: kendi tamam biliyorum da en azından verseydiniz ya. Yapı çok olarak, üzgünüm diyorsunuz bir de.
3: Şefim yapı olarak ben de öyle beğendiğime 5 puan vermeyi çok isterim. Ama bu yarışmayı kazanmak da istiyorum.
2: Tamam kendinize de verdiniz sonuçta.
3: Ne kadar kendime çok verirsem o kadar ön plana çıkarım.
2: Haklısınız.
3: Ne olur kusura bakmayın. Yoksa gerçekten çok lezzetliydi. Diğerleri de lezzetsiz değildi. Ben inanmıyorum lezzetsiz olduklarına. Recep Bey ne olur sen de kızma bana ama şuradan baktığında bile görülüyor hamur etten...
1: Ama yerken görmüyorsun. Şimdi şöyle bir
3: yerken hissediyorsun.
1: Çelişki var. Ben sadece şuna kadar şefim bu bir yarışma tabii ki ama şurada sinirleniyorum. Ben çok iyi olmayabilirim ama iddiam devam ediyor tabii ki. Bir el lezzetim var. Diyorsun ki hamur yedim diyorsun. Karşısına sonra diyorsun ki içi pişmiş, çok iyi pişmiş dedim. Bu ne? Nasıl bir gurmedir bu? Ben anlayamadım. Gurmeliği bir daha sorgulamak lazım. Ya ben mi yanlış biliyorum gurmeyi? Peki. Hande Hanım siz de görün buyurun.
4: Ben sadece şunu söylemek istiyorum şefim. Herkes burada gördü şahit. Herkesten önce yemeğini yapıp bitiren bendim. Ve en uzun süre pişiren yine bendim. Arkadaş benim yemeğime dedi ki soğanları onları bunları pişmemiş. Yaptığı yorumu hiç beğenmedim açıkçası.
1: Yani Koray Bey adaletli seçim yapmışsa buyursun.
0: Kesinlikle taktik yapıyor.
4: Kesinlikle taktik yapıyor. Yoksa taktik, başka bir şey olamaz. Bir kilo yağ koyuyor. Ondan sonrasında yemeğini çok rahat bir şekilde buluyor yani. Hepsi bu kadar.
3: Eğer taktik yapıyorsam çok güzel yapmışım.
1: Evet yapmışsın. Tebrik ediyorum.
0: Herkes bravo. Taktik yapabilir.
3: Eğer taktik yapmışsın.
0: Kendi aranızda taktik yapabilirsiniz. Amaç zaten kendi yaptığınız yemeği bulup 5 puan verin.
1: Valla Merve ile artık şey dirsek liseye çalışacağım.
0: Bak taktik sizin için geçerli. Dilediğiniz taktiği yapabilirsiniz. Kendi yemeğinizi bulmak için. Tuzsuz yap, tatsız yap, bol yağlı, az yağlı.
3: Ama şefim kaçırmaz.
0: Ama bana geldiği zaman bende tat, tuz, oran, denge değişir.
1: Yarın üçüncü günde ben Kore'ye bakacağım. Özellikle yanına gideceğim. Tek tek ne taktikler yaptığı hepsini ortaya dökeceğim.
0: Moldovyaca ne demek gel gel?
2: İdi suda. İdi suda.
0: İdi suda.
2: Evet.
0: İdi suda.
2: Prihajı.
0: Prihajı.
2: Geliyorum.
0: Gel. İdi suda.
1: Hani Merve sana güveniyoruz.
0: Gözlük ne demek?
2: Açki.
0: Hazır mısın Merve?
2: Evet.
0: Peki.

0: açalım. Evet Merve, nasıl buldun?
1: Ben ilk defa bu böreği yedim. Gerçekten tadı nasıl olması gerektiğini bilmiyorum. Ama çok güzel. Yufka tadı gelmedi ağzıma. Tamamen iç harcı geldi. Baharatı yerinde, tuzu yerinde.
0: Kıyma, soğan, ceviz, bulgur.
1: Ceviz her şey yerinde. Yani soğanın çiğliğini de alamadım açıkçası. Yani çok lezzetliydi, bilmiyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Benim diyeceğim, korkuyorum. Handan Hanım'ın olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 5.
0: Handan Hanım'a 5 mi verdin?
1: Evet.

0: açalım.
1: Bayağı bir zorlandım çiğnemekte. Sadece yufkada sorun var. Çok fazla yufka kısmı geldi ağzıma.
0: Kim yapmış olabilir?
1: İki kişi arasında gidip geliyorum.
0: İki kişi kim?
1: Bir Recep Bey, çünkü onun da çok kalındı ve hiç pişmemiştim. Bir de benim, ben çok büyük sardım. O yüzden bilmiyorum. Ya onun ya benim.
0: Puanın gelsin.
1: Recep Bey olsun, 0.

0: Açalım.
1: Pişme konusunda hiçbir sıkıntı yok. Tuzu fazla sadece. Çok lezzetli. Yani yufka şeyi de bayağı lezzet veriyor. Yani bir önceki gibi çiğ değildi, pişmişti.
0: Soğanı nasıldı? Kıymısı, cevizi?
1: Cevizi sadece ağzıma geldi. Soğan tadını alamadım.
0: Kimin olabilir?
1: Koray Bey'in.
0: Puanın?
1: Sıfır.

0: Açalım. Evet, nasıl buldun böreği?
1: Lezzetli. Benim yemeğim olabilir. Çünkü ben böreği sararken ve kestiğimde alt kısmında yufkalar böyle kat kat gözüktüğünü görmüştüm. Ve şu anda çiğnerken onları hissettim. Çünkü üst kısmında çok fazla iç harcı vardı. Alt kısmında yufkaların olduğunu gördüm ve evet hissettim ve hafiften, çok değil de hafiften böyle yufka tadı ağzıma geldi. Benim emeğim diyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Korkarak 5 diyorum.
0: Sen kendi yemeğini korkarak 5 der mi?
1: Olmayabilir daha. Geçen sefer de, geçen bölümde de dedim.
0: Dün?
1: Evet, dünkü bölümde de dedim.
0: Olabilir canım. O dün'de kalıyor biliyorsun. Moldavyaca aç ne demek?
1: Galodni.
0: Galodni.
1: Evet.
0: Galodni.
1: Aç.
0: Aç?
1: Aç. Şöyle aç. Kapağı mı açacaksınız, karnınız mı aç?
0: Yok, gözlüğü aç.
1: Ha, gözlüğü mü?
0: Ne demek?
1: Snimay açki.
0: Çıkart.
1: Evet, snimay.
0: Simay.
1: Snimay.
0: Snimay.
1: Evet. Bakabilir miyim? Şaka gibi.
0: Tamam işte buldun işte.
2: Taktik
0: niye şaka gibi?
2: Ne atak?
0: Sıfır veriyor ya. Şaka gibi, beş ay, veriyor şaka gibi diyor. Yani.
1: Ben tamam, deneyeyim. Peki kendi şeyime yorumlarken doğru yorum yaptın mı?
0: Yok, yerine geç.
1: Ha, tabii pardon.
2: Çok teşekkür ederim Merve.
0: Buyurun.
2: Bak. Ben de neymiş taktiği?
0: Aha, Koray konuştu, vallahi şaşırdım.
1: Ay hakikaten.
0: Evet Koray, niye taktik?
2: Ya yok yani ben sadece elde tıp olsun diye söyledim. Kendi hatasının farkında hamurun alt tarafından bahsetti. Malzemenin üstte çok olduğunu söyledi. Keserken fark etmiş demek ki onu, yerken de hissetti.
0: Kendi sen de öyle hissettin mi mesela yerken?
2: Ya. Şefim benimki çok lezzetli olmuştu. Gerçekten lezzetli olmuştu. Yani yaparken hissediyorsun.
0: Hayır hayır, Merve'nin tabağını tadarken onu hissettin mi, o yorumu düşündün mü?
2: Aa, düşündüm düşündüm. Düşündüm.
1: Neden
2: ama
1: yapmadınız
2: Recep
1: peki?
2: Recep Bey'in ki... Bakın ne dedim. Hatırlarsanız ya Merve Hanım'ın dedim ya da Recep... Yani orada tam hatırlayamadım kim olduğunu. Tam isim telaffuz edemedim. Ama Recep Bey'le bir tane daha birinde hamur problemi olduğunu hissetmiştim.
3: Evin kızı yalnızın. Ama Merve bugün iyi taktikçiyiz Cebim. Gerçekten. Aynen. Ya şunu anlamadım
1: ama ben...
3: ya. Yufkayı ben dedi kat kat sardım. Nasıl onu hissetti? Altıncısı çok güçlüymüş. Tebrik ettim.
1: Ben şey...
0: Abi 5 verene de taktikçi diyorsunuz. 0 verene de taktikçi diyorsunuz.
3: Ben memnunum.
0: Sana 5 verdik, kız niye taktik
3: ağzın
0: yapsın
3: tadını
0: ki?
3: Biliyor şefim. Ağzının tadını biliyor.
4: Recep'in böreği inanılmaz faciaydı. Ona rağmen 5 puan aldı. Ben sadece şansın ondan yana olduğunu düşünüyorum. Hepsi bu.
3: Merve bana 5 puan verdi. Bundan sonra Merve benim kankam olabilir bence bu yarışmada. İnşallah bana 5 vermeye devam eder. Kankalığımıza sürer bu.
0: Recep. Neydi, bir şarkı vardı. Hatırlayamadım şimdi. Recep'le ilgili bir şarkı vardı.
3: Hani benim Recep'im.
0: Hani benim Recep'im he. Evet, hanimiş benim Recep'im, gel.
3: Burayım şefim, geliyorum.
0: Evet Recep, kollarında çok güzel dövmeler var. Minik hayvan dostların mı var senin?
3: Şefim, benim 4 tane köpeğim var.
0: Hı hı.
3: Hayvan dostlarım var gerçekten. Dışarıda da çok var.
0: Evet.
3: Yarışmaya da onlar adına katılıyorum.
0: Süper.
3: Sokak hayvanları için bu parayı, mama alacağım hepsine.
0: Tebrik ederim.
3: Evet şefim.
0: Hepsine. Ben de sana mama vermek isterim.
3: Teşekkür ederim şefim, eksik olmayın.
0: Ben de çok seviyorum onlara mama yapıyorum şefim. Şimdi.
3: O yüzden heyecanla kitabınızı bekliyoruz.
0: Süper. Süper.
3: Başlayayım mı?
0: Başlayabiliriz.
3: Tamam şefim.
0: Kitaptan da vermek isterim. Kitap istiyorsun galiba.
3: Valla şefim çok sevinirim.
0: Minik dostlarımıza muhteşem bir kitap hazırlıyorum. Pet Chef ismi.
3: Evet.
0: Pet Chef kitabımız minik dostlarımıza yapabileceğiniz pratik, ekonomik, lezzetli tariflerle dolu bir kitap. Sen de o tariflerden minik dostlarımıza ne yapıyorsun?
3: Uygulayacağız.
0: Yemek yapıyorsun.
3: Yemek yapacağım şefim. O yüzden heyecanla bekliyoruz. İnanılmaz bu arada bekleyen var. Onu söyleyeyim
0: süper
3: size. Biz de bekliyoruz. Hediye ederseniz de seviniriz gerçekten.
0: Hediye ederim sana ya. Sen bugün bul kendi yemeğini. Ben de sana kitap çıkar çıkmaz hediye edeceğim.
3: Oo tamam o zaman şefim.
0: Bulacağım mı kendi yemeğini?
3: Bulacağım şefim.
0: Kesin.
3: Kesin bulacağım.
0: Hazır mısın?
3: Hazırım şefim.
0: Açalım. Geldi.
3: Kıyması, içinin soğanı, yani tüm harcı gerçekten inanılmaz güzel bir yemek. Onu söyleyeceğim. Ama bu yemek benim değil şefim. Onu söyleyeyim. Ama gerçekten çok güzel. Yani olsa yerim, öyle söyleyeyim. Kim yapmışsa ellerine sağlık. İnanılmaz lezzetli ve çok keyif

0: aldım.
1: Kim yapmış olabilir?
0: Bu muhtemelen Koray Bey'in olduğunu düşünüyorum. Lezzetli çünkü bir gurme olarak kendisi biliyorsunuz ki lezzetine güveniyordu ama gerçekten güzel olmuş. Yani ben

0: Açalım.
1: Şefim, bu yemek Merve Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. Yani çok tuzlu bu arada ve çok zor yuttum. Çok kötü mü? Değil. Yani yutarken sadece zorlandım. Aslında içinin pişmesi vesaire hepsi çok iyi ama bir yavanlık var. Yutamadım. Onda bir sıkıntı yaşadım. Acaba benimki de iyi pişmedi falan dendi ama acaba benim mi? Emin olamadım ama Merve'nin olduğunu düşünüyorum. Risk alacağım şefim. Yani burada risk almak için artık sağlık olsun.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 0.

0: Açalım.
1: Şunu söyleyeyim, çünkü ben biraz süre sıkıntısı yaşadım. Ama dediğim gibi ben bu yarışmada strateji yapmaya gelmedim. Diğer arkadaşlar gibi taktik yapmaya gelmedim. Tamamen akışı neyse, ona göre hareket ettim. Bu tam pişmemiş, bu benim yemeğim olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü süre sıkıntısı yaşadım. Ben iki gündür aslında süre sıkıntısı yaşıyorum. O yüzden bu kesinlikle benim yemeğim bu arada.
0: Bu kadar eminsin ya.
1: Eminim şefim. Çünkü dediğim gibi yani taktik yaparak bu yarışmadan birinci çıkmak istemiyorum. Tamamen hislerim, yaptığım yemeği bildiğim için. Dediğim gibi iddialıyım ama çok iyi yemek yapıyorum anlamında değil. El lezzetime ve damak tadıma ben de güveniyorum. Ama bu benim yemeğim olduğunu düşünüyorum.
0: Taktik istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok.
1: Ya şefim...
0: Yapamazsınız diye bir kaydı yok. Yapın.
1: İşte en azından yani yapsam bile bunu dile getiririm. Diğer arkadaşlar gibi yapıp da ben yapmadım, yok gurmeyim falan dememe gerek yok. Ben puan vermek istiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Beş.
0: Beş.

0: Gerçekten heyecanlıyım şu an.
1: Ne için heyecanlısın ya?
0: Ya yani kitabı almayı çok isterim sizden özellikle. Tabii ki alırım dışarıda, önemli değil çıktığı zaman ama... Hı. Ya bu benim için çok değerli çünkü buraya geldiğimde hayvan dostlarımız özellikle bana şey demişti. Şeften o kitabı almadan gelmezse benim için o daha bir büyük başarı. İnşallah doğru bilmişimdir.
1: 15 Haziran'da çıksın, sonra bakacağız.
0: Tamam şefim.
1: Tamam. Açalım.
0: Şefim fena değil ama kafam bu tabakta karıştı. Çünkü benim olma ihtimali var. Öyle hissettim şu an. Yarıyı salacağım. Ya gerçekten çok kararsızım şu an. Merve ile kendi aramda girip geldim. Ama bu Handan Hanım, Handan'la Koray'ın olduğunu düşünmüyorum. Ya benim ya şeyin ama puanımı belirledim. Risk alacağım artık.
1: Ver puanı gelsin.
0: 0. Seviniyorlarmış evim şu an bilmiyorum.
1: Senin de olabilir canım.
0: Ya yani benim de olabilir. Kendime de 0 vermiş olabilirim.
1: Gitti kitap yani.
0: İnşallah gitmemiştir şefim. Dediğim gibi yani şu an verdiğim puanın pek önemi yok. İnşallah kendim bulmuşumdur. O kitabı almaya inşallah hak kazanmışsınız siz.
1: Aç bakayım yani gözünü. Hak kazandın mı, İnşallah. Kazanmadın mı? Ben de sana imzalı verecek miyim? Kitabı vermeyecek miyim?
0: Şöyle baksam olur mu?
1: Yok, yani yerimizde bakalım. Ben senin gözün kapalı geçerim yerime. Öyle bakarım.
0: Ya o zaman Handan gülüyor şefim. Muhtemelen ona verdim.
1: İçeriz.
0: Yes be! Kendimi tebrik ediyorum. Vallahi şefim.
1: Ben de sana imzalı kitabımı hediye edeceğim.
0: Vallahi çok sevindim. Çıksın. Çok teşekkür ederim.
1: 15 Haziran'da sana imzalıp vereceğim.
0: Teşekkür ederim şefim. Çok tamam. Sağ olun. Vallahi eksik olmayın.
1: Güzel tarifler yaparsın.
0: Teşekkür ediyorum şefim. Gerçekten benim için çok önemliydi.

0: yoksa yani 5 almam etmem şu önemli değil. Kitap için önemliydi. Tabağımı buldum ama seviniyorum. Sağ olun. Eksik olmayın.
1: Evet. Merve, senin yemeğine yavan dedi, kuru dedi.
2: İlk baştan...
1: Benim kendi yemeğimle karışmış olabilir dedi. İlk benziyor baştan, olabilir dedi.
0: Çok yakındı ama.
2: Yedi. İlk Merve dedi. Güzel dedi. En sonunda kötü çıktı, yine Merve dedi. Demek ki güzel yapıyorum, beğeniyor.
0: Öyle bir şey demedim şefim. Dediğim cümleyi çok iyi hatırlıyorum.
2: Hayır, bir ilk tabağda dedin Merve dedi.
0: Ha işte onu hatırlıyorum. Seninkini söyledim, evet. Onu hatırlamıyorum ama ilk denediğim şeyle bir tanesi harikaydı gerçekten. Ya Handan Hanım'ını söyleyeyim ya Koray Bey'in de bilmiyorum. Şahaneydi ama Merve'nin tabağıyla tabağım
1: tattın,
0: yakındı.
1: Harika dedin, çok güzel dedin.
0: Güzeldi ama. Ama evet. Önemli olan tabağımı bulmaktı.
3: Teşekkür ederim. Buldum. Sağ ol.
0: Önemli olan buydu.
1: Evet Handan.
4: Evet şefim.
1: Seni bekliyoruz.
0: Hadi Handan, sen de bir 5 puan ver bana. Bugünü kapatalım.
4: Umarım kendime vereceğim o puanı. Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldin.
4: Hoş buldum şefim, nasılsınız?
1: İyiyim, sen nasılsın?
4: Vallahi çok gerginim aslında bakarsanız.
1: Niye gel? Ben senden pozitif enerji alıyorum.
4: Evet, öyle ama işte bu tabak kısmına gelince nedense ben bir geriliyorum böyle.
1: Gerilme ya. Tak gözlüğü, ver pozitif enerjiyi, bul tabağı.
4: Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim.
1: Handancığım, hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şefim.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Baharat tadı çok az alıyorum şefim. Kimyonun tadı bana geçmedi. Yumuşaklık olarak güzel, yağı çok fazla. Ceviz tadını hiç alamadım.
0: Kimin olabilir?
1: Bence bu Koray Bey'in. Çünkü yağlı yapmasını çok seviyor kendileri.
0: Yağlı mı olmuş?
1: Çok yağlı.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0. Benim de olabilir. Hayırlısı.

0: Handan, nasıl bulduk avcı böreğinin?
1: Şefim, avcı böreğinin yufkası çok çok kalındı. Yutmakta gerçekten zorluk çektim. Lezzet olarak yine aynı şekilde. Lezzeti yavandı. Ceviz tadını hiç almadım. Baharatı eksik. Ve çok kalın bir hamuru vardı.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Recep Bey'in olabilir diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım... Yine çok gerildim. 0.

0: Avcı böreğinin tadı tuzu gayet yerinde. Baharat olarak da çok çok iyi. Ben bunun benim yemeğim olduğunu düşünüyorum. Çok fazla yağ çekmemiş. Pişmesi çok iyiydi. Sadece hızlı pişirdiğim için yufkalarım biraz daha kat kat kalmış. Ama onun haricinde tadı tuzu harikaydı. Bence bu benim yemeğim.
1: Puanın gelsin.
0: Hayırlısı Allah'tan. Benim buna puanım 5.

0: açalım.
1: Çok samimi bir şekilde söylemek istiyorum. Yufkası çok kalın. Pişmemiş soğanlar felaket şekilde hem iri hem de çok diri. Ben yemeğimi yaparken soğanımı, kıymamı çok iyi pişirdiğime inanıyorum. Herkesten önce başlayıp herkesten önce bitirdim. Çok iyi orada karamelize ettiğimi de düşünüyorum ve inanıyorum. Baharat olarak, tuz olarak da bunu başardığıma inanıyorum. Bu kesinlikle benim yemeğim olamaz.
0: Kimin olabilir?
1: Bu iki seçenek var. Recep Bey'e puan verdim ama ya Recep Bey'in ya Merve Hanım'ın. Ama ben Recep Bey'in olduğuna inanıyorum çünkü doğramakta ciddi problemler yaşıyor kendisi.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Açalım gözümüzü.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin.
1: Merhaba ya dünya. Ya. Şefim, bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Gerçekten öz eleştirimdir bu benim. Evde televizyonun karşısında izlerken o kadar kolay, o kadar basit geliyordu ki program bana. Ya işte nasıl bulamıyorlar falan oluyordum böyle eşimle muhabbet ederken. Şu an anlıyorum ki inanılmaz derecede zor. Ve gerçekten insan burada o heyecan o kadar yüksek yaşıyor ki hangisi doğru hangisi yanlış karar veremiyorsun.
0: Efendim, görmüş olduğunuz gibi bizimle burada yarışmak isterseniz, Handan gibi düşünmek istemiyorsanız, 10 bin liranın sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki adresten bizlere başvuru yapabilirsiniz.
2: Yine değil bulamadım. Kesinlikle
1: tabağını. Şefim. Sizinle yarışmak gerçekten inanılmaz, süper.
0: Çok güzel. Hazırsan yerine alalım seni.
2: Ya yine bulamadın tabağını, gel hadi.
1: Gerçekten.
2: Daha izlemeye devam et televizyonda, gel. Gel.
1: Ben
2: yine bulamadın, ikinci günde
1: ya
2: bulamadın.
1: Ya gideceğim, bu sefer şey yapacağım, vücut geliştirmede yarışmaları.
2: Bana verdin 5 puan bak.
1: Oley be! Ya işte bu. Biliyordum ama şefim, gerçekten biliyordum. Koray Bey, ne olur yanlış anlamayın. Yemekleriniz inanılmaz yağlı. Şimdi yemek yapmanın da bir hani usulü adabı vardır. Bir kilo yağ ile yemek
2: i̇yi
1: yapılmaz.
2: Birinize,
1: hayır, yemekten ziyade yağ o kadar baskın ki hani ne kadar lezzetli olursa olsun tamamen üstüne çıkıyor. Ve yine şunu söylüyorum, yemeğimden çok çok emindim. Çok iyi pişirdim, çok iyi karamelize ettim. Çok iyi harmanladığıma inanıyorum ki Koray Bey tam tersini iddia etse de. O yüzden çok emindim yani. Teşekkür ediyorum.
0: Merve?
3: Benim Herta'dan bu Merve'nin tabağı. Bu Merve'nin tabağı.
0: Herkes Merve diyor ya.
3: Herkes takmış bana kafayı, bilmiyorum. İlk baştan güzel diyorlar. Kötü çıkınca yine Merve'nin tabağı. Yine Merve'nin tabağı.
1: Bugün kendimi bulduğuma, kendime geldiğime inanıyorum. Herkesin taktiğini ufak ufak çözmeye başladım. Bundan sonra benden korksunlar.
0: Şimdi tadım sırası bende. Evet, ilk Merve senle başlamak istiyorum. Avcı böreği olmamış, başka bir börek olmuş. Bu kadar büyük.
3: Ortaya karışık bir şeyler yap.
0: Evet, ortaya karışık. Kıymasından tadalım. Bu nasıl güzel. Tuzsuz.
3: Ya o kadar da tuzlu yapıyorum aslında burada. Dünkü bölümde de tuzsuzdu. Bugün de tuzsuz.
0: Bunlara ne diyeceğiz? Pişmemiş. Çiğ olmaması lazım. Kısık ateşte, orta ateşte hem içi pişecek, hem yufkası pişecek, hem dışı çıtır çıtır bu şekilde olması. Ama çiğ yufka.
3: Evet, ben kabul ediyorum çünkü kalın sardım ki tadına bakarken de hissettim altında kalın olduğunu.
2: Taktik yapmaya çalışmış Cevim yine ama tutmadı.
0: Sana puanım.

0: Şeften 0 puan aldığım için çok üzüldüm. Yarın çok yüksek bir puan alacağım. O yüzden kendime güveniyorum.
1: Sana 0 verdim ya. Diğer 3 kişi diyordur ki acaba bize de 0 verecek mi? Açık. Ve net. Günün fiyaskosu. Merve ile senin böreğe bakarsak seninki çift 0.
2: O kadar şefim.
1: Ama o kadar, bak o kadar şefim. Keselim.
2: Şefim benim zaman problemim oluyor nedense.
1: İşte
2: olmuyor.
1: Bak, bir üstü yanık. Hadi yanığı geçtik. Yufkayı şöyle kesersek. Sen gel, gel, gel yanıma gel.
2: Geleyim mi şimdi?
1: Gel yanıma da gel, şöyle gel. Şu yufkayı yer misin, çiğ yufkayı? Çiğ soğan yedin. Soğanları küçült dedim, küçültmedin. Senin böreğini soğanlardan bildiler. Çiğ yufkadan da bildiler. Geç canına canım. Hadi canım.
2: Yufka güzelmiş efendim.
1: Güzelmiş değil mi? Yani bunun neresini tadayım ben? Tadacak bir şey yok. Ama ben yerim.
2: Afiyet olsun şefim.
3: Afiyet olsun.
1: Çiğ pişmiş pişmemiş. Ben her şeyi yerim. Sana 5 yıldızlı kocaman.
2: 5, 1, 0. Canın sağ olsun şefim, ne yapalım. Bana 0 verdi. Bana 0 vermişti. Herkes 0 verecekti. O yüzden problem yok benim için.
1: Gelelim. Handan Hanım'a.
4: Evet şefim.
1: Hocam pişmemiş yufkayı yedik de bu ne olacak?
4: Hocam onu hallederiz de kıymamın da tadına bakar mısınız lütfen?
1: Kıymanın iç harcına da baksam vereceğim puan etki etmez mi?
4: İlla ki. Ama Koray Bey'in söylediklerine katılmıyorum. O yüzden sizin de yorumunuzu bekliyorum.
1: Hiç inanılmaz güzel. Ama biz burada kıyma içi yemeği yapmıyoruz.
2: Aynen şefim.
1: Avcı böreği yemeği yapıyoruz.
4: Evet şefim.
1: Yufkaların kısık ateşte, ağır ateşte iyi bir şekilde pişmesi lazım.
2: Biz sıfırcısınız şefim. Herkese.
1: Öyle.
4: Herkesten önce başladım ve herkesten önce bitirdim. Sadece pişimde hata yaptım. Çok hızlı pişirdim. Yufkalarım çiğ kalmıştı. Onun haricinde kıymamın lezzeti mükemmeldi. Şefim de bunu söyledi. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız.
1: Bu yağları kim yiyecek?
2: Eve götürecek Koray Bey.
1: Koraycığım bu yufkaları ben mi yiyeceğim? Yağlı yağlı.
3: Zeytinyağı iyidir şefim.
1: Zeytinyağı mı koydun, sıvı yağ mı koydun?
3: Hayır, sıvı yağ kullanmadım.
1: Peki ne olacak bunlar?
3: Düzelecek şefim.
1: Düzelecek. çiğ. Allah aşkına gel gel. Senin göbekle benim göbek yarışır. gel gel. Sen bana diyorsun ki.
3: O kadar değil.
1: Ben yağlı seviyorum. Ben de yağlı sevmiyorum. Yağlı yediğimiz için böyle olduk. Senin börek için, bak bütün börekleri yedim buraya kadar. Şurada bir boşluk kaldı. O boşluğu akşam ben kendim doldurmak istiyorum. Böreğin en zeytinyağlı yağlı yerinden vereyim sana. Aç ağzını. Aç aç.
3: Ha, bana vereceksiniz. Ben seveceğim sana.
1: Hayır canım, sen aç.
2: Şefim taktik onlar, taktik. Ama
1: yağlı yağlı yiyelim. Yiyelim.
3: Yağlı konuşalım.
1: Şöyle ıstıralım şöyle, yağ hissedelim böyle. Aldık mı yağları? Yerimize geçelim.
3: Pardon.
1: Geçelim. Ben yağlı kısmından değil de yağsız. Hocam söz verdi, Handan hocam. Hamurlu kısmından yiyeceğim ben. Pişmemiş kısmından. Evinizdeki yaptığınız yemeği yapma yarışması değil. Benim size vermiş olduğum bir reçete var. O reçeteye sadık kalacaksınız ve vermiş olduğum süre zarfında yapacaksınız.
3: Evet.
1: Sana puanım kaç olsun?

0: içinden geleni söyleyivereceğim.
1: Yok, siz...
0: Adil olacaksın ama. Söyle.
1: İki verirdim.
0: İki.
2: Oo, evet. Taktik. Güzel
0: sana
2: taktik.
0: İki vereyim o zaman.
3: Keşke bana da sorsaydınız.
0: Şimdi sana iki verirsem senin yufka da çiğ. Sonu bol yağlı. Hepinizin yufkası çiğ. Lezzetli mi? Evet, lezzetli. Yedim. Tadı, tuzu, her şey yerinde. Biz kıyma kavurma yemeği yapmadık. Lezzetli bir börek. Hepsi yemeğin bütün olması lazım. Kesinlikle. Eve nasıl ev aldığımız zaman oturduğumuz evin her şeyi bütündür. Arabaya biniyoruz. Arabanın her şeyi bütündür. Mazotsuz araba olur mu?
1: Olmaz.
0: Arabanın her şeyi var. Tekersiz araba olur mu? Olmaz. Yemek de bir bütündür. Evet. İki günün sonunda almış olduğunuz toplam puanları açıklıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Totalde bugün hiçbiriniz benden puan alamadınız. Kendi kendinize iki gün içerisinde vermiş olduğunuz toplam puanlar. Merve 9 puan. Handan 16 puan. Recep 21 puan. Ve Koray günün lideri, iki günün lideri 27 puan. Yarına iyi hazırlanın.
1: İkinci günde liderim. Bu liderliği hak ettiğimi düşünüyorum. Bunun da böyle devam etmesini umut ediyorum. Umarım bu yarışmayı birinci bitiririm.
2: Yarın bomba gibi geliyorum. Koray'la aramızda çok puan farkı yok. Yarın birinciliği almaya geliyorum.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında Kaz'ın, Tuz'un ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ahıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Koorsa, Strabon Koorzen eder. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere

ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri, Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, insanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat Şehri.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment,

Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla

Şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

0: Hocam neredeyiz?
1: Bergama.
0: Bergama. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki tam da böyle ufukta görünüyor böyle. Bergama mı dediniz?
1: Evet, burası Bergama. Bence sen Pergamon'dan bahsediyorsan arkada.
0: Ah evet, güzel. Evet. Pergamon antik kentindeyiz. Tepede orada bir köy var uzakta. Orada bir antik kent var uzakta.
1: Oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Yani buradan bayağı yolumuz olacak.
0: Evet,
1: o zaman.
0: Bayağı yolumuz olacak.
1: Çünkü dünyanın... buradan tiyatro görünüyor. Sonra tapınağı görüyoruz. Trajan Tapınağı'nı, oraları bir yakından görmek, içine girmek fena olmayabilir.
0: O kadar fazla özelliği olan bir antik kent ki, dik yamaça kurulmuş dünyanın en dik tiyatrosu. Bir aşk uğruna buradan kaçırılan bir kütüphane.
1: Doğru, burası...
0: Bir aşk uğruna değil mi?
1: Evet.
0: Başka, buradan ta Almanya'ya, Berlin Müzesi'ne kaçırılan Pergamon.
1: O ne uğruna? Ona bakmak lazım.
0: Ona bakmak lazım. Yol uzun.
1: İstersen gidelim.
0: Gidelim.

0: aslında hani antik kentler kurulurken işte kuruluş amaçlarından bir tanesi tüm civarı ve tepeyi gözlemek. Aynı zamanda işte yöneten kısmının yukarıda kralların ve onlara hizmet eden insanların aşağıda olması gerekiyor. Şu anda biz hem tapınaklar bölgesinin olduğu yerdeyiz hem de kralların evlerini konumlandırdığı mevkideyiz.
1: Evet, ama bir şey söyleyeyim arada. Bütün baktığımız zaman antik kentlerin de böyle bir tepe üzerinde konumlandığı falan hani çok genellenemez aslında.
0: Evet, evet.
1: Çünkü liman kentlerini unutmayalım.
0: Tabii.
1: İonya ve Aeolia kentlerine baktığımız zaman çoğunlukla liman kenti yani bunlar.
0: Evet, evet.
1: Ve biliyorsun denizcilik çok gelişmiş, ticaret, bunların kolonileri vesaire.
0: Hemen fakat, bir şey söylemek istiyorum
1: tabii
0: hocam.
1: Tabii böyle kentler de var.
0: Zaten Pergamon için söylenen şey Batı Anadolu'da Helenlerin başkenti.
1: Evet. Ama ona da bir şey söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Başkentler çoğu zaman hep el değiştirebilir. Yani Efesos'un öne çıktığı, Pergamon'un öne çıktığı vesaire böyle dönemler var. Ama burası da tabii çok uzun zaman çok büyük bir hakimiyet kurmuş.
0: Özellikle İskender'den sonra.
1: Evet tabii. Bir Attalos hanedanlığı saltanatı var burada.
0: Evet.
1: Kentin başından sonuna kadar. Aslında kentin hikayesini daha sonra anlatırız ama karmaşık bir hikayeyle, bir aile hikayesiyle ve bir para meselesiyle
0: para
1: başlıyor.
0: Meselesi.
1: Ve sonra Attalos hanedanlığı boyunca da sürüyor.
0: Ve gelişim gösteriyor. Özellikle çok, Roma çok hakimiyetinde böyle şehir hani gelişebileceği en zirve noktaya kadar geliyor.
1: Tabii onun yanı sıra sanatı, işte felsefecileri, zengin olan kentler onları çeker.
0: Doğru
1: ve renklenir hayat.
0: Doğru
1: zaman. Bir de mesela biraz önce gene sen konuşurken aklıma geldi. Bir de şimdi içeride olan antik kentleri görüyoruz.
0: Evet.
1: Tam deniz kenarında olmayan. Fakat hani Efes'te mesela öyledir. Doluyor deniz. Biz
0: evet,
1: şimdi içeride görüyoruz ama aslında onlar...
0: Şimdi 9 kilometre içeride ama dönemde çoğu tam liman kenti oluyor yani.
1: Ama her bir kentinde gene bir tepe
0: noktası
1: var,
0: var,
1: akropolü var yani.
0: Kralların ve yöneten kısmın konumlandığı.
1: Ve kutsal alanın olduğu yer.
0: Burada onu en belirgin şekilde görüyoruz değil mi hocam? İşte kutsal Athena tapınağının zemini.
1: Evet, kutsal alanın terasa kadar gelmesi,
0: terasa
1: kutsal
0: kadar
1: yapıların
0: geliyor.
1: Yanında
0: ardında
1: da
0: kralların
1: krallar yer. Oralara da
0: hemen
1: gidiyoruz şimdi.
0: Sol tarafında o yamaca oturtulmuş dünyanın en
1: tiyatro,
0: dik tiyatrosu var. Orada da Dionysos'a bir gönderme
1: onları
0: atıfta bulunacağız.
1: Onları da görelim, orada anlatacağız. Bunlar
0: evet,
1: keyifli
0: evet,
1: konular.
0: Evet.
1: Atlatabiliyor. Bir de özellikle Roma dönemi tiyatroları sadece artık yani antik dönemde ya da işte Helenistik döneme sarkmış haliyle sadece işte tragedya ya da işte tiyatrolar filan değil. Artık hepimiz biliyoruz ki gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri.
0: Amaçları farklılaşıyor.
1: Sonra her türlü iyi ya da kötü işte komedi gösterileri, spor müsabakaları hatta. Mesela Laodikea'dan ben su sporlarının bile yapıldığını hatırlıyorum şeyde, tiyatroda. Sürekli bir faaliyet var orada.
0: Evet.
1: İşte asıl kamusal alan, halkın eğlenceyle olan ilişkisi daha çok tiyatrolarda tabii gerçekleşiyor. O yüzden hep işliyor mekanlar senin dediğin gibi.
0: Evet, evet.
1: Olanlar.
0: Evet.

0: Hocam eğer müsaade ederseniz mesleğim gereği bu tiyatroyu ben anlatmak istiyorum size.
1: Tiyatrocusun.
0: Peki, teşekkürler. Günümüzde var olan, günümüze kadar gelen tiyatro Roma döneminde inşa edilmiş. Biliyorsunuz erken Helenistik dönemde Batı Anadolu'nun Helenistik dönemdeki başkenti oluyor Pergamon. Ama bu günümüze Roma'dan geliyor.
1: Gördüğümüz Roma,
0: evet.
1: Yani.
0: En önemli özelliği dünyanın en dik tiyatrosu.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü Pergamon kentisine, kentinin batısına konumlanmış ve çok dik bir yamaç üzerindeyiz. Ayrıca Batı Anadolu'daki kentler içerisinde en çok oturma sırasına sahip tiyatro.
1: 80 olduğu söyleniyor.
0: Evet, doğru. Yazılı kaynaklarda öyle olduğu söyleniliyor. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Aşağıdaki insan mırıl mırıl söylense bile yamaca o kadar güzel geliyor ki ses. Bu tamamen o dönemde akustik sorunun çözüldüğünün göstergesi.
1: Tabii aşağıdan o sırada geçen otomobiller de yok.
0: Evet, o zamanlarda otomobil yok.
1: Caddenin kenarında değil burası.
0: En fazla atlama sesi olduğu düşünülebilir. Evet. Alman kazı ekibinin yapmış olduğu yazılı belgelerde sahnenin ahşap olduğu söyleniyor.

0: Hemen sahnenin arkasında o ahşap sütunların portatif bir şekilde sahneye konumlandığını gösteren çukurlar da var.
1: Evet. Kare şeklinde bir takım çukurlar var orada. Çukurlar var.
0: Portatif olduğunu
1: oraya
0: gösteriyor.
1: Demek ki ahşap direkler geçiyor, evet. Ve üzerine sahne kuruluyor.
0: Sahne kuruluyor.
1: Çok enteresan bir nedeni var ama onun portatif olmasının.
0: Çünkü tiyatronun batısında bir Dionysos tapınağı var.
1: Evet.
0: Milattan önce 2. yüzyılda konumlandığı söyleniyor. Dionysos tapınağının görseli, yani manzarası kapanmasın diye oyunlar oynandıktan sonra ahşap olan yerden çıkartılıyor
1: ve tapınağa tekrar, ne tuhaf bir duygu değil mi? Yani evet. Bize şu anda çok yabancı gelen bir şey.
0: Evet.
1: Yani bir tapınağın güzelliği her saniye görülsün ve hiçbir şey onu kapatmasın diye bunca külfeti göze alıyorlar, söküyorlar, takıyorlar, açıyorlar önüne yani evet. Her defasında.
0: Bir pas atabilir miyim size?
1: Şimdi
0: Dionysos deyince aklınıza ne geliyor?
1: Pas, onu da söyleyeceğim. Zaten hemen herkes bilir bunu ama gene de bir hatırlatayım. Daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu tiyatro aslında senin söylediğin gibi bir Roma tiyatrosu halinde bize görünüyor.
0: Evet.
1: Ama bu tiyatronun aslında küçük bir halinin milattan önce 4. yüzyılda, 3. yüzyılda olduğu da yazılıyor.
0: Evet, erken Helenistik dönem.
1: Evet, Helenistik dönemde burası inşa edilirken Dionysos Tapınağı da bir kompleks halinde düşünülüyor. Yani tiyatro varsa Dionysos Tapınağı da var diye düşünülüyor. Bunun nedeni biraz önce söylediğin şey, sorduğun şey, Dionysos tabii ki tiyatrocuların tanrısı aslında. Evet. Dionysos tiyatrocuların tanrısı ve tiyatrocularda, özellikle Yunan kültüründe tiyatrocularda bizim anladığımız anlamda ya da senin gibi bir tiyatrocu değil. Yani özerk bir sanat ortaya koymuyorlar.
0: Evet.
1: Dini bir şey bunlar, işlevleri var.
0: Var oldukları, yaşamış oldukları dönemlerdeki
1: kültlerini ortaya koyuyorlar. Evet. Yani o toplumun kültünü ortaya koyuyorlar. Ayinler, tabii o ayinlerin içinde o tapınmaların içindeki faaliyetler bu tiyatro oyunları. Dolayısıyla tiyatroyla da Dionysos Tapınağı'nın bir kompleks halinde düşünülerek buraya inşa edilmesi hemen anlam kazanıyor.
0: Anlam kazanıyor, doğru. Bir de yine yazılı kaynaklarda Pergamon'a ait 5 tane tiyatro olduğu
1: öyle
0: söyleniyor.
1: Diyorlar.
0: Ama 2 tanesi günümüze i̇ki kadar
1: tane
0: gelmiş.
1: Var.
0: Bir yukarıdaki, bir de aşağıdaki. Evet. Aşağıda da var bir tane. Hocam, şimdi bir tiyatrocuyum.
1: Bir de şey de var. Acaba onu mu söylüyorsun? Pardon, sözünü kestim
0: aşağıda.
1: Ama.
0: Aşağıda.
1: Asklepion'un tiyatrosu
0: evet,
1: var.
0: Onu evet, evet, onu söylüyorum. Tamam. O şimdi bir Gecekondu Mahallesi'nin içerisinde kalmış.
1: Hmm.
0: Hocam, tiyatrocu deyince böyle tiyatroculuk damarlarım kabardı ve böyle hani coştum. Acaba diyorum ki bu tiyatroda da kimse olmasa da tek başıma bir oyun mu böyle? Tek başıma bir tirat mı söylesem aşağı inip?
1: Buyurun.
0: Peki o zaman. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin. Ben buraya Sezar'ı övmeye değil, gömmeye geldim. Hocam, buralarda şeyler de var ha. Bunlar loca gibi.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi Özgür? Deniliyor ki metinlerde burası genellikle senin şimdi yaptığın gibi hitabetler, halka seslenmeler için kullanılıyordu.
0: Doğru.
1: Daha
0: doğru.
1: Az tiyatro oynanıyor burada yani.
0: Çok amaçlı.
1: Ve hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri de yok bu tiyatroda.
0: Doğru, doğru. Çünkü öyle bir alanı yok bunun. Hocam, düşünün ki burası böyle portatif bir sahne. İkinci tiradımız yine William Shakespeare'den geliyor hocam. Hamlet. Babasının hayaletini görüyor ve kendi başına kalıyor sahnede. Tek başına, kimse yok. Düşüncesi böyle bulanıyor bir anda kafa sesiyle birlikte. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim yumruklarına, oklarına? Yoksa bela denizlerine karşı dur yeter deniz. Ölmek, uyumak sadece. Uyumakla rüya görebilir insan ama. Ama düşüncesinde başka başka yerlere gidiyor. İşte tiyatro böyle bir şey hocam. Hayatın aynası dedikleri bu.

0: Hocam, Dionysos tapınakları, yani en azından Pergamon için konuşuyoruz, ne zaman önemini kazanıyor, ne zaman tarih sahnesinden siliniyor?
1: Dionysos tapınakları tabii yani Hristiyanlıkla birlikte aslında, mesela Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa verdiği önem arttıkça, paganlara bakışı kötüleştikçe tabii ki Dionysos'la birlikte diğer tapınaklar da önemini kaybetmeye başlıyor. Ama bir şey var, orası enteresan. Mesela pagan kültürü Hristiyanlık karşısında gerilemesine rağmen en ömrünü uzun tutan Dionysos kültü olmuştur.
0: Çünkü tiyatro ile ilişiğinden dolayı.
1: Vallahi bilemiyorum. Yani insanlar onu çok fazla terk etmediler. Ve o Hristiyanlığın en baskıcı dönemlerinde bile Dionysos kültünün devam ettiğini biz biliyoruz. Nereden? Hala yapılan resimlerden ya da işte Roma dönemindeki
0: ritüellerden,
1: mozaiklerden hala devam ettiriyorlar onu.
0: Evet. Burası en parlak dönemini şimdi Roma ile birlikte kazanıyor değil mi?
1: Yani şimdi burası Attalos hanedanının kenti aslında. Yani işte milattan önce 3. yüzyılda başlasa ve şeye kadar, Bizans'a kadar gelecek.
0: 1300'e kadar. Zaten bu Dionysos Tapınağı'nın tarih sahnesinden silinmesi de 1300'lü yıllara dekabül ediyor.
1: Evet,
0: yani Bizans'la birlikte son buluyor.
1: Milattan önce 2'de yapılıyor bu Dionysos. Yani 2. Ermenes zamanında yapılıyor. Fakat milattan sonra 2'de Trajan Tapınağı yukarıya yapıldığı andan itibaren burasının önemi
0: işlevselliğini
1: kalmamaya başlıyor.
0: Pek, evet, daha mütevazı bir
1: 13.
0: çapta.
1: 13. yüzyılda da dediğin gibi artık Bizans'la birlikte burası yakılıp yıkılıyor.
0: Bir yani pagan olduğu ilan ediliyor.
1: Ya da işte buradaki malzemeler başka şeylere, tapınaklara, kiliselere falan gidiyor.
0: Manzarası da çok şıkmış.
1: Evet, yani sahnenin yanındayız şu anda. Yani tiyatro bu tarafta kaldı, setler ve şu anda biz sahnenin hizasındayız. Tabii sahnenin arkası da bu manzaraya baktığına göre böyle.

0: Nasılsın?
1: O kadar dik yapmışlar ki hakikaten dünyanın en dik tiyatrosu yani.
2: Bu tiyatro hakkında bir şey söylemek istiyorum.
1: Kötü bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Biraz. Şimdi hakikaten bu metinlere baktığın zaman bu tiyatronun aşağıdan iki girişinin olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Fakat böyle bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar aşağıdan giriyorlarsa bu kadar yükseğe çıkmaları ve buradan tekrar tiyatroyu boşaltmaları mümkün değil. Demek ki buralardan da bir giriş çıkış yolları olması gerekiyor ki
1: evet.

0: Bu iş hallolsun, herkes bizim halimize düşmesin. Zaten bir şey daha söyleyeyim. Anadolu'da Antik Tiyatrolar diye bir kitap var, bilirsin.
1: Yaşar Yılmaz'ın
0: kitabı. Onda da böyle bir kuşkusu vardır. Mutlaka der, bir yerlerden başka bir giriş çıkışında olması gerekir.
1: Yani çok mantıklı bir şekilde şuraya çıkana kadar öldük yani.
0: O da bizim durumumuza maruz kaldı herhalde. Evet. O yüzden yazdı böyle bir şey.
1: Hocam arkada çok güzel bir şekilde Trianos Tapınağı görünüyor.
0: Trianos Tapınağı ya da Trajan Tapınağı böyle söyleyebiliriz.
1: Pergamon denilince akla gelen en güzel görsellerden biridir. O üçgen alındı.
0: Beyaz mermer olması bir kere.
1: Harika.
0: Ve orası da temizlendi. Uzaktan da çok güzel.
1: Çok da iyi çalışmış arkeolojik kazı ekibi.
0: Bu tapınak yapılırken ön tarafında yeterli alan yok. Evet. Ve o terası uzatıyorlar.
1: Evet.
0: Yani işte o gördüğümüz
1: ki düz alan getiriyorlar. Kazanabilmek için.

0: Pergamon yükseklerdeki tepe. Şu anda neredeyse
1: anladım
0: böyle...
1: Evet.
0: Yani o sebepten dolayı Pergamon demişler. Ama şu anda gerçekten neredeyse böyle elimizi uzatınca bulutlara ve güneşe değecekmiş hissiyatını veriyor. Tepenin de en yüksekteyiz, en yükseğindeyiz. Trian Tapınağı. Yani Alman kazı ekibi gerçekten çok büyük bir iş başarmış burada.
1: Gerçekten öyle ve tabii geçerken baktık buraya gelirken yol kenarlarında hep bu tapınağın da parçaları var.
0: Mimari yapı elemanlarının tamamını gördük neredeyse.
1: Evet, yazıtlar var, o elemanlar var, sütunlar yolun kenarında. İşte onlar yerini bulduğunca yavaş yavaş tamamlanmaya çalışılacak mümkün olduğunca tabii.
0: Hikaye şu hocam şimdi Trajan Tapınağı'yla adını ilk Trajan'la birlikte alıyor. Aslında Hadrian döneminde tamamlanıyor. Ve ilk kez bir Roma İmparatorluğu'nda imparator adına bir tapınak yapılıyor. Evet. Bunun aslında sosyolojik bir açılımı da var. Yani insanlar, halk ve imparator bir anlamda özdeşleşmiş oluyor. Ya da bir anlamda halk bu büyük şeyi, bağlılığı imparator adına tapınak yaparak o şükranlarının belirtisi
1: Bergama'nın
0: olarak sunuyor.
1: Galiba ilk hani tanrılaştırdığı
0: Roma İmparatoru
1: Trajan. Onun da işte adına yapılan bu tapınak milattan sonra 1. yüzyılın sonunda başlıyor.
0: Evet. Tamamlanamıyor galiba.
1: Evet, Trajan döneminde tamamlanamıyor. Sonra gelen Hadrianus tabii onun döneminde tamamlanıyor. Bir tanrılık da ona
0: veriliyor, evet. Ve halk tarafından sunulan bir şükran gibi.
1: Burada yalnız evet bir sosyolojik tarafı var, bir psikolojik tarafı var ne dersek diyelim ama galiba asıl siyasi bir tarafı var.
0: Doğru.
1: Yani bu kentin Roma İmparatorluğu'na bağlılığının göstergesi bir parça işte siyasi bir yakınlık kurma isteği.
0: Evet.
1: Ne bekleniyor onu tabii işte o uzun hikaye, onu daha sonra
0: şöyle yani
1: konuşabiliriz.
0: Buranın kentleştirilmesi anlamında yani antik bir kent oluşturulmasına bağlamış olabilirim. Yani şu anda aklıma o geliyor. Mesela büyük imparator biliyorsunuz Makedon İskender öldükten sonra bir takım varisleri var. Trakya kralı imparator Lysimakos burada hakkını şeyden yana kullanıyor. Almış olduğu büyük bir miktar 9000 şey var.
1: Bir para birimi var.
0: Bir para birimi
1: hatta
0: var.
1: Hatta deniyor ki bunu hesaplamak bugünkü ekonomistlerin filan işi değil.
0: Altından kalkamayacağı bir durum.
1: Evet öyle bir şey var.
0: Ona veriyor. O da gelip burada güzel bir şekilde hani sanat adına, kültür adına gerçekten çok güzel bir şekilde ona bağlılığını sürdürüyor.
1: Evet. O enteresan bir hikaye. Yani bu kentin enteresan hikayelerinden bir tanesi. Onu daha geniş zamanda konuşalım şimdi.
0: Tamam.
1: Biraz sonra
0: tamam.

0: burada. Fakat şöyle bir dolaşalım istersen. Yani dolaşalım. Mimarisine bir bakalım, ne niyetle yapılmış,
1: havasını
0: nasıl bir mimari
1: yaratılmaya çalışıyor. Değil mi? Gerçekten hani böyle çok feci evet. Haz veriyor.
0: Bakalım yani. Mesela buradaki sütunlar şimdi çok sık değil mi? Yani şey

0: gerisi düz.
1: Evet.
0: Deniliyor ki yüksekliği his olarak arttırmak için bunlar yapılmış.
1: Evet.
0: Çünkü bu yeteri kadar yüksek değil aslında bu tapınak. Hı-hı. Neden? Şöyle yazılıyor. Yer çok müsait değil.
1: Evet.
0: Yani hatta tiyatrodan kemerler şeklinde gördüğümüz bölüm sonradan ilave edilmiş.
1: Doğru.
0: Yani burayı bir parça daha olanaklı kılabilmek için, işte gelenler, gidenler daha iyi gösterebilmek için vesaire. Sonra
1: teras elde ediyor değil mi bu düzlükle?
0: Teras elde ediyor. Ayrıca daha önce Trajan döneminde yapılan haliyle bu galeriler yok.
1: Stoa değil mi bunlar?
0: Bu galeriler yok ve galerilerin ilavesi işte o Hadrianus döneminde yapılıyor.
1: Tabii o zaman mimari ekipler de biraz şey oluyor. Nüfusun artmasıyla birlikte teknoloji biraz daha şey olmuş oluyor.
0: Onu bilemiyorum ama gel bak şimdi sana bir şey göstereceğim buradan. Bir de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi. Sence kim bu?
1: Hadrianus.
0: Bilemedim, bir hakkın daha var.
1: Tanrı mı, kral mı?
0: Söylemem, söyle bir şey.
1: Trajanus.
0: Zaten iki seçenek vardı fakat ikisi de değil.
1: İkisi de değil mi?
0: Evet, değil. Çünkü bu heykel aslında burada değil. Bunun aslı Bergama Müzesi'nde ve bir zırhlı asker torsu. Bu, deniliyor ki bu buraya keyfi olarak yerleştirilmiştir. Yani hiçbir anlama gelmiyor.
1: Ama güzel, bize de konu oldu yani. Siz de beni mat etmiş buluyorsunuz hocam. Arkeoloji böyle bir şey.

0: Hocam, 1883 ve 1885 tarihinde Karl Humann ve ekibi, Alman arkeolojik kazı ekibi buraya geliyor. Bölgede böyle bir antik kentten haberdarlar tabii. Fakat o dönemde mimari ekipmanları yani sütunlar falan kırılarak, parçalanarak kireç taşı yaptığına şahit oluyor. Ve Alman hükümetine bir dilekte bulunuyorlar. Yani biz burada akademik ve arkeolojik bir kazı çalışması yapmak istiyoruz.
1: Evet, kent bu şekilde değil. Yani ortaya çıkmış değil.
0: Hiç böyle tamamen otluk. Tabii bunları da şeylerden, seyyahların yazmış olduğu yazılardan, seyahatnamelerden ediniyoruz bu bilgileri.
1: Onunla birlikte Alexander Kautze diye de bir şey arkeologdan bahsedilir. Neyse, devam edelim.
0: Osmanlı hükümeti bununla ilgili bir yazışma yapıyor Alman hükümetiyle ve burada bir kazı çalışması yapılmasına izin veriyor. Kazı çalışmasıyla birlikte Karl Humann buraya geliyor ve en tepeden kazmaya başlıyor. İlk kazdıkları bölge burası oluyor.
1: Evet.
0: Burada işte tapınakların sütunlarını ve biraz önce söylemiş olduğumuz heykelleri buluyor.
1: Tabii Akropol'den girecek.
0: Akropol'den yürüyor. Sonrasında burada bir akademik çalışma ve böyle arkeolojik çalışmayla ilgili uzun yıllar boyunca hala da mesela Profesör Doktor Felix ve ekibi burada bu güzel arkeolojik çalışmaları devam ettiriyorlar.
1: Bu İyi ki de Herrat'ı da ihmal etmeyelim. O da çok uzun yıllar burada çalıştı Rat ve ben onunla kısa bir sürede olsa İstanbul'da işte bu Alman Arkeoloji Derneği'nin şeyinde, dairesinde biraz tanışma fırsatı da bulmuştum. Bunu da bu arada hani duygusallığım çerçevesinde sana aktarayım.
0: Harika, harika. İyi ki de yani arkeolojik verilerle bugünkü mesela bu Hadrian Tapınağı o kadar görkemli duruyor ki yani günün her saatinde insanlar burayı ziyaret ettiklerinde farklı farklı böyle güneş ışınlarına göre tarihle iç içe böyle tarihe dokunabiliyorlar yani. Böyle hani akşama doğru çöktükçe bende bir duygusallık, böyle bir arkeolojiyle ilgili bir şey, bağ kurma hissi doğuyor.
1: Arkeolojik man hakkında bir şey söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Evet, böyle bir şeyi var, çabası ya da işte böyle bir faaliyeti var diyelim. Fakat bazı metinler şöyle yazar onun hakkında. Bu Osmanlı'ya yol yapmak için geldi. Ve o yolları yaparken buradan bütün işte değerli parçaları da Almanya'ya kaçırdı. Şimdi bir böyle yorumu var.

0: Bir de şöyle, Berlin Müzeleri adına geldi ve burada gerçekten çok yararlı işler yaptı. Hatta gelir gelmez burada ayakta kalmış Pergamon'la ilgili ne varsa hepsini fotoğrafladı. Ve o fotoğraflar sayesinde biz aslında bütün bir şehir olabileceğini burada gördük. Bir de böyle yorumlar vardır. Yani birbirine 180 derece zıt iki tane yorumdan bahsediyoruz.
1: Kişisel da, görüşümü ortaya koyayım mı?
0: Tabii. İyi parantez de böyle içinde yapmış. Birini daha anmak istiyorum burada. Mesela bizi bu konularda çok besleyen, yayınlarıyla besleyen sanat ve arkeoloji yayınlarının Nezih Başgelen bunu yayınladı. Evet. Bunun fotoğraflarını yayınladı.
1: Evet,
0: ve oradan da baktım ben. Gerçekten çok iyi bir çalışma yapılmış burada. Fotoğraflama yapılmış. Oradan da biraz biliyorum. Pardon,
1: doğru.
0: Sözünü kestim.
1: Yok yok, yani kişisel özgür olarak benim de fikrim, iyi ki gelip çalışmışlar. İyi ki böyle bir kazı çalışması başlatmışlar. Bence de buradan kaçırıp götürmemişler ya. Osmanlı hükümetiyle sanki arada bir anlaşma yapılmış. Çünkü koskoca bir tapınak buradan kalkılıp da Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürülemez
0: herhalde. Tabii. Yani biraz biz şimdi...
1: Ortada bir ticari alışveriş olmuş.
0: Biz derken Türkiye olarak duygusal bakıyoruz işe. Yani mesela düşünsenize ne zaman arkeolojik etik ya da arkeoloji bilimi son derece geçerli bir hal aldı.
1: Osman Hamdi'den itibaren.
0: Yani 19. yüzyılın sonu. Bundan önce zaten böyle dünyada da böyle bir şey yok. Yani evet, arkeoloji dediğiniz şey amatör arkeolog olarak anılıyor. Mesela Şiliman falan,
1: evet, işte
0: Truva'da amatör arkeolog, evet, olarak geçer. Ama aslında nedir? Hazineci.
1: Evet,
0: yani
1: definici.
0: Devlete gelir, evet, hazine aramak, define aramak için gelir, müsaade ister. Online bir pazarlık yapar, müsaadesini alır, der ki şu kadarı sizin, şu kadarı benim.
1: Evet.
0: Ama bir sakıncası doğmuşsa, yani vaat ettiğinden daha azını belki devlete vermiştir.
1: Evet.
0: Ama devlet de bunları bilmektedir yani.
1: Evet, doğru.
0: Hiç
1: zaten
0: böyle durup dururken de son derece hırsızlama bir şey dışarıya kaçmadı.
1: Evet, bence de. Bence de. Bu konuda
0: kaçanlar hariç.
1: Kaçanlar
0: yani
1: hariç.
0: Şey,
1: definecilerin götürdükleri hariç.
0: Yani anlaşma dışında kaçırılanlar hariç.
1: Hayır.

0: Bunların üçgen alınlığını görüyorsunuz değil mi? Sütunlar, sütun başları. Sütun başları bir de dor iyon korentti ya, korent mesela. O daha süslü, daha işlemeli.
1: 18 metreye kadar yükseldiği yazılıyor bu sütunların. 10 metre, 18 metre arasında değişen. Burasının restorasyonu yapılırken ya da işte parçalar yavaş yavaş eklenmeye başlanırken tam üzerinde durduğumuz yerden başlanmış aslında. Çünkü çok elverişli bir yerdeyiz. Evet. Arkası buranın araziye dayanıyor.
0: Araziye dayanıyor yani ve zirve noktasındayız.
1: Sağlam bir yere dayanmış. Depremlere çok dayanıklı olduğu söyleniyor. Ama tabii ortası için böyle söylemek mümkün değil. Hala mesela Bergama'ya çok uzaktan baktığında burası yine de aynı ihtişamıyla görülüyor yani. Kim
0: aynı bilir? Şekilde oradan buraya baktığında da görülüyor.
1: Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hani sohbetimizde Hereon demiştik ya.
1: Evet.
0: Hereon ne biliyor musunuz hocam? Aklıma geldi. Sagalassos'ta bir belgesel çekmiştik. Oradan aklıma geldi. İki saattir neydi düşünürken buldum. Akropollerde yani tepeye kurulan kentlerde Hereonlar zafer anıtı, zafer tagı olarak inşa ediliyor. Ve uzaktan bakıldığında kente, o kentin bir zaferler sonucunda oraya kurulduğunu gösteriyor. Yani Hereon zafer anıtı gibi.
1: Sanıyorum bunu biraz arkasına düşüyor.
0: Evet daha
1: oraya
0: böyle.
1: Da daha sonra gideceğiz.
0: Evet. Daha batıdayız şimdi. Antik tiyatronun hemen bir kat üstündeyiz.
1: Tam önümüzde tiyatro var. Evet. Aşağıya doğru muazzam bir eğim
0: var.
1: İniyor. Ve bunun önünde bir kere daha söyleyeyim. Tiyatroya bakan tarafında bu platformun altında kemerler var. O daha sonra yapılmış burayı genişletmek için.
0: Evet.
1: Ve de işte dediğim gibi hala uzaktan bakıldığında burası aynı İhtişamla görünüyor.

Düşünsenize bundan 2500 ya da 3000 yıl öncesine bir insanoğlu geliyor, bu tepenin üzerinde bir kent kurmaya çalışıyor. Kent büyüyor, genişliyor, nüfus çoğalıyor ve uygarlık haline geliyor. Savaşlar oluyor, doğal afetler oluyor. Çeşitli uygarlıklar inşa ediliyor üstüne ve zaman akıp geçiyor. Ama Pergamon tarih sahnesinden hiçbir şekilde silinmiyor. Hatta üstünde ne aşklar yaşanıyor, öyle aşklar yaşanıyor ki 2000 yazmalı büyük bir kütüphane buradan Antonius'tan ta Kleopatra'ya, Mısır'a kadar gidiyor. İnsanoğlu hep genişliyor. Şimdi ben Özgür Özgülgün olarak ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesinin Pergamon'da Hadrian Tapınağı'nın önündeki bu düzlük diyor. Bakırçay'a geliyorsunuz, buradan bir bakıyorsunuz, hayatınızın geri kalan kısmını hakikaten boş ve anlamsız geçirdiğinin farkına varıyorsunuz. En iyisi bu güzel ve doyumsuz manzarayı seyretmek olur. Tarih, arkeoloji, Pergamonlular, uzun yıllar ve Bakırçay ve günümüzün Bergaması.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet, Bazilika da deniliyor, Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibariyle de tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Heykel çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde. Onlar orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve çok ünlü o ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Yok, buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz
0: ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var, evet.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojisiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix'te kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi.
1: Biraz.
0: Bilgi var o zaman. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarda ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir kolu var herhalde.
1: Var ve de değişik figürler de var. Evet. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Sizin de ustalarınız vardı yani.
1: Yok. Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir değil,
1: değil
0: mi?
1: Mesela tabii.
0: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
0: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elimizde parçaları var.
0: Yani onlar müzede.
1: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
0: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde,
1: fark
0: değil
1: var
0: mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: El işçiliği.
1: El işçiliği. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
0: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
0: ama
1: işi bilen.
0: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
1: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
0: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş, onu başka bir figürle süslemiş. Veya
1: süslemiş tabii var, bunlarda var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii
0: bu göze mimari hile.
1: Tabii hile yani, evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
0: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun gerçekten
1: tabii
0: o tarihe ait
1: tabii
0: olduğunu
1: tabii şey. Çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
0: Bizans daha çok tahrip etmiş.
1: Tahrip etmiş burayı. Tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
0: pagan kültürü saymış.
1: Duvarlara onları koymuş veya tabanlara, yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
0: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
1: Evet, oğlum var.
0: Meslek ona devrolacak galiba.
1: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
0: Evet. Yani sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
1: Evet, duvar ustasıydı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
0: Evet. Yalnız buradaki hani imparatorluğu Makedonya. yani... krallığı olduğu düşünürse sizde doğumunuz ve atalarınızın o topraklar... Yani evet. Demek ki tesadüf değil mi sizin iyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını kaçırıyorlar.
1: Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
0: Sizce nasıl olmuş olabilir?
1: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
0: Karl Humann ve ekibi.
1: Karl Humann ekibi, evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
0: Evet, kireç
1: yani
0: kuyuları
1: temelleri varmış. Var evet orada da.
0: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
1: Almanya'ya... Hayır, yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada. Çekiyor tabii. Hı hı. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
0: Evet.
1: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
0: İzin alıyor galiba.
1: Tabii
0: Osmanlı'da.
1: Yani durduruyor.
0: Evet.
1: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
0: Başka bir yerden.
1: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapınak. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
0: Sadece bu bir de.
1: Yani işte. Evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey.
0: Hı hı. Parşömen de değil bu gemilere yükle,
1: yani,
0: Mısır'a gönder.
1: Yani
0: kağıt
1: da değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani, hani tabii bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet. Pek cazip değil.
0: Evet, doğru.
1: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
0: Ama burası da iyi olmuş ya. Biz hani bir sürü arkeolojik öğren yerini kazıyoruz ama kazıyoruz diyorum yani. Özür dilerim çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon... bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
1: ya, tabii
0: burada.
1: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşüman burada bulunmuş.
0: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
1: Hepimiz.
0: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
1: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Siz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
1: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
2: Koskoca bir kara vezirin nişanlısı, bitti kör nahrında ne arar?
3: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
2: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
4: Hadi neyim, Sarkoç'um?
5: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
6: Başım üzere.
2: Köroğlu geliyor!
5: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
0: Gönlümle vardım bu yiğide.
5: Hüsnü Bala'yla Köroğlu'nu rahat bırakacaksın.
6: Boylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
4: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
2: Köroğlu!
7: Köroğlu bugün 18'de TV4'te.

0: Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum buraya davet ettiğiniz için. İsmim Gülnaz Yılmaz Olguncan. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Samsunluyum. 33 yıl Samsun'da yaşadım. Karadenizliyim. Daha sonra buraya taşındım. Anadolu Üniversitesi Maliye mezunuyum ve şu anda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 2. bölüm öğrencisiyim. Böyle onun dışında da kendini arayan, anlamaya çalışan,

0: bu hayat yolunda niçin yaşıyoruz diye yürüyen bir hakikat yolcusuyum diyebilirim.
1: İyi ki katıldınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar donanımlı, bilgili ve aynı zamanda yetenekli bir yarışmacımız var şu anda aramızda. Ama şunu söylemem lazım ki çok zorlu rakipleriniz de var.
0: Evet, izledim.
1: Başta Berivan Hanım olmak üzere.
2: Estağfurullah.
1: Bugün 5. kez aramızda, 3 kez final oynadı ve 3'ünde de 5000 lirayı kazanamadı. Tıpkı Nilay Hanım gibi. Nilay Hanım da o arada bir final oynamıştı ama evet. O da 1000 lirayla yetinmek zorunda kaldı. Bugün artık sıra acaba dün aramıza katılan Burhan Bey'de mi?
3: Olabilir. Çok yakın hissediyorum kendimi. Çünkü çok hemen hemen birbirine yakın cevaplar vererek kaybettim. Kaybetmedim daha doğrusu, kazandım. Ama bu sene, bu bölümde taçlandıracağıma inanıyorum.
1: Sizin finale çıkmanız için bizden bir talebiniz var mı? Stüdyo ortamı, ışıklar, yarışmacılarla ilgili olarak herhangi bir rahatsızlığınız, ne bileyim benden, kameraman arkadaşlarımız.
0: Sen de seviyor musun?
1: Stüdyoyu tamamen boşaltabiliriz yani daha renk fazla konsantrasyon, daha iyi cevaplar için.
3: Evet, kulaklarıma direkt hoparlör verirseniz sadece sizin sesinize odaklanıp.
1: Peki, başarılar diliyorum. Günaz Hanım, izlediniz ama yine de hem sizin için hem de izleyicilerimiz için kısaca formatla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Finale kadar 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan. Ve 3. etaba geldiğimizde 3000 puan değerinde olacak akıl oyunları etabında. Finalde 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımız karşımda olacak. 20 saniyede süreniz var. Sizin bana bir sorunuz var mı?
3: Hayır.
2: Yok, hayır.
1: Yoksa o zaman cevap soruda başlasın. Cevap soruda 1. etapta başlıyor. Yani bilgi etabındayız. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. İşte bu. Yine bir çizgi film. Bana müthiş enerji veriyor çizgi filmler. Şirin, pembe yanaklı, siyah saçlı, 8 yaşında bir kız Heidi. Alp dağlarında dedesiyle birlikte yaşıyor. Günlerini çoban arkadaşıyla birlikte keçilerini otlatarak geçiriyor. Heidi köyünde herkes tarafından çok seviliyor. En yakın arkadaşı ise Frankfurt'ta yaşayan Clara. İlk sorumuz gelsin. Heidi'nin çoban arkadaşının adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz bitti. İlk sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Buyurun. Güneş Hanım.
1: Peter.
0: Burhan Bey.
2: Ben de Peter yazdım.
0: Siz dün Rapunzel'de kalmıştınız.
2: Evet. Onu silmek için üzerine bir çizgi attım.
0: Peter diyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki Berivan Hanım?
3: Ben ne bileyim, Mark dedim. Çok adam ismi aslında. Çocuğa da konmaz. Ya da çizgi filmde konmaz en azından.
0: Mark. Eskiden vardı Mark, biliyorsunuz. Hani Markus olsa belki ama Mark enteresan.
3: Mark neden bilmiyorum, evet.
0: Nilay Hanım?
4: Ben de Peter diye hatırlamak istedim herhalde. Yani çok emin olamadım ama.
0: Berivan Hanım'ın vermiş olduğu Mark cevabı acaba sizin o eminliğinizin oranında değişiklik yaptı mı?
4: Yani üzgünüm ama Berivan Hanım'ın kazandığını düşünmüyorum bu sefer. Yan yana da geldik halbuki ama yine de bir etkileşim oldu.
0: Baştan elediniz yani şu anda. Yanlış cevap diyorsunuz.
4: Ben acaba evet enerji verdim herhalde bu sefer.
0: Peki 3 Peter ve 1 Mark var. İlk sorumuzun cevabını görelim.
3: Peter
0: olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. Haydi hiç izlemediniz mi Berivan Hanım?
3: Çok benlik değil.
0: Değil mi? Hangisi sizlik?
3: Ne bileyim. Zaten bunlar çok benim dönemim miydi? Onu da
4: evet,
3: hatırlamıyorum
4: evet,
3: ama.
4: Haydi bizim dönemimiz.
3: Ben bunları falan çok izlemedim ya. Okumadım da işin. Normalde izlemediğimi de okurum en azından. Mark ne alaka, hiçbir fikrim yok zaten. Boş kalmasın dedim.
0: Peki.
3: İzleyeceğim ama.
0: Nazar boncuğu olsun.
3: Olsun.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımızı görelim.

0: Birbirinden şirin hepsi ve hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkartacağım. Devegiller familyasından Güney Amerika'nın dağlık kesimlerinde yaşayan bir hayvan türü. Genellikle yük hayvanı olarak kullanılır. Küçük bir başı, uzun kulakları ve fırlamış gözleri vardır. 30-40 kiloluk yükleri rahatlıkla taşıyabilir ama 20 kilometreden fazla yol yürüyemez. Genellikle 1-2 metre boyunda 70 ila 140 kilo ağırlığındadır. Çok kinci bir hayvandır. Kendisine özgü bir savunma sistemi vardır. Tehdit hissettiği anda karşı tarafa tükürerek hızla oradan uzaklaşır. Sorumuz gelsin. Fazla yaklaşıldığında tükürerek kendini savunan hayvanın adı nedir? Süremiz başladı. Ona Güney Amerika'nın devesi diyorlar aslında. Süremiz sona erdi. Acaba bu tüküren hayvan neymiş? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Lama.
0: Burhan Bey.
2: Lama.
1: Lama.
0: Berivan Hanım'da da aynı cevap var.
1: Lama.
0: Sanırım herhalde en güzel ipucu tükürmesiydi. Tükürmesi. Değil mi?
2: Tükürme demeseniz ben eşek yazacaktım.
0: Eşek mi diyecektiniz?
2: Diyorum 70 kilo olamaz. Acaba kurt mu? Dedik kim besliyor falan dediniz. O şekilde.
0: Peki lama 4'te 4 acaba puanları bölüştürecek miyiz? Cevabı görelim. Doğru cevap lama olacaktı. En iyi ipucu da az önce belirttiğim gibi tükürmesiydi. Tükürmesinin aslında yani fiziksel anlamda karşı tarafa tükürüyor, bir şiddet yok ortada. Herhangi bir o tükürmenin sonrasında karşı tarafa vermiş olduğu tek bir zarar var. Ne olduğunu biliyor musunuz? O salgaladığı tükürük çok pis bir kokuya neden oluyor. Evet. Ve o yüzden zaten kendini savunma olarak da tükürme eylemine geçiş yapıyor. Burada mesela aşağı yukarı 20 kilometreden fazla yol yürüyemez üzerinde yük varsa o da işte çok inatçılığından kaynaklanan bir durum. Hatta izleyelim lama ile ilgili güzel görüntülerimiz var. Bir ekrana gelsin lütfen. Evet, lamayla güzel bir tebessüm yarattı bizde tabii ki. Dünyanın en inatçı hayvanlarından birisi olduğunu da söylemek lazım. Hayvanlar aleminden başka bir aleme doğru yolculuk yapıyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Yöresel lezzetler konu başlığımız. Bakalım hangi yöredeyiz? Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine özellikle Gaziantep'e özgü bir çorbadır. Özellikle kuzu eti ve koyun yanağından yapılır. Bazı özel lokantalarda yapımı 13 saat kadar sürmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinir. Gaziantep yöresinde sıklıkla kahvaltıda tüketilir. Sorumuz gelsin. Gaziantep yöresinin bu özel çorbasının adı nedir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Düğün çorbası.
0: Burhan Bey.
2: Beyran dedim ben.
0: Beyran. Berivan Hanım.
1: Beyran.
0: Kafa da salladınız.
1: Hastasıyım.
0: Hastasısınız.
1: Evet, çok severim.
0: Hastalığa da iyi gelir.
1: Çok iyi gelir.
0: Nilay Hanım.
3: Ben yuvalama dedim. Benim annem Antepli aslında. Ve ben Antep yemeklerini çok severim. Birçok çeşidi geldi çorbanın ama yuvalama herhalde en sevdiğim olduğu için o geldi aklıma.
0: Yuvalamayı ben de çok severim. Beyran'ı da çok severim.

0: severim. Düğün çorbasını da severim Ali.
1: Ben nikahta kaldım hala.
0: İki beyran, bir yuvalama, bir düğün çorbası. Kendimi bir anda lokantaya gidip de sipariş verir gibi hissettim ama.
2: Açık bir
1: film. Açık, aynen.
0: Görelim cevabımızı. Beyran olacaktı. Doğru cevap. Evet, Gaziantep'e, Gaziantep'lere de buradan selamlar olsun diyelim. Ve yeni bir sorumuzla karşı karşıya olacağız şimdi. Dördüncü sorumuz, yani ilk etabın son sorusu geliyor. Gaziantep'ten İstanbul'a geldik. Türkiye'nin kültürel ve sanatsal yaratıcılığını paylaşmak için 2004 yılında kurulmuştur. Ülkemizin ilk çağdaş sanat müzesidir. Fotoğraf, tasarım, mimari, sinema gibi farklı sanat alanlarındaki eserleri koleksiyonunda toplar ve sergiler. Sanatçıların üretimlerine ve uluslararası işbirlikleri kurabilmelerine destek olur. Birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan müze, kurulduğu günden beri 8,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Sorumuz gelsin. İstanbul'un ilk çağdaş sanat müzesinin adı nedir? Süreniz başladı. Gülnaz Hanım'ın sanata özel bilgisi olduğu için bir çırpıda yazdı. Merak ediyorum cevabını. 5 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Umarım doğrudur.
0: Gülnaz Hanım.
1: İstanbul Modern Müzesi.
0: Burhan Bey.
3: Benim cevabım yok. Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz.
3: Muhtemelen biliyorumdur ama ilk çağdaş sanat müzesi. O bilgi eksikliği vardır muhtemelen.
0: Çok eskileri mi götürdü sizi öyle dedim diye?
3: Yo, aslında. 2004 dediniz.
0: Evet, o yüzden acaba
3: ben
0: ondan...
3: Ben 2001'liyim. Bu bir şeyi değiştirmez ama.
0: Siz 2001'lisiniz 3 yaşındayken, o yüzden bu soruyu es geçebilir sizin için.
3: Evet.
0: Ben de Burhan Bey diyorum, Burhan diyeyim o zaman. Öyle yapalım mı?
3: Burhan diyeyim tabii ki. Tamam. Benim kalırım.
0: Berivan Hanım.
4: Ersin Bey, ben de metrolarda falan böyle giderken İstanbul Modern gibi bir şey görüyordum. Dedim ki modern ne olabilir? Sanatlar Müzesi'dir o. Şunu ben ekledim. Sanatlar Müzesi'ni.
0: İstanbul Modern metroda giderken yoksa, gördüm dediniz.
4: Evet.
0: Olsa olsa bu olabilir diye şu anda bunu mu düşündünüz?
4: Yani oluru varsa budur. Yoksa bilmiyorum.
0: Yoksa ne olabilir Nilay Hanım?
5: Ben de hatırlayamadım ama şu an Modern Sanatlar Müzesi olabilir diye düşünüyorum Berivan Hanım'ın cevabı.
1: Modern sanatlar değil de modern ama contemporary de var aklımda. Bakalım.
4: Tamam, modern ben... evet de şurayı almayız olmazsa.
0: İki aynı cevap var şu anda. İki tane de cevap vermeyen yarışmacımız var. İstanbul'da daha önceden Karaköy'deydi.
1: Evet.
0: Galata Port'un yapımı nedeniyle geçici olarak Beyoğlu'na gitti. Tekrar sonrasında Galata Port'a geçecek.
1: Evet.
0: Ben anlattıkça Gülnaz Hanım evet, evet, evet.
1: Ben evin hemen karşısı.
0: Yani neresi?
1: Beyoğlu.
0: Evet. Peki o zaman cevabı görelim lütfen. Adresi de verdim artık.
1: Ziyarete gidersiniz.
3: Konum attınız.
0: İstanbul Modern olacaktı tabii ki. Doğru cevap. İki yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz böylelikle.
1: Teşekkürler sanat.
0: Güzel. Teşekkürler sanat dedi.
4: Ben de toplu taşımaya teşekkür edebilirim buradan.
0: Gidip görmenizi tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Eğer hala gitmeyen var ise siz metroda gördünüz ama o ismi artık bundan sonra daha fazla herhalde aşina olacaksınız.
1: Evet.
0: Tüm yarışmacılarımıza ve izleyicilerimize de tavsiye ediyorum.
1: Ben defalarca.
0: Eczacıbaşı ailesine de buradan aynı zamanda böylesine önemli bir sanat merkezi, böylesine önemli bir müze kazandırdıkları için de teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: İlk etabı bitirdik. Hemen puan durumlarını bir hatırlatalım. Berivan Hanım 1250 puanla birinci sıradasınız. Ama rakipleriniz size çok yakın. Yeni yarışmacımız Gülnaz Hanım ve aynı zamanda dün aramıza katılan Burhan Bey 1100 puana var. Nilay Hanım 600 puandasınız. İyi bir başlangıç olmadı birinci etapta.
1: Evet.
0: İkinci etaba geçiyoruz.

0: Faydalı sebzeler. Bakalım bunlar nelermiş? Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Ispanak dayanıklılığı arttırır, kansızlığı giderir. Domates sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı giderir. Enginar karaciğer ve kalbin en iyi dostu olarak bilinir. Kanı temizler, yorgunluğu giderir. Patates kalp damar sağlığını korur, tiroidin düzenli çalışmasını sağlar. Patlıcan vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasına yardımcı olur, kalp çarpıntısını giderir. Kereviz yüksek tansiyon ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Karnabahar kansere karşı koruyucudur. Pırasa anne sütünü arttırır, idrar söktürücüdür. Yeşil biber vücudu toksinlerden arındırır, bağışıklığı güçlendirir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre hangi sebze tiroidin düzenli çalışmasını sağlar? 20 saniye süreniz başladı. On saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Karnabahar.
0: Karnabahar diyor. Burhan Bey.
2: Kereviz dedim ben.
0: Berivan Hanım.
3: Ben de kereviz dedim ama emin değilim.
0: Ve Nilay Hanım.
4: Ben enginar dedim. Ben de emin değilim.
0: İki kereviz, bir enginar, bir karnabahar, bir yarışmacımız çarpı iki yani 4000 puan alabilir. Puanlar bölüşülebilir ya da hiç puan veremeyebilirim. Cevabı görelim mi o halde?
2: Görelim.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Patates kalp damar sağlığını korur, tiroidin düzenli çalışmasını sağlar. Cevap soruda. Patates doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımıza da maalesef puan veremiyorum. Yeni sorumuza geçiyoruz. Ve işte konu başlığımız. Büyük ustayı önce alkışlayalım. Mekanı cennet olsun. Kemal Sunal'la ilgili şimdi bazı notlar aktaracağım sizlere. Kemal Sunal 10 Kasım doğumluydu. Ancak Atatürk'e olan sevgisinden dolayı doğum gününü 11 Kasım'da kutlardı. Filmlerdeki karakterinin aksine utangaç ve ciddi bir mizacı vardı. Ha Babam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde babasını kendi öz babası Mustafa Sunal oynadı. Okulla arası çok iyi olmayan Sunal, ortaokul ve liseyi toplam 11 yılda bitirdi. Eşi Gül Sunal'la ilk buluşmalarından sonra 2,5 yıl mektuplaştılar. 48 yaşındayken tekrar üniversiteye gitti. Beni kimse araştırmayacak galiba, bari ben yapayım diyerek yüksek lisans tezini kendi üzerine yazdı. Hayatı boyunca 82 filmde oynadı. 83. filmi için yolculuğa başlayacakken 3 Temmuz 2000'de hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Kemal Sunal'ın babasının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yine o alanda çok başarılı iki evladı var. Ali Sunal ve Ezo Sunal. Onlara da buradan aynı zamanda kıymetli eşi Gül Hanım'a da saygılarımızı da iletelim. Ve cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Mustafa Sunal.
0: Burhan Bey.
2: Ben de Mustafa Sunal dedim.
0: Berivan Hanım.
3: Ben de Mustafa diye hatırladım. Mustafa.
0: Dört aynı ismi yazdı yarışmacılarımız. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Hababam sınıfı sınıfta kaldı filminde babasını kendi öz babası Mustafa Sunal oynadı. Böylesine büyük bir usta ile ilgili bu soruya 4'te 4 doğru yanıt vermeniz çok da güzel oldu aslında. Evet. Allah bir kez daha rahmet eylesin.
2: Amin.
0: Eşi Gül Hanım'ın bir kitabı var, Bir Kahve içelim diye. O kitabın adının Bir Kahve içelim olmasının sebebi de ne biliyor musunuz? Araları bozulduğunda, kızgın olduğunda ya da Gül Hanım herhangi bir tepki gösterdiğinde Kemal Sunal rahmetli hiç sesini çıkarmazmış. Hadi bir kahve içelim dermiş. Ve ondan sonra hiçbir şey söylemeden o tartışma bir anda noktalanırmış. O yüzden zaten kitabın adını da Hadi Bir Kahve içelim koymuş. Buradan selam ve saygılarımızı da iletmiş olalım Sunal ailesine. Yeni sorumuzla baş başayız şimdi. İşte konu başlığımız.

Bisikletin tarihçesi konu başlığımız. Bisiklet 1791'de Fransa'da icat edildi. Pedalı olmayan bu makinenin üzerine oturan kimse taşıtı ayaklarıyla yeri teperek yürütmek zorundaydı. 1817'de Alman Baron Karl von Drais bu taşıtın üzerinde bir gidon ve bir sele oturttu. 14 kilometre boyunca kullandığı araca koşu makinesi adını verdi. Dennis Johnson koşu makinesini alıp İngiltere'de geliştirdi. 300 adet üretip yaya at arabası adıyla piyasaya sürdüğü araç hobi atı olarak tanındı. 1861'de bir Fransız baba oğul koşu makinesinin ön tekerlek göbeğine pedal taktılar ve bu olay gerçek bisikletin de doğuşu oldu. Sorumuz gelsin. Koşu makinesi isimli bisiklet modelini geliştiren mucit nerelidir? Hangi ülkenin vatandaşıydı? Süremiz başladı.

0: Yedinci sorudayız. Puanlar birbirine çok yakın. Gerçekten çekişmeli bir yarışma şu anda. Ve süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Almanya.
0: Gündüz Hanım'ın yanıtı Almanya. Burhan Bey.
2: Ben İngiltere dedim.
0: İngiltere dediniz. Berivan Hanım.
3: Almanya.
0: Nilay Hanım.
4: Ben Hollanda dedim.
0: Neden Hollanda dediniz?
4: Emin olamadım. Tam ben tarihlere odaklanmıştım. Hatırlayamadım.
0: Yani öylesine yazdım diyorsunuz.
4: Evet, biraz öyle oldu.
0: Almanya yanıtını vermenizin sebebi?
3: Alman mucit dediniz.
0: Ondan dolayı Alman.
3: O yüzden Alman.
0: Sizi İngiltere'ye götüren neydi?
2: Zaten 3 şık vardı. Fransa, Almanya, İngiltere. %33.
0: Şimdi Hollanda'yı niye sordum? Acaba siz de daha önceki yarışmacılarımız gibi fondan olsa olsa Hollandalı mı olur diye düşündünüz o yüzden?
4: Yok ama evet, Hollanda'da çok bisiklet kullanımı yaygın zaten. O yüzden bir oradan da mantık yürüttüm herhalde.
0: Ama nerede ilk icat?
4: İşte ilk icat herhalde büyük ihtimal Almanya'dır diye şu an daha bir hatırlar gibi oldum. Tarihlere odaklanınca.
3: Fransa'da.
0: 1791'de Fransa'da.
4: İlk icat.
0: Doğru cevap Fransa mı? Onu hep birlikte görelim mi? Ben ne demişim? Cevap soruda. 1817'de Alman Baron Karl von Drais bu taşıtın üzerinde bir gidon ve bir sele oturttu. Cevap soruda. Doğru cevap Almanya olacaktı. İki yarışmacımız puanları böylelikle bölüşüyor. İngiltere ve Hollanda yanıtları doğru değildi. Sadece bisikletin icat edilmesi, koşu makinesi yaparak aslında bisikletin icatına yol açma değil, enteresan bir mucitlik yönü de vardır. Kıyma makinesini biliriz değil mi? Kıyma makinesini de ilk icat eden Karl Drais'tir. Aynı zamanda daktilo. Nereden nereye? Bir tarafta bisiklet, bir tarafta kıyma makinesi, bir tarafta daktilo. Her biri birbirinden bambaşka dünyaların aslında icatı. Karl Drais bu anda...

anlamda önemli mucitlerden birisi Alman. Şimdi ikinci etabın son sorusu geliyor. Önce konu başlığımızı görelim. Ünlülerin eski meslekleri ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım sizlere. Birçok ünlü sanatçı şöhretle tanışmadan önce çok farklı işlerde çalışıyordu. İbrahim Tatlıses inşaat işçisi olarak çalışırken keşfedildi. Hande Yener tezgahtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanıştı. Tarık Akan plajlarda can kurtaran olarak çalışıyordu. Şener Şen İstanbul'a geldiği ilk yıllarda işportacılık yaptı. Halil Ergün doğduğu köyde çiftçilikle uğraştı. Cüneyt Arkın askerliğini bitirdikten sonra Adana'da doktorluk yaptı. Adnan Şenses ünlü olmadan önce marangozlukla uğraştı. Bir fabrikada konfeksiyon işçisi olarak çalışan Ebru Gündeş'in hayatı bu esnada değişti. Serdar Ortaç bir süre tornacı olarak çalıştı. Yıldız Tilbe para kazanmak için ütücülük ve bebek bakıcılığı yaptı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre hangi sanatçı ünlü olmadan önce çiftçilikle uğraşıyordu? Süreniz başladı.

0: 10 sanatçı ismi saydım ve şöhret olmadan önce, tanınmadan, şu anki yapmış oldukları o icraatlarını yapmadan önce hangi işlerle meşgul olduklarını söyledim. Bakalım en iyi dinleyen kim olmuş? Cevaplarınız lütfen. Günaz Hanım.
1: Hiç emin değilim. Salladım diyebilirim Halit Akçı dedi.
0: Vallahi salladığınız, özür diliyorum. O kadar açık ki bu isimlerin arasında Halit Akçatepe demedim çünkü. Burhan Bey.
2: Adnan Şenses dedim ben.
0: Adnan Şenses, rahmetli evet. Adnan Şenses. Berivan Hanım.
3: Halil Ergün dedim.
0: Halil Ergün cevabı ve Nilay Hanım.
3: Ben hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Peki şu anda bir yarışmacımızın çarpı iki. Yani ikinci etabın son sorusu bu. 4000 puan kazanma şansı var. 4000 puan önemli bir avantaj elde etmesi anlamına gelecek. Ben ne demişim? Hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Halil Ergün doğduğu köyde çiftçilikle uğraştı. Cevap
1: soruda. Ya karıştırdım, aynen öyle oldu.
0: Doğru cevap Halil Ergün olacaktı. Berivan Hanım 4000 puan kazandı. Artık yeni bir etaba geçeceğiz ama hemen puan durumlarını hatırlatayım. Berivan Hanım 6750 puanla birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Günaz Hanım 2600 puanınız var. Burhan Bey üçüncü sıradasınız, 1600 puana sahipsiniz. Ve Nilay Hanım 1100 puanınız var. Tabii ki özellikle Berivan Hanım'la demeyeyim ama diğer yarışmacılarımızla aranızda çok da fazla puan farkı yok. Üçüncü etapta her an her şeyle karşılaşabiliriz. Artık akıl oyunları etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etap demek, yeni puanlar demek. Her bir sorunun değeri bundan böyle 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanacak. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
4: Aklımıza geldi ki yağlarınız ve yalınız ekonomik faaliyetlerde başarı bizi yeterince mutlu edemez. Vatanın, memleketin imajı, adı daha iyiye varması için kültürel pencerede de bir şeyler yapmak lazım.
0: Türkiye'ye, iş dünyasına, hemen hemen her alana çok büyük katkıları olan, çok büyük emekleri olan değerli Sakıp Sabancı'yı buradan rahmetle anıyoruz. Ve sorumuzun detaylarına geçiyorum. Sakıp Sabancı 7 Nisan 1933'te Kayseri'nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. Çok genç yaşlarda bir un fabrikasında veznedarlıkla iş hayatına başladı. Renkli kişiliğiyle tanınan Sabancı, halka yakın tavırları yüzünden Sakıp Ağa lakabıyla anıldı. 1957 yılında Türkan Sabancı ile evlendi. 1966 yılında babasının vefatından sonra kurulan Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına geldi. 2004 yılında hayatını kaybettiğinde Forbes dergisinin milyarderler listesinde 147. sıradaydı. Sorumuz gelsin. Sakıp Sabancı'nın kendinden küçük kaç kardeşi vardır? Süreniz başladı.

0: çok güzel bir sözü vardı. Manevi dünyanız zengin olsun, maddi zenginliğiniz daha sonra mutlaka gelir diye. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: 4.
0: Burhan Bey.
2: 1.
0: Berivan Hanım.
1: 4.
0: Ve Nilay Hanım.
1: 4.
0: 3 yarışmacımız 4 yanıtını verdi. Ve eğer Burhan Bey'in cevabı doğruysa bir anda liderlik koltuğuna o geçecek. 7600 olabilir. Biri nasıl buldunuz?
2: Ben ikinci çocuğu olduğunu biliyorum. Bir cevabını oradan buldum ama 4 aslında.
0: O heyecanla mı diyelim, o bir anda bir belki evet buldum düşüncesiyle mi oldu?
2: Kendinden eminlik diyerek direkt yazıp bıraktım. Çok şey bakmadım. Yani hata yaptım.
0: Oysa süreyi biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydınız evet, belki de siz de 4 yazabilirdiniz değil mi?
2: Evet evet.
0: Acaba 4 doğru mu? Bir de orası var.
2: Doğru.
0: Cevabı görelim. 4 doğru tabii, çünkü okuduğum bölümde 6 çocuklu ailenin ikinci evet, çocuğu olarak ifade etmiştim. Bir kez daha rahmetle anıyoruz Sakıp Sabancı'yı.
2: Tamamdır. Dikkatli.
0: Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
3: Но человек действует всегда только в настоящем, а настоящее вне времени. Оно только точка соприкосновения прошедшего и будущего. И потому в момент настоящего человек всегда свободен.
0: Толстой, konu başlığımız. Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy, 9 Eylül 1828'de zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Asalet unvanlarından, lüksten sıkılıyordu. 34 yaşındayken 18 yaşındaki Sophie Burns ile evlendi. 13 çocuğu oldu ancak bunların 5'ini kaybetti. En ünlü romanları Savaş ve Barış ile Anna Karenina'yı bu dönemde yazdı. Rus köylüsünün yoksul, perişan durumu onu çok üzüyordu. Bütün servetini köylülere dağıttı, bu sebeple ailesiyle de arası açıldı. Giydiği her elbiseyi kendi elleriyle dikiyordu. Tanrı'nın egemenliği içimizdedir kitabı nedeniyle kilise tarafından aforoz edildi. Bir küskünlük sonucunda evini bırakıp yollara düştü. 82 yaşında bir tren istasyonunda ölü olarak bulundu. Sorumuz gelsin. Lev Tolstoy eşiyle kaç yılında evlenmiştir? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Günaz Hanım.
1: 1862.
0: 1862, 1828 artı 34.
1: 34 yaşında evlenmişti. 1828'e doğdu diye hatırlıyorum. 1862.
0: Burhan Bey.
2: Ben 1858 olarak doğumunu aldım. Onun için 1882 cevabını verdim. Ama
0: onları topladınız.
2: 1892 aslında bu.
0: Bir sıkıntı var sanki orada.
2: 92 burası.
0: Yani eğer doğru görüyorsam 1858 artı 34, 1892 olması lazım.
2: Evet. Ama onu öyle alamıyoruz.
0: 1880.

0: 82 olarak kaldı. Berivan Hanım?
1: 62.
0: 1862 ve Nilay Hanım?
2: 1862.
0: 3862 yanıtı var. 1882 yanıtını verdi tek yarışmacımızda. Doğru cevap...

0: İlginç bilgiler. Bakalım neler varmış. Ketçap 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılırdı. Meşe ağaçları 50 yaşından önce palamut vermez. Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil, pamuktan yapılır. Geçen son 3500 yılın sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır. Başkan John Kennedy dakika başına yaklaşık 2500 kelime okuyabilirdi. Bir inek hayatı boyunca yaklaşık 200 bin bardak süt üretir. Salatalığın %96'sı sudur. Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar. Bir köpek balığı 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kanı hissedebilir. En fazla asfaltlı yola sahip olan ülke Fransa'dır. Sorumuz gelsin. 10 gram ağırlığındaki bir salatalığın kaç gramı su değildir? Süreniz başladı. Kaç gramı su değildir diye soruyoruz. 10 gram ağırlığındaki bir salatalığı. Süremiz sona erdi. Biraz düşündüler yarışmacılarımız. Ve yüzlerindeki ifadeye baktığımda da kendinden çok emin görünen pek de yok gibi.
1: Ben emin.
0: Eminsiniz.
1: Eminim.
0: O halde görelim cevaplarınızı. Güneş Hanım.
2: 40 dedim. 4 gramı su değildir diye hesapladım. %96'sı su. 10'la çarptım. 40 dedim ama bilmiyorum.
3: Burhan Bey. 4 dedim. %4.
0: %4 dediniz ama...
3: Kaç gramını hesaplayamadım. Direkt...
0: %100 olarak vereyim dediniz. Evet. Belki Ersin'in iyi tarafına denk gelir de...
3: Ben de %40 yazacaktım.
0: Hani evet der mi acaba?
3: Ben de %40 yazacaktım.
0: Ama Yunus Hanım sadece 40 gram yazdı. Siz %4 diyorsunuz.
3: Ha, anladım. %4,
1: gramını soruyor ya.
0: Berivan Hanım?
1: %4 ise onda 0.4'tür dedim ben de.
0: 0.4. Evet. Nine Hanım?
1: 0.25 buldum. 100 gramda 4 gramı eğer su değilse 10 gramda da 0.25'tir.
0: Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı farklı cevapları var. 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. İşte 6000 puan. Bakın hangi yarışmacımıza gidiyor? Doğru cevap 0.4 olacaktı. Tek başınıza 14.750 puan oldu. Yani...
1: Final garanti.
0: Yani...
1: Final garanti.
0: Bir de kameraya bakıp söyleyin isterseniz.
1: Final garanti.
0: Kaçıncı kez final?
1: Bugün 5. günüm, 4. finalim oldu.
0: Ya, 5. gün, 4. final. Berivan Hanım'ı bir alkışlayalım lütfen.
1: Teşekkür ederim.
3: Tebrikler.
1: Teşekkürler.
0: 5. gün... 4. final. Şu ana kadar 3 finalde 1000 lirayı aldı.
1: Bunu söylemek zorunda mıyız Ersin Bey?
0: Ben mecburum ama.
1: Tamam.
0: Yani siz söylemek zorunda değilsiniz ama ben söylemek zorundayım.
1: Tamam.
0: Ve yine hedef 5000 lira. Acaba artık olsun ya.
1: Artık lütfen yani.
0: Yani artık olsun. Olacak mı birazdan göreceğiz tabii ki. Ama hemen 14.750 finaldesiniz. Acaba kim gidecek? Şu anda hala aydınlığa kavuşmuş değil. Yunus Hanım 4600 ikinci sıradasınız. Nilay Hanım 3100 ile bir anda 3. sıraya geldiniz. Ve Burhan Bey şu anda 1600 puanınız evet. var. Gitmeye Bilmem en gerekiyor. Yakın. Siz görünüyorsunuz ama bir soru daha var. İşte o soru buradan gidecek olan yarışmacımızı belirleyecek. Önce konu başlığımız.

0: Uzunluk ölçüleri 12. sorumuzun konu başlığı. Uzunluk ölçüleri şu şekilde. 1 kilometre, 10 hektometre, 100 dekametre, 1000 metre. 1 metre ise 10 desimetre, 100 santimetre, 1000 milimetre. Ahmet her sabah düzenli olarak spor yapıyor. Sabah 06'da başladığı koşusu için her seferinde farklı bir yol tercih ediyor. Eğer sahil yolunu tercih ederse eve kadar 3 kilometre koşmuş oluyor. Orman yolunda koşarsa 2 saatte 4,5 kilometre yol kat ediyor. Kestirme olan park yolunu kullanırsa da 1 saatte 2 kilometre koşuyor. Sorumuz gelsin. Ahmet, orman yolunu tercih ettiği bir sabahı kaç dekametre koşmuş olur? Süreniz başladı. Finalist belli. Ama kime veda edeceğiz? Bunu öğrenmemiz için artık saniyeler kaldı. Süremiz sona erdi. Son anda Berivan Hanım da yazdı cevabını. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 3000 dekametre dedim tamamen.
0: 3000 mi? Yazdığınız 300 yazıyor.
1: Pardon 300. Bu da sıfır. Şu da sıfır. Ha,
0: orada iki tane sıfır var.
1: 3000 dedim evet.
0: 3000 dekametre. Ama...
2: Ben 15.000 dekametre dedim.
0: 15.000 dediniz siz.
2: Evet.
0: 15.000'i nasıl buldunuz?
2: 5 dekametreyi, 1 kilometreyi 5 dekametre olarak aldım. 5000 dekametre. O şekilde 3 ile çarptım. Orman yolu 3 kilometreydi.
0: Oradan 15.000 buldum diyorsunuz. Berivan Hanım?
3: Ben hiç odaklanamadım. Bir rehavet geldi bana.
0: Finale çıktım.
3: Yani... Dedim ki öylesine bir şey yazayım yani.
0: Dinlesem de olur.
3: Ya estağfurullah.
0: Bilsem de olur. Ben şimdiden finali düşünüyorum dediniz.
3: Gerçekten.
0: Yok hak veriyorum canım. Ben de olsam yani... ben de aynı şeyi yapardım yani. Finale odaklanırdım. 0.25.
3: Hiç öylesine salladım gerçekten.
0: Dilay Hanım.
4: Ben 450 dedim ama ben de emin değilim yani. Şu an nasıl bulduğumu da hatırlamıyorum.
0: Nasıl bulduğunuzu
4: da... Hatırlamıyorum yani. 400...
0: Ya bizim yarışmacılarımızın gerçekten zaman zaman ortaya çıkan ilginç özellikleri var. Bir cevap veriyorlar ama o cevaba nasıl ulaştıkları konusunda fikir sahibi olamıyorlar. İşte örneklerden bir tanesi Nilay Hanım. 450'yi buldum ama nasıl buldum? Vallahi ben de bilmiyorum dedi.
4: 4,5 kilometre olarak hatırlıyorum şeyi. Orman yolunu tercih ettiğinde. Herhalde oradan, evet 450'yi de oradan buldum.
0: Acaba hangisi doğru yolu buldu? Hangisi doğru cevabı bildi? 4 tane farklı cevap. Cevabı görelim. 450 dekametre.
4: Doğru
0: cevaptı. Ve nasıl bulduğunuzu bilmiyorsunuz ama doğru bulduğunuzu söyleyeyim.
4: Söyledim ama 4,5 kilometre olarak hatırladım ama hiç de emin olmayarak söyledim. Bir önceki soruda çünkü çok emindim. O yüzden dedim bunda emin olmayayım.
0: Ama tek başınıza doğru cevabı bilmek için biraz geç kaldınız.
4: Evet, evet ne yazık ki.
2: Güzel vakit geçirdim. Amacım da zaten oydu. Taşlandıramadım. Ama yine de kaybetmedim. Kazandım, sizleri kazandım. Eğlence kazandım.
0: Teşekkür ediyoruz bu samimi düşünceleriniz için. Doğrusunu söylemek gerekirse, dünkü performansınızdan sonra, bugün çok daha iyi bir performans bekliyordum ama ne diyelim, sağlık olsun. Bugün evet. Size veda ediyoruz. Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim. Ve Nilay Hanım'la, Gülnaz Hanım'la yarın tekrar beraber olacağız. Karşımda yine tanıdık, bildiğimiz ve adeta final koltuğunu... Bir kez Nilay Hanım'a kaptırmıştı ama ben buradaysam benden başka kimse orada olamaz diyen. Fakat bir türlü 5000 TL'yi de kazanamayan Berivan Hanım olacak. Saniyeler sonra final için sizinleyiz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Ve Berivan Hanım yine karşımda. Artık tüm izleyicilerimiz, bu yarışmayı takip eden herkes aslında Berivan Hanım'ı tanıyor. Ve eminim Sadece ben değil, dün çok samimi bir şekilde söylemiştim. 5000 liraya kazanmanızı arzu ediyorum diye. Bizi izleyen ekranları başındaki birçok izleyicimiz de sizin artık şu parayı kazanmanızı gönülden arzu ediyordur. Ha bunun için bir kolaylık sağlamayacağım tabii ki.
3: Yok.
0: Bir ipucu vermeyeceğim tabii ki. Ben yine görevimi yapacağım. Soruyu soracağım. İş yine sizde bitiyor.
3: Öyle. Ya Ersin Bey artık ekipten arkadaşlar aralarında toplayacaklar 5000'i gerçekten. Bu kadar alamayan yoktur. Bugün benim 5. günüm. 5000 falan. Belki dedim bugün alırım. Siz de bana böyle içinde 5'ler olan bir soru sorarsanız bugün o 5'i alırız. Artık iddialı konuşmaktan o kadar bıktım ki gerçekten. Millet diyecek ki boş boş konuşuyorsun. Çok heyecanlıyım yine.
0: Hak ederek finale geliyorsunuz. Ama finalde bir türlü doğru cevabı tahmin edemediğinizden dolayı, ki neden bunu söyledim? Tahminlerinizde de yanıldığınızı biliyorsunuz. Çünkü bir tahmininiz de oluyor, o da yanıldığınızı ortaya çıkardı. Ama bir rekor kırdınız. 4. kez finaldesiniz. En fazla finalde bizimle birlikte olan yarışmacımızsınız. Ve bu akşam artık yeni bir soru karşımıza çıkacak.
3: Hadi hayırlısı.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Final sorusunun konu başlığını görelim önce. Türk sinemasının en önemli filmlerinden birisi Eşkıya. Final sorumuzun konu başlığı. Beni lütfen dikkatle dinleyin.
3: Dinliyorum.
0: Eşkıya 1996 yapımı bir Yavuz Turgul filmidir. Eşkıya vizyona girdiği sene 2,5 milyondan fazla izlenerek 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Eşkıya'nın bu başarısı uzun zamandır çöküşte olan Türk sineması için bir dönüm noktasıydı. Bazı eleştirmenlere göre Eşkıya, yani Baran karakteri, Yaşar Kemal'in ağalık sistemine karşı çıkan İnce Mehmet karakterinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Şener Şen ve Keje rolündeki Sermin Hürmeriç, Muhsin Bey filminin setinde tanışıp 1989 yılında evlenmiş, ancak Eşkıya'dan kısa bir süre sonra boşanmışlardır. Film 2015'te IMDb'nin en iyi 250 film listesine giren ilk ve tek Türk filmi oldu. Final sorumuz geliyor. Şener Şen ve Sermin Hürmeriç, Eşkıya filmi çekildiğinde kaç yıllık evliydiler? Süremiz başladı. Berivan Özyakışır, 24 yaşında, genç bir avukat. Finalde bizimle birlikte 5 yarışmanın 4'ünde adını finale yazdırdı. Ve bu akşam acaba 5000 lirayı kazanabilecek mi? Filmi izlemişsindir herhalde.
3: Filmi izledim.
0: Unutulmaz filmlerden birisi.
3: Muhteşem.
0: Büyük usta Şener Şen'e buradan saygılarımızı da iletelim. Olağanüstü bir filmdir. Ve bir aslında az önce sorunun detaylarında da ifade ettiğim gibi tam böyle çöküş dönemindeki Türk sinemasının Eşkıya ile birlikte o olağanüstü insanların ilgisiyle beraber yeniden ayağa kalkma sürecinin başlamasıdır Eşkıya.
3: Sizi anlayamıyorum Bilersin Bey. Kafam o kadar başka bir yerde.
0: Ben de fark ettim. Hani acaba bir yorum yapacak mısınız diye o kadar boş gözlerle bana bakıyorsunuz ki. Cevap var mı yok mu onu bile soramadım.
3: Şu an yüklendi mesela az önce söyledikleriniz. Evet, sinemanın çöküş döneminde ortaya çıkmış. Güzel, iyi ki çekmişler. Yavuz Turgul'a, Uğur Yücel'e, Şener Şen'e, hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Ay, ellerim çok titriyor şu anda. Çünkü ben sanırım cevap vereceğim bugün.
0: Cevap vereceksiniz.
3: Evet, sonunda.
0: Şu ana kadar 3 finalde zaten eğer bu akşamda ben cevap vermeyeceğim deseydi bunu ortadan böyle kartıyı yırtacaktım. Yok, böyle bir hakkınız yok diyecektim artık. Çünkü yani yeter.
3: Evet, yeter gerçekten.
0: 5000 lira için, bu para ödülünü kazanmak için cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi Berivan Hanım.
3: Ersin Bey, 89'da evlendiklerini hatırladım. Yani öyle hatırladım. Filmin çekim yılından eminim, 96. Aklımda doğumumdan bir sene önce gibi tuttum. 89 doğruysa cevabım doğrudur. Değilse de artık yani gideyim ya. Çok da kalmayayım. Zaten bir şey başarabildiğim de yok.
0: Olur mu canım, öyle demeyin. Yani şu ana kadar cevap soruda yarışmasının performans olarak finale çıkan isimlerin içerisinde en çok puanı toplayan, belki en fazla para kazanan yarışmacı olmadınız. En çok puan toplayan, en fazla finalde yarışan bir yarışmacı olarak şu anda karşımdasınız.
3: Teşekkür.
0: Bu anlamda müthiş bir performansınız var.
3: Teşekkür ederim.
0: Onu yok sayamayız. Para ödülü kazanıp kazanmamanız sizin performansınızla asla eş değil.
3: Çok teşekkür ederim. Ersin Bey, cevabımı göstermeden önce sizden böyle olur da best of falan olursa beni davet etme sözü alayım. Çünkü elene de bilirim. Onun yolunu yapıp cevap vereceğim. Çağırırsınız bence beni diye düşünüyorum.
0: Seve seve.
3: Teşekkür ederim. O zaman cevap vereceğim.
0: Berivan Hanım, cevap vereceğim dedi. Önce bundan dolayı alkışlıyorum çünkü nihayet bu anı ben de bekliyordum. İzleyicilerimizle beraber bekliyorduk bunu. Şu anda ekipteki arkadaşlarımız, rejidekiler de alkışlıyorlar. Onu da söyleyeyim. Onlar da çok mutlu oldular. Ve cevabınızı hem ben hem de tüm izleyicilerimiz görsün lütfen.
3: 7.
0: 7 cevabını verdi. 7 cevabını vermesi demek, eğer doğru ise 5000 lirayı kazanıp yarın tekrar bizimle olacağı anlamına gelir. Ama yok, hayır, yanlış ise bu kadar final gördükten sonra maalesef 5000 lirayı kazanamadan size veda etmiş olacağız.
3: Kısmet. Ama nedense böyle 7 bana çok şey geldi. 7 kardeşiz, 7 uğurlu sayım. 7 hatırlıyorum. Çok zor da değildi
0: uğurlu
3: soru.
0: Uğurlu sayınız 7 mi?
3: Evet, 3 ve 7. 7 de sırf 7 kardeşiz diye aslında. Başka herhangi bir uğurunu görmedim. Ama 7 uğurlu sayım diyeyim. Buradan da bütün kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. 7.
0: 7'den itibaren geri sayıma başlayalım mı o
3: olur.
0: Halde? Buyurun başlayalım.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Görmesem bile, görmesem bile yine gönlüm seninle.
6: İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
7: İşte oralardan geldim ben.
8: Tuzağa düştük abi.
7: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
6: Kemal'in arabası değil mi?
8: Bana bıraktı.
7: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
9: Tahran'dan biz seni konser teklifi aldım, ne dersin?
6: Bilmem.
7: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
9: Evet. Burada olduğunu bilseydim Tahran'a getirmezdim onu.
8: Dönebilirsin abi.
7: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
10: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
7: Sebep?
10: Hakkınızda tutuklanma emri var.
8: Sizden de nefret ediyorum.
11: Acı Hatıralar bugün 16.15'te TV4'te.
12: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Pratiği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ve
2: 7 doğru cevaptı. Oh be, nihayet diyoruz yani. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür
2: sonunda
1: ederim.
2: Hani bugünü de gördüm ya artık. Gerçekten çok mutlu oldum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Berivan Hanım nihayet 5000 lira para ödülünü kazanabildi. Ve aynı zamanda yarın tekrar bizimle birlikte olacaksınız.
1: Evet. Benim için bu kısım gerçekten daha önemli. Yarın sizlerle tekrar beraber olmak. Çünkü çok muhteşem, sıcak bir ortam. Siz de ekranda göründüğünüzün bir fazlasısınız. Çok teşekkür ederim gerçekten.
2: Sağ olun.
1: 5 de güzel oldu tabii ama maksat eğlenmekti. Çok eğleniyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Bugün 5, yanında bir de 3 var biliyorsunuz.
1: Doğru.
2: Yani kasada şu anda 8 bin lira oldu.
1: Hiç fena para değil.
2: Bu dönemde daha ne olsun canım.
1: Nereden baksan iyi para, evet.
2: İyi para. Peki teşekkür ediyoruz tekrar. Tebrik ediyoruz. Ve güzel bir heyecan yaşamak için sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ben bugün ne öğreneceğim? Başakşehir'de çok şık, çok güzel bir baklavacıya konuk olduk efendim. Ben bugün baklava nasıl yapılır? Bu işin ustası Mehmet Yıldırım'dan öğreneceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim bence. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Bugün Tuğba ile tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve tatlı denilince ilk aklımıza gelen baklava ustalığının yolunu tuttuk. Bakalım Tuğba neler yapacak? Heyecan ve merakla bekliyoruz sevgili izleyiciler.
0: Hele hele hele hele Antepli'm, gel yanıma girdatlım. Çifte telli çalıyor, kalkın da oynayalım.
2: Ustam, hoş geldin Tuğba.
0: Hoş buldum. Ben sizi böyle bir şarkıyla açayım dedim programımızı. Böyle karşılayayım dedim sizi. Malum Antepli efendim Mehmet Usta. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Vallahi süper ya her şey. Benlik bir şey var mı burada? Bugün baklava yapımını öğreneceğim sizden.
2: Evet.
0: Ne diyorsunuz, sizce yapabilir miyim?
2: Şimdi tabii baklavacılık tam bir el sanatı.
0: Evet.
2: Dolayısıyla kolay bir meslek değil.
0: Burası bayağı havasız değil mi? Hamur kurumasın diye değil mi?
2: Hamur kurumasın diye. Burada hava akımının biraz olmaması lazım.
0: Çok sıcak.
2: Çünkü hava akımı olduğu zaman
0: evet,
2: hamur kuruyor. Hamur kuruyunca da tabii kalitesi düşüyor. Yani istediğinden şekilde incelmiyor. O yüzden burada hava olmamasına biz dikkat ediyoruz.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz ustam?
2: Yani 11 yaşından beri bu işi yapıyorum. Demek ki aşağı yukarı 44 yıldan beri.
0: 44 yıldır. Şimdi ben ne yapacağım ustam? Sen şu an hamuru açıyorsun.
2: Şimdi siz de bu hamuru açmaya çalışacaksınız. Tabii ne kadar becereceksiniz o biraz da sizin el becerinize kalmış olacak.
0: Evet.
1: Yani Mehmet Usta aslında hiç açamayacak hamuru, ben baştan söyleyeyim, bilginiz olsun.
0: Evet sevgili seyirciler, şimdi sıra bende ama nasıl yapıyorduk?
2: Evet.
0: Bir dakika şimdi, biraz daha uzatayım şöyle.
2: Çok, çok uzağa götürmeyin. Ha, orası iyi. Bak şimdi şöyle. Şimdi bu şekilde yaptık. Bir, kırışık olmayacak. Tamam mı? Şimdi şuradan bir kessin şöyle.
0: Şuradan.
2: Düz. Düz. Çek. Tamam. Şimdi nişasta atıyoruz araya. Az bir şey. Hayır. Elinizle.
0: Ha.
2: Elinizle. Oo, öyle değil.
0: Şöyle.
2: Bak, öyle değil. Öyle değil. Demin gösterdik ama şöyle.
0: Ha, tamam.
2: Tamam. Ondan sonra bir daha getirdik. Aynı ucular bir olacak.
0: Ha. Tamam.
2: Böyle.
0: Aralarını nişasta atacağım. Yavaş yavaş evet, açacağım.
2: Yani bu şekilde bir daha kesiyorsunuz. Aynı hizadan. Tamam. Şimdi araya yine bir nişasta. Hızlı, hızlı. Bak öyle değil. Şöyle elinize aldınız. Tekrar gösteriyorum. Bak şöyle. Hah. Tozutuyorsunuz.
0: İşte bunu atmak da olay ha, zaten.
2: Evet, bir daha. Burada şimdi bir de bu işin püf noktaları, demin söylediğimiz gibi hızlı olmak lazım.
0: Ha, evet.
2: Seri olmak lazım.
0: Evet.
2: Şu anda hamur kuruyor.
0: Aa.
2: Tabii. Bekledikçe hamur kurur ve bekledikçe hamuru istediğiniz şekilde açamazsınız.
0: Hmm.
2: Çünkü büyümez. Kuruyunca da.
0: Son bir yaprak kaldı galiba usta.
1: Ha gayret Tuğba, son bir yaprak kaldı. Acele et, kurutma hamuru lütfen. Bu arada ustamızı da iyi dinle, püf noktaların hepsini öğren.
2: Hamura, oklavaya değil. hamura öyle değil.
0: Nasıl ya?
2: Bak, şimdi bunu yaptık mı? Bak, hamura.
0: Ha pardon.
2: Hamuru.
0: Tamam, ben kaçırıyorum ya.
2: Ya. Şöyle bir yap bakayım. Bak şu el düz. Bu tarafa doğru hafif hafif böyle ha. Ortaya getir yeniden, ortadan başla. İki elinle ha. Bak sen bu işi çabuk öğrenirsin devam etsen de.
0: Çalışabilir miyim sizinle? Hemen şurada oturuyorum zaten.
2: Tamam,
0: çabuk
2: tamam,
0: gelirim.
2: Fazla da değil. Çünkü
0: bana şu an herkes gülüyor.
2: Şimdi.
0: İçinde böyle hele hele Antepli çalıyor.
2: Şimdi.
0: Duyabiliyor musunuz sevgili seyirciler?
2: Şimdi bak. Şimdi
0: evet,
2: iki tane atıyoruz dışarıya.
0: Tamam.
2: Sonra... Şimdi asıl bakalım bu tek tek ayırabilme durumu olabilecek mi?
0: Az sonra.
1: Az sonra hepimiz Tuğba'nın hamurları tek tek ayırıp ayıramadığına tanık olacağız. Bakalım tatlı sunucumuz Tuğba baklava yapraklarını tek tek ayırabilecek mi? Bekliyoruz. Ama oklava tutuşundan durum belli zaten.
0: Artık hamur açmada son aşamaya geldik. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda. Değil mi ustam? Çok zor ya gerçekten.
2: Evet.
0: Gerçekten
2: şimdi, çok zor şimdi yani. Şimdi son aşama. Hamurun nasıl ince
0: benim açtığım
2: olduğunu...
0: Benim bu kadar olur zaten ancak, değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet.
0: Ama
2: evet,
0: şu iyi görülüyor ustam, ha?
2: Evet, evet. Şimdi.
0: O kadar ince bak ki. Of, of, of, of, of.
2: Ver, koyunuz buraya.
0: Bayrak gösterecek kadar ince oldu mu ustam?
2: Oldu.
0: Böyle yaparlar ya.
2: Şimdi bayrağı koyalım şuraya.
0: Buraya mı?
2: Şuraya koyalım.
0: Şöyle.
2: Tamam. Şöyle üzerine hamuru getirelim. Bakın.
0: Oo. Budur sevgili seyirciler. Başka söze gerek var mı? Yok. Şimdi ustam en son ne kaldı şimdi? Ne kaldı şimdi?
2: Şimdi bu açılmış olan hamuru ne yapacağız? Tepsiye döşeyeceğiz. Tepsiye şu ilk önce bayrağımızı aralım, arada kalmasın.
0: En son artık şöyle tepsiye dizme, yağlama ve evet, Antep fıstığıyla donatma sırasına gelecek. O zaman sevgili seyirciler biz buradaki işlemi tamamlayalım. Bir arkada görüşelim olur mu?
1: Tuğba, işin gücün eğlence oyun. Her gittiğin yerde mutlaka eğlenecek bir şey buluyorsun. Senin için tüm işler çok eğlenceli, çok zevkli. Bu yönüne ben de, izleyicilerimiz de hayranız. Ama yine de Mehmet Usta'yı çok kızdırma istersen. Ağzımızın bal tadı bozulmasın.
0: Evet usta.
2: Şu anda kaymak çarmaya hazır. Şimdi kaymağını yatıracağız içerisine.
0: Tamam. Hepsini atıyoruz.
2: Evet, hepsini bunu kaymağın, hepsini atıyoruz. Ama tabii bu kaymak çalma biraz incelik ve biraz çok tecrübe isteyen bir işlem olduğu için siz bu kaymağı yatırırken tamamen baklavanın hepsini bozabilirsiniz. Tepsiyi.
0: Evet.
2: Yani şöyle yapıyoruz. Bakın.
0: Ha, evet.
2: Şimdi bunu yaparken bu siz yaptığınızda hamurun hepsini toplayabilirsiniz.
0: Oo, o zaman tabii orayı siz yapın evet, ustam. Ben fıstık atarım.
2: Yani.
1: Evet, böylece baklavanın kaymağı nasıl yatırıldığını da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz Mehmet ustamıza.
0: Evet ustam, şimdi...
2: Şimdi kaymağımızı yatırdık. Dolayısıyla fıstığa gelebiliriz.
0: Aa, şey bir tane bunu iri kıyım alalım var, bir tane ince var. Hangisini
2: evet, ilk
0: atacağız?
2: İlk önce iri kıyım atacağız.
0: Ne kadar
2: ince yatacağız, pardon. İlk önce ince yatıyoruz.
0: Böyle mi yapacağım?
2: Evet.
0: Böyle mi ustam?
2: At at at at at. Hatta basit bir şey göstereyim mi size?
0: Olur.
2: Hepsini ortaya boşalt, hepsini. Yok yok, tepsiyi.
0: Hepsini boşalt, atacak
2: boşalt,
0: mıyız?
2: Boşalt. Tamam. Şimdi elinle yavaşça eşit bir şekilde yay.
0: Şöyle.
2: Elinle düz. Ha? Şu şey ortadan başlayın önce. Her tarafı eşit olur.
0: Her dilime eşit gelecek, değil mi?
2: Tabii. Şöyle yapalım.
0: Vallahi çok yorucu
2: evet
0: ya. Bir tepsi baklava yapmak için bayağı...
2: Değil mi?
0: Dakikalarda
2: yemeği görüyorsunuz. Sahnedim.
0: Gerçekten çok zor.
2: Şimdi
0: hem ortam sıcak, hem sürekli bir şey yapıyorum. Evet.
2: Bunu boşaltıyoruz.
0: Bunu da?
2: Evet.
0: Ortasına mı?
2: Ortaya, tam ortaya boşalt. Tam ortaya boşalt.
1: Zor ama güzel bir lezzet Tuğba. Değer bu tatlılık için yorulmaya.
0: Tamam. Şimdi tekrar.
2: Şu anda hemen ne yapıyoruz? Şu anda bıçağımızı alıyoruz. Bıçağımızla şu fazlalık hamuru, kalın kenarlar, kalınlar geldi ya kenara.
0: Ha.
2: Bıçağımızla hemen bunun fazlalık hamurlarını kesiyoruz. Şöyle
0: al. Aa, ne güzel oldu.
2: Evet.
0: Şimdi yeniden hamurları üstüne kapatmaya devam edeceğiz,
2: evet, değil mi?
0: Şimdi yeniden hamurlarla üzerini kapatacağız efendim.
1: Ünlü baklava ustası Tuğba Hanım'ı duydunuz değil mi sevgili izleyicilerimiz? Şimdi yeniden hamurlarla tepsimizin üstünü kapatacağız diyor. Mehmet Usta'ya yol gösteriyor. Bu bir başarı öyküsü. Bu meslekte başlar başlamaz usta olmanın işaretidir. Bravo Tuğba, tebrik ederiz.
2: Yavaş. Tuğba Hanım, vallahi maşallah.
0: Bir alkış alabilir miyim arkadaşlar?
2: Maşallah.
0: Ya.
2: Yani ilk defa böyle bir şeyi bu kadar düzgün kesebildiniz. Bu beceridir.
0: Ama şimdi olmaz bu, bak bu. Kesin olmaz yani. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Biraz daha iyice, biraz da böyle.
1: Sen yaparsın da olmaz mı Tuğba? Artık sen bu işte başarını ispatladın.
0: Evet. Şuraya bir bakar mısınız sevgili seyirciler? O kadar güzel görünüyor ki şu an, değil mi usta?
2: Evet, şu anda dilimledik.
0: Dilimledik, üzerine yağladık efendim artık.
2: Yağını verdik.
0: Kaç saattir burada çalışıyorum.
2: Yağ, Urfa sade yağı, hakiki tereyağı.
0: Süper. Şimdi fırınla buluşacak.
2: Bu 25 dakika, en fazla 25 dakika pişecek. Şimdi fırına atalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ortaya doğru. Atalım şimdi.
0: Tamam mı usta?
2: Silkele tepsiyi. Evet, biraz daha. Tamam.
0: Evet.
2: 25 dakika pişmeye kal.
0: 25 dakika bıraktım kadar pişecek.
2: Evet.
0: Sonra efendim?
2: Çıkartacağız.
0: Şerbetleyeceğiz. Şerbetlemede o zaman görüşelim.
1: Dakikalar geçe dursun, biz de beklemeye devam edelim Tuğba. Başarıyla attım baklava tepsimizi fırına. Hadi şimdi aynı başarıyla geri çıkar bakalım. Aferin sana Tuğba Usta. Nar gibi kızarmış baklavamız.
0: Artık en son aşamaya geldik sevgili seyirciler. Şerbetleme, ki görseline ben en çok bayıldığım yer burası. Değil mi usta?
2: Tam doldur.
0: Tam mı doldurayım? Böyle. Böyle yapacak mıyım? Yok, dökülüyor. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kenardan ilk önce, kenarlardan. Devam et tersine.
0: Şöyle
2: kenardan,
0: mi?
2: Böyle. Çok vermeden. Az. Tamam. Tamam. Bir de şimdi şöyle yapacağız.
0: Onda tam bir doldur. Şey tam mi doldur var yani?
2: Tam doldur.
0: Kuralı mı var?
2: Evet.
0: Şöyle.
2: Yani her dilime o şerbetin değmesi lazım.
0: Şöyle mi?
2: Evet. Devam. Devam.
0: Bol şerbetli oldu herhalde benim.
2: Tam doldurur. Tam. Çünkü hepsi ölçülü.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Sayılı o kepçe. Tuğba Hanım bunu bir yapmak istedi, denedi. Bazı bölümlerde başarılı oldu, bir çırak olarak başarılı oldu. Bazı bölümlerde olamadı. Yani buradaki bizim maksatımız baklavacılığın ne kadar zor bir meslek olduğunu, kolay olmadığını izleyicilerimize de göstermiş olduk böylelikle.
0: Ben bugün Başakşehir'de çok güzel bir baklavacıya konuk oldum. Mehmet Yıldırım abimle birlikte, abi diyorum artık. Saatlerdir evet, beraberiz. Bir hukukumuz oluştu.
2: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum bize bu güzel mekanımızı açtığınız için.
2: Şimdi biz teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir çekim oldu. Sizden iyi çırak olur, sonra da iyi usta olur.
0: İnşallah.
2: Evet.
0: Belki bir gün çalışırız, neden olmasın değil mi? Olur mu?
2: Hiç belli olmaz, olabilir yani.
0: Yani. Evet. Efendim o zaman ben burada programımı kapatayım artık. Ben bugün baklavacı olmaya çalıştım.

Sevgili dostlar merhaba. Ne yapmalı programından herkese kocaman bir selam. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir psikoloji konusunu seçiyoruz. Mümkün mertebe işinize yarayacağını düşündüğüm bir takım yönlendirmeler ve önerilerle beraber onları analiz ediyoruz. Bugünkü başlığımız şikayet ve dırdır. Birçok kişi şimdi şikayet ve dırdır duyduğunda ah işte benim konum diyebilir. Çünkü bazılarımız şikayetçi ve dırdırcı. Bazılarımız da bir şikayetçi ve dırdırların mağduru konumundayız. Şimdi ilk soruya esasında şöyle bir cevap vermek lazım. İnsan onu neden şikayet eder? Bir dırdırcı ne olmuştur da bir dırdırcı olarak anılmaya başlamıştır? Erkekler eşlerinin dırdırından şikayet ederken daha çok gerçekten kadınlar mı bunu yapmaktadır? İşte bütün bu sorulara cevap ararken bir yandan da şikayet eden dırdırcı biriyle nasıl baş edebileceğimizi de sizi elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Ve bu dırdır etmekten peki ben bireysel olarak nasıl kurtulabilirim? Biraz da bundan bahsedeceğim. Konu ilişkilerinizi çok olumluya götürecek bir konu. Ya aslında ben hiç şikayet etmem demeyin. Çünkü şikayet bir şekilde doğduğumuz andan itibaren var. Hayda ne demek şimdi bu? Şikayet esasında şu. Bebeklerin ağlamasını düşünün. Bebekler bir cam açık kaldı, şöyle bir serinlik hissetti. Daha 7 aylık bir bebeği düşünün. Ya anne şu camı kapatıver diyemeyeceği için, henüz konuşma becerisi gelişmediği için, konuşma becerisi çocuklarda 18-20 ay civarında gelişir. Ya şu camı bir kapatıverin diyemeyeceği için ne yapar çocuk? Başlar ağlamaya. Yani camla ilgili bir şikayettir esasında orada ağlamak. Çocuk karnı acıktığında, ya anne bir şeyler hazırla da oturalım sofraya diyemeyeceği için, başlar ağlamaya. Ağlamak yemekle ilgili bir şikayet, karnının aç olmasıyla ilgili bir şikayettir aslında. Çocuklar altını ıslattığında ya biri gelip artık benim altımı temizlesin diyemeyeceği için ağlamaya başlar ve temizleriz. Aslında şikayet dediğimiz şey, dırdır dediğimiz şey yetişkinlerin ağlamasıdır. Yetişkinlikteki ağlama, yani biri gelip benim şu sorunumu çözsün, biri gelip benimle ilgilensin türü bu şikayetler aslında ileriki dönemin ağlamasıdır. Ağlama neden var? Birilerini yardıma çağırmak için var. Birilerinin benim şu anda yardıma ihtiyacım olduğunu duyması için çıkardığımız bir ses esasında o. Şimdi sürekli şikayet eden dırdırcı biriyle nasıl baş edebiliriz? Bu soru önemli. Şimdi size sürekli olarak bir konuda şikayette bulunuyor. Diyor ki dırdır ediyor işte ya ben çok şanssızım hep başıma kötü şeyler geliyor. Bak ben ne oldu şöyle bir şanssızlık yaşadım. Bak yine şöyle bir talihsizlik beni buldu. İşte tam dışarı çıktım yağmur yağmaya başladı. Çok güzel yaptırdığım saçlarım ıslandı. Tam arabayı yıkattım yağmur yağdı. Arabam işte lekelendi. İşte tam durağa gidiyordum otobüs benim önümden gitti. Hep benim başıma gelir. Hep ben lanetlenmiş gibiyim. Sürekli size bunu anlatıyor. Aslında şunu söylüyor size bunu anlatırken. Beni duy. Beni dinle. Benimle ilgilen, benim bunu paylaşacak birine ihtiyacım var. Ve biz de hep şunu yapıyoruz. Ya yok zaten şanssız değilsin. Otobüsün seninle ne alakası var? Herkes otobüs kaçırabilir. 5 dakika sonra bir otobüs daha vardı. Ya da yağmurun yağması, arabayı yıkamadan önce keşke yağmurun yağmayacağına baksaydın. Saçını yaptırdığına en azından bir şapka takıverseydin gibi. Onun esasında bu şikayetlerin çok da haklı olmadığını ortaya çıkarmaya çalışırız. Oysa ki yapılması gereken ne biliyor musunuz bir şikayetçiyle, bir dırdırcıyla baş etmek için? Ona sadece çok basit olarak haklısın deyin. Evet haklısın, çok şanslısın. Tam saçını yaptırdığında o yağmurun yağması büyük şanssızlıktı. Tam durağa gittiğin anda otobüsün kaçması büyük şanssızlıktı. Seni anlıyorum, duygunun da farkındayım ve senin şu anda yanındayım. O arabayı yıkadığın anda her defasında yağmurun yağması gerçekten büyük bir felaket, çok büyük bir şanssızlık. Bu durumda ne oluyor biliyor musun? Aslında kişi söylediği şeyin, sürekli dırdır ettiği şeyin saçma olduğunu bildiği için sizin desteğinizi gördüğü anda rahatlıyor. Çünkü aradığı şey o. Yani çocuk ağladı pencerenin kapatılması için. Anne ona ya aslında...

0: Üşümüyorsun, hava sıcak dediğinde çocuk ağlamayı keser mi? Hayır. Çocuk karnı acıktı. Hani şikayet edemiyor, ağlıyorduk ya. Çocuk karnı acıktığı için ağladığında anne ona yemek mi getirmeli yoksa karnının acıkmadığına ikna mı etmeli? Tabii ki yemek getirmeli, ilgilenmeli, sarılmalı, temas etmeli. O yüzden sevgili dostlar, bir şikayetçi ve dırdırcıyla baş ederken yapılması gereken altın kural ona haklısın diyebilmek. Peki en çok hangi konularda şikayet ediyoruz? İnsanların en çok şikayet ettiği konular hangisi? Şimdi ben tahtaya 4 tane alan yazacağım. Sizden de şunu rica edeceğim. Bu alanlardaki şikayetlerinizin farkına varın ve hangilerini değiştirmeniz gerektiğini de en azından bir yere not alıp yavaş yavaş bunları değiştirmek için ilk adımları atmaya başlayın. Şikayet alanlarının birincisi, yani doğal olarak da şikayetin muhtemelen en çok yapıldığı alan, ben alanı. Yani şikayetlerimizin bir kısmı tam olarak benimle alakalı oluyor. Mesela ben saçlarımın bir türlü şekle girmemesiyle ilgili çok sık şikayet ederim. İşte kuaföre gidiyorum. Yıllardır aynı kuaföre gidiyorum. Bizim bütün insanlar için bu sanırım önemli. O saç ellerini saçlarına dokundurduğu anda müthiş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bayılıyorum. Fakat ben aynı dokunuşu asla yapamıyorum ve saçlarım şekle girmiyor diye sürekli şikayet ediyorum. Bu benimle alakalı bir şikayet. Ya da bazen aynaya bakıyorum, kendimi biraz kilolu görüyorum. Kilolu olmakla ilgili şikayet ediyorum. Bu birinci alan. Yani benim kendimden ettiğim şikayetler. Şimdi bunları bir gözden geçirin. Sürekli kendinizle ilgili ettiğiniz şikayetler var mı? Kilolu olmanız, yavaş hareket etmeniz, tembel olmanız, sorumsuz olmanız, ihmalkar olmanız, saçınızın şekle girmiyor olması, burnunuzun biraz kemerli olması, kulaklarınızın biraz kepçe olması, her neyse. Bunların hiçbiri sizde yoktur tabii ama. Bunların varsa bir not edin bakalım. Sürekli şikayet ettiğiniz size ait özellikler. Ben bu arada ikinci kısma geçeyim. İkinci kısım, ben yine var burada. Ama bir de sen var. Yani ikinci kısım, ben-sen ilişkisi üzerine ortaya çıkan şikayetler. Kimden mi şikayet ediyoruz? Çocuğumuzun bir türlü odasını toplamıyor olmasından şikayet ediyoruz. İşte bu ben ve çocuğum arasındaki ilişkideki bir şikayet. Yani ben-sen şikayeti. Yanımdan geçiyor birisi, komşum, 7 yıldır komşum. Yanımdan geçince merhaba demiyor, nasılsın demiyor. Ama bir ev ziyaretine gittiğimizde inanılmaz samimiyiz, sarılıyoruz, oturuyoruz, çaylar içiyoruz, bilmem ne, sokakta görüyor, selam vermedi. Ben-sen şikayetlerinden biri mesela selam vermenin olabilir. Ya da ben-sen şikayetlerinden bir tanesi beni yeterince sevmiyorsun olabilir. Ve bu yıllarca sürebilir. Beni yeterince önemsemiyorsun, beni yeterince önemsesen böyle yapmazdın. Bana yeterince değer vermiyorsun, bana yeterince ne kadar sevdiğini göstermiyorsun. Sonsuz dırdırlar işte genelde bu ben-sen ilişkisinden kaynaklanır ve kadınların eşlerine evin sorumluluklarını yeterince almamakla ilgili yaptıkları şikayetlere biz ben-sen şikayetleri deriz. Üçüncü alana geçiyorum. Bu arada siz özellikle sevgiliniz, eşiniz, çocuğunuz o insanlarla ilgili ben-sen şikayetlerinizin farkına varıp bir yandan bir köşeye yazın şu anda. Üç. Çevreyle ilgili şikayetler. Eskiden Kemal Sunal filmlerinde vardı. Apartmanın 5. katında bir amca bunları gazeteye yazacağım derdi. Çevrede gördüğü her şeyi şikayet. Ne olabilir bu çevreyle ilgili şikayetler? Toplanmayan çöpler, bir türlü bitmeyen metro inşaatları, yol inşaatları gibi şeyler olabilir. Hava durumuyla ilgili olabilir. Ya da ne bileyim, işte az önce söylediğim gibi o mesela denizin kabarmış olmasıyla tatile gittiniz, deniz kabarmış falan gibi şeyler olabilir. Ama bu çevreyle ilgili şikayetler de bazen kronik hal alabiliyor. Mesela her gün şehrinizin yaşadığınız o semtte park yeri olmamasından şikayet ediyor kişi. Her gün. Kişi her gün İstanbul trafiğinde evinden işine giderken ya da işinden evine dönerken içine katıldığı trafikten şikayet edebiliyor. Bakın hiç bitmeyen kronik şikayet. Neden hiç bitmeyecek kronik bir şikayet bu? Çünkü her gün işe gideceksin. Her gün işe giderken sen o trafikten şikayet ederek işe gidersen işte kullanman gereken olumlu enerjinin büyük bir kısmını da yolda bırakmış oluyorsun. Çünkü şikayet koskocaman negatif bir enerji ortaya çıkarıyor. Ve çevreyle ilgili şikayetleri arabanın içinde tek başındayken sürekli ruminasyon şeklinde zihninden geçirirsen, vesvese ve takıntılar şeklinde zihninden geçirirsen bu konuda sana yardım edecek kimse olmadığı için bu şikayetin senin enerjini yok etmiş oluyor. Dördüncü kavrama geçelim. Dördüncü şikayet boyutu ise daha da genel bir boyut. Dikkat ederseniz çok böyle bana ait olandan aşama aşama dışarıya doğru gittik. Dördüncüsü de dünyaya ait şikayetler diyelim. Kiminin asla bitmeyen dünyayla ilgili şikayetleri vardır. Mesela bu güzel dünyayı sadece 4-5 tane kim olduğunu bilmediğimiz küresel güç yönetmekte ve bunlar sürekli bizlere bir takım oyunlar oynamakta. Doğru mu yanlış mı ben bilmiyorum ama bundan sürekli şikayet ediyor olmak yaşam enerjisini alabilecek türden bir şey. Öbür taraftan küresel ısınmayla ilgili şikayetler, insanların sayısının sürekli artıyor olmasıyla ilgili şikayetler. Baktığınızda dünya ile ilgili şikayetiniz, mesela küresel ısınmayla ilgili bir şikayetiniz var ve koskocaman bir kamyonet kullanmaktan vazgeçiyorsanız dünya ile ilgili şikayetinizde bir sorun yok. Bu işlevsel bir şikayet oluyor. Küresel ısınmayla ilgili şikayeti olan birisi telefonunu daha az kullanıyor, evinde elektriği daha az tüketmeye başlıyor, arabasını daha az yakıt yakan ya da hiç yakmayan bir bisiklete çeviriyorsa bu dünya ile ilgili şikayetler olumludur. Çevre ile ilgili şikayetler, sizin çevrenizde gördüğünüz belli olaylarla ilgili yaptığınız şikayetlerin bu problemi ortadan kaldırma özelliği varsa, yani çözümde bir sonuç veriyorsa size yaptığınız şikayet, çevreyle ilgili şikayetler de iyidir. Ben sen şikayetleri, şayet o ben sen şikayetini yaşadığınız kişiyle aranızdaki ilişkiyi düzeltiyorsa, ben sen şikayetlerine de sorun yoktur. Benle ilgili şikayetler, bunu yapıp kısa bir süre saçım şekle girmiyorsa farklı şekilde tararım. Saçım bir şekilde şekle girmiyorsa kazıtabilirim ya da başka türlü kestirebilirim. Dönüşüm ve çözüme yol açıyorsa iyidir. Ama kronik şikayetlerin hepsi kötüdür. Çünkü kronik şikayetler sizlerin onu değiştiremediğinizi gösterir. Sevgili dostlar, şikayet ettiğiniz konu değiştiremeyeceğiniz, yani kontrol edemediğiniz bir şeyse o şikayetten kurtulmanız çok önemli. Bu şikayetleri bir balon yapıp patlatmanız çok önemli. Herkes yaşlanıyor değil mi? Herkes her gün, her saniye, her saat yaşlanıyor. Hayatın belki de emin olabileceğimiz tek gerçeği bir gün ölecek olmamız. Ve buna her gün yaklaşıyor olmamız. Şimdi ben, şu ben alanında her gün yaşlanıyor olmaktan şikayet edersem, bu durdurulabilir bir şey olmadığı için bana zarar verir. Şimdi ben bundan anlatırken aklınıza gelen şikayetleri bu gözle bir değerlendirin. Çözebildiğim, kontrolümde olan şeylerden mi şikayet ediyorsunuz, yoksa asla çözemeyeceğiniz, kontrolün sizde olmadığı şeylerden mi şikayet ediyorsunuz? Kontrolün sizde olmadığı şeylerden şikayet ediyorsanız bunlarla ilgili bakışınızı değiştirmeniz lazım. Bunu yapmazsanız o şikayet sizin bütün enerjinizi alacaktır. Ve bunu yaparken şu soruyu lütfen sorun. Şikayet etmem, çevremdeki insanlarla ilişkimi nasıl etkiliyor? Ben sürekli şikayet eden biri olarak çevremdeki insanlarla ilişkilerimi daha olumluya mı götürüyorum? Sürekli dırdır eden bir kişi olarak bana insanların duyguları ne yönde? İnsanlar sizden sıkılabilir. İnsanlar sizle görüşmek istemeyebilir. İnsanlar sizden yaka silkebilir. Siz sürekli şikayet ederseniz, dırdır ederseniz sizle zaman geçirmek istemezler. Çünkü o zaman, sizle geçirilen zaman kaliteli olmaz. Bakın bu hayatta en önemli şeylerden bir tanesi. Bizi hayata bağlayan, yaşamımızı güzelleştiren şey ikili ilişkilerimiz. Yani şikayet ikili ilişkileri bozacak güce sahip olabiliyor. Ve şu sorular çok kritik. Neden şikayet ediyorum? Şikayet etmem bana fayda sağlıyor mu? Şikayet etmem diğerleriyle ilişkilerimi olumluya götürüyor mu? Ve onların bana karşı duyguları şikayet eden biri olarak nasıl bir etki yaratıyor? Şimdi bizim tabii ki programda sokak röportajlarımız var. Bu sokak röportajları sizle aramızdaki ilişkiyi sağlıyor ve sokakta olanları, sokakta sizlerin söylediklerini stüdyoya getirmemizi sağlıyor. Gerçek bir bilgi. İşte bu gerçek bilgiyi elde etmek için de bu bölümün sokak röportajında ilk şu soruyu sorduk. En çok kimden ve hangi konuda şikayet ediyorsunuz? Biz biliyoruz ki bilimsel olarak en çok şikayet edilen kişiler arkadaşlar ve eşler oluyor. Bakalım sizden gelen cevaplar nasıl? Ben de merakla dinliyorum ve şimdi görüntülere dönüyoruz. Acaba siz bu soruya ne tür cevaplar verdiniz? İzleyelim.
1: Ben çok böyle bir ortamda boş konuşan insanlardan çok şikayetçi olurum. Yani konuşmaları

0: Beni rahatsız ediyor.
1: Ailem, annem sürekli bir şey istiyor yani.
2: Hiçbir konuda bir şikayetim yok.
3: Ben insanlardan şikayetçi olmuyorum. Ben insanları seven biriyim zaten. Yaptığını inkar eden insanlardan nefret ederim.
4: Arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, müdürlerimiz. Yani bunlar da şikayetçiyiz.
0: Ben de arkadaşlarımdan şikayetçi olurum. Sorumsuz oldukları için. Öğrenci arkadaşlarımdan çok sorumsuz oldukları için şikayetçi olurum.
2: Ya kimseden şikayet etmem. Böyle bir genel bir şikayetçi bir yapım yok.
5: Evet, sokağa stüdyo taşımanın avantajını bir kez daha gördük. Bakın nedendi? Bu çok önemli bir şey. İlk başlangıçta kişi çok net farkında. O arkadaşımızı gözlerinden öpüyorum. Boş konuşan kişilerden şikayet ediyorum diyor. Boş konuşulmasını sevmiyorum diyor. Şimdi boş konuşmak ne demek? Esasında burada çok basit bir matematiksel hesap var. Bu söylediği şey işime yarıyor mu, yarıyor muyum diye muhtemelen bir hesap yapıyor. Ve diyor ki işime yaramıyorsa boş konuşmadır bu. O yüzden de ben boş konuşanlardan şikayet ediyorum. İkincisi, direkt ailemden şikayet ediyorum diyenler var. Şimdi ne var? Mesela bir genç düşünün. Aile diyor ki, odanı topla, temizle, düzenli tut. İşte 23'ten önce uyu. Telefonu, tableti fazla kullanma gibi. Derslerine düzenli çalış gibi birçok kural var. Bu kuralların sayısı arttıkça şikayet artıyor. Biz daha önceki programımızda çocuklara kural koymakla ilgili size bilgiler vermiştim. Onun içinde bu da vardı, kuralları az koymakla ilgili. Ama ne kadar çok kural koyarsak gençlere, bizden şikayetleri o kadar artacaktır. Bizim için önemli olan sadece onların uyabileceği kadar ve bizim kesin olması gerektiğini düşündüğümüz kuralları koymak. İnkar edenler sinir bozucu çünkü insanı çaresiz hissettirir. Bir şey yaptı. Sen onu yaptın dedin. O da hayır yapmadım dedi. Bu bir çaresizlik hissi yarattığı için çok şikayete dönüyor. Orada yine çok güzel bir farkındalık var. İş arkadaşlarımdan şikayet ediyorum diyor. Şimdi iş yerindeki şikayetler çok tehlikelidir. Yani ortada 10 birimlik bir iş var. Bu işi yapacak 3 kişi var. Biri 5'ini yapıp diğerleri 2,5 yaparsa şikayet ortaya çıkar. Bu şikayet haklıdır. Ama bir şey değişmezse bu şikayet tükenmişliğe döner. İş yeri şikayetleri, özellikle iş yükünden dolayı yapılan şikayetler düzelmediği zaman İnsanın o iş yerinden soğumasına neden olur ve iyi yöneticiler de bu şikayetleri o yüzden alıp giderirler. Bir diğeri de sorumsuzluk dedi. Zaten temelde özellikle ikili ilişkilerde sevgili dostlar en çok rastladığımız şikayet türü sorumsuzluk. Özellikle kadınlar erkeklerin çocuklarla ilgili sorumluluğu paylaşmakta isteksiz olmalarından şikayet ederler. Bu iş bölümüyle ilgili yapılan bir şikayet. O yüzden burada şunu çok net söylemek lazım. Eşler bir masaya oturup ev içinde kimin hangi işi yaptığının bir listesini çıkarıp bu işlerden memnun olmadıkları varsa bu memnun olmadıkları görevi diğer partnere devredebilirler. Çünkü yine evliliklerde de zoraki yapılan görevler iş bölümündeki adaletsizlik evlilik doyumunu düşürmektedir. Şimdi sokakta bir soru daha sorduk. Bu soru da çok güzel. Bu sefer siz hangi konuda şikayet ediyorsunuz demedik de sizden hangi konuda çevrenizdekiler şikayet eder diye sorduk. Bakalım oradan ne cevaplar gelecek. Soru şu, çevrenizdekiler sizden en çok hangi konuda şikayet ederler? İzleyelim.
6: Açık sözlülüğünden şikayetçiler. Çünkü ben çok açık sözlü olduğum için o yüzden bazı şeylere çok çabuk kaybediyorum.
1: Ailem yine dağınık olduğum için, evi toplamadığım için. Yani başka ne olabilir ki?
7: Modumun çabuk düşmesi ve modumun düştükten sonra yükselmemesinden dolayı şikayetçi olurlar.
0: En çok arkadaşlarımdan sinirli olduğum konusunda şikayet alırım.
2: Benden hiç kimsenin şikayeti yok.
8: Yok, öyle bir şikayet yok.
9: Fazla dürüst olmamdan, dobra söylememden.
10: Her konuda rahatımdır, hiç kimseyi takmam yani özgürüm. Sen çok özgürsün işte eşim, çevrem. Senden özgür dünyada kimse yoktur falan diye böyle şeyler söylüyorlar. Ben de özgürlüğümden dolayı mutlu oluyorum kendim.
2: Kararlılığımdan dolayı şikayetçi olan arkadaşlarım var.
11: Benim çok iyi olduğumu söylüyorlar. Bilmiyorum, şikayetçi yok yani, şikayet eden yok. Ben de çevremden kimseden şikayetçi değilim. Ben herkesten memnunum. Allah razı olsun herkesten.
5: Sokaktan gelenler gerçekten nefis oldu yine. Sizler psikoloji biliminin bütün bulgularından çok daha fazlasınız. Çünkü gerçek hayatı biz anlamaya çalışırken, gerçek hayatı stüdyoya getirdiğimizde her şey daha keyifli hale geliyor. Bakın neler var. Şimdi birincisi, insanlar kendilerine pek kötü

özellikleri kondurmamayı tercih ettiklerini görüyoruz. Zaten biraz hani bu burçlara inanmamızın da nedeni odur. Burçlar böyle hep genelde olumlu şeyler söylerler. Biz de kendimizde olumlu şeyleri duymaya bayılırız. Şimdi böyle kabaca baktığımızda kararlılığım, çok iyi olmam,

sözlük dediğiniz şey her zaman doğru ve dürüst olmanız değil, nerede ne şekilde davranmanız gerektiğini bilmemenizle alakalı olabilir. İnsanlar her zaman doğru ve dürüst bir şekilde düşündükleri her şeyi dile getirmemelilerdir. Şayet bunu yaparsak hayatın doğal akışında sıkıntıya yol açarız. Biz doğrunun ne kadarını söyleyeceğimize, duruma, mekana ve çevremizdeki insanlara göre karar veririz. Dağınıklık bahsettiğimiz şey, sürekli çocuğunun peşinde koşan bir anne. Bakın burada şöyle bir şey yapın. Çocuğunuzun bir odası varsa ya da çocuklarınızın bir odası varsa bırakın o odada istedikleri gibi hareket etsinler. O onların sınırı olsun. Bunu böyle belirleyin. Sürekli çocuğun odasına girip de işte yeni çıkardığı şortu asmak, yeni çıkardığı ceketi bir yere koymak. Hayır, bunlara gerek yok. O odası ve sınırları var. Ama bu sınırın dışında dağınık olursa o zaman o konuda onu çok net uyarın. Evin kurallarına uyması gerektiği konusunda. Evin kurallarını siz koyarsınız. Ama ona bir oda verdiyseniz odanın kurallarını o koyar. Aksi takdirde o odanın kurallarını siz koyuyorsanız pratikte onun bir odası yok demektir. Çocuğun erken yaşta sınırlarını çizebilmesini odasına karışmayarak sağlayabilirsiniz. Sinirli olmam tabii ki çok şikayet nedeni. Bir kişi söylemiş gayet dürüst bir şekilde. Sinirli olmak, öfkeli olmak en çok insanları sizden uzaklaştıran duygu durumudur. Hiç kimse öfkeli birinin yanında olmak istemez. Şimdi buradan 10 tane kişinin size doğru geldiğini düşünün. Herkes size doğru gülümseyerek geliyor. Aralarından bir tanesi çok öfkeli bir yüz ifadesiyle geliyor. Şimdi bu öfkeli yüz ifadesini sahip olan kişiyi mi önce fark edersiniz yoksa gülenleri mi? Bakınız o gülen 9 kişi kaybolur. Siz sadece öfkeli olanı fark edersiniz çünkü bu bir yaşamsal tehdit içermektedir. İşte o yüzden öfkeli görünmek insanların sizden uzak durmasına neden olur. Rahat olmam, bu da çok tatlı. Esasında rahat olmam dediği beyefendinin muhtemelen eşi onun sorumsuzluğundan şikayet ediyor olabilir. Ama rahat olmamın da altında belki hayatımı, kendimi, dünyayı şuradaki görüntüdeki şeyleri çok olumlu tarafından değerlendiriyor olma becerim yatabilir. Şimdi tabii ki bizim bir de zarf sorularımız var. Sizden gelen sorulardan en az bir tanesini her hafta Ne Yapmalı programında böyle kısaca cevaplamaya çalışıyorum. Çok da güzel sorular geliyor. Seçerken zorlanıyoruz diyebilirim. Zarf sorusu bu sefer şu. Ha işte yani bugün yine çok konuştuğumuz konu yine zarf sorusu olarak seçmişiz. Eşim benim sorumsuzluğumdan şikayet ediyor. Sürekli bu konuyu düşünüyor, ne yapmalıyım? Bakın şu anda soruda iki tane parça var. Birincisi, eşim benim sorumsuzluğumdan şikayet ediyor. Ben sorumsuzum, bunu kabul ediyorum. Ama diğer sorun, onun sürekli bunu düşünmesi sorunu. Yani bunu bir vesvese, bir takıntı haline getirmesi sorunu. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Birinci adım. Eşim benim sorumsuzluğumdan şikayet ediyorsa, bu hangi şikayet alanının problemi? Ben, sen şikayet alanının problemi. O yüzden ben eşimle ilişkimi olumlu tutmam için bir şekilde biraz bu konuda değişmem lazım. Çünkü hayattaki en önemli ilişkim, yaşam kalitemi ve yaşam tatminimi en çok belirleyen ilişkim eşimle olan ilişkim. O yüzden onun istediği yönde biraz değişmeliyim. Ve bu eşimin istediği yönde değişip de oluştuğum kişiden memnunsam o ilişkinin doğru ilişki olduğunu da fark edebilirim. Ama öbür taraftan eşimin sürekli bir konuyu vesvese yapıp takıntılı halde bunu düşünüyor olması hangi alanın şikayeti? O da ben alanın şikayeti, o da eşinizle alakalı bir şikayet. Yani siz eşinizin yönlendirmesi dahilinde bir iki adım attıktan sonra onu da bu takıntısından kurtarmak için şunu söylemelisiniz. Ben senin görmek istediğin kişi gibi olmaya çalışıyorum ama bunu daha fazla yapmam kontrolümde değil. O yüzden bu senin de kontrolünde değil. O yüzden kontrolümüzde olmayan şeyleri fazla kafamıza takmayalım diyebiliriz. Yani burada aslında problemi çözmemiz lazım. Çünkü bu problem evden kaynaklanan bir problem. Şöyle bugün bütün anlattıklarımızı şöyle kabaca bir toplayacak olursak. Şikayet ve sürekli dırdır eden birine şunu söylüyorsunuz. Haklısın. Tamam. Seni anlıyorum ve senin duygularını çok iyi anlıyorum. Ben, sen, çevre ve dünya konusundaki şikayetlerimizin kontrolümüzde olanlarını değiştiriyoruz, kontrolümüzde olmayanları görmezden geliyoruz. Bazı şikayetlerin faydalı olduğunu biliyoruz ve şikayet ettiğimiz konuları değiştirmiyorsak bu şikayetin bize bir faydası var mı diye ve diğer insanlarla ilişkilerimizi nasıl etkiliyor diye bir gözden geçiriyoruz. Şikayetin az olduğu,
şikayetlerinizin dünyayı güzelleştirdiğini

0: dönüştüreceği, size harika bir haftayla beraber az dırdır duyacağınız da günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Reis koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
2: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
3: Koskoca bir kara veziri nişanlısı bitti kör nahrında ne arar?
4: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
3: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
5: Hadi neyim, Rakoç'um?
6: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyurun.
7: Başımızdan.
3: Kör oğlu geliyor!
6: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
1: Gönlümle vardım bu yiğide.
6: Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın.
8: Oylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
9: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
3: Köroğlu!
10: Köroğlu bugün 18'de TV4'te.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
19: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
18: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yaşanacaksa.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Büyük buluşma.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
12: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
12: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
12: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
12: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
12: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

Ben Tülay Uludağ. Bugün size baharatlı, patatesli bir pankek yapacağız. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Yeşil biberim var, kırmızı biberim var, tane kimyonum var, sarımsağım var, zerdeçalım var, taze zencefilim var. Muhteşem böyle bir aromatik bir sos hazırlayacağız. Soğan kullanacağız, siyah böyle hardal kullanacağız, tane hardal kullanacağız, patates kullanacağız. Un kullanacağız, yumurta kullanacağız, kabartma tozu kullanacağız ve süt kullanacağız. Malzeme listesi birazcık kabarık ama yapımı çok kolay. Hemen neler yapacağımızı yaparak anlatalım. Önce zencefilleri küçük küçük ince ince doğrayacağız. Doğradıktan sonra zencefili, tane kimyonu, biberi, sarımsağı önce bir böyle güzelce bir kavuracağız zeytinyağıyla birlikte. Bunu kavurduktan sonra ortaya böyle farklı güzel bir aroma çıkacak. İsterseniz hatta şurada ocağımızın altını yakalım. Tane kimyonumuzu şöyle bir yavaş yavaş bir kavuralım. Kavrulurken bakın ortaya inanılmaz güzel böyle aromatik bir koku çıkacak. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Tane kimyon aslında bakarsanız en taze kullanılabilecek kimyon çeşitlerinden birisi. Çünkü normal çekilmiş kimyonu alırsanız bu bayatlamayı yüz tutabilir. İçerisine birazcık yağ koydum şimdi. Ocağımızın altını kıstım. Zencefilleri ekliyorum. O yüzden tane kimyon kullanabilirsiniz. Hem lezzet bakımından hem de tazelik bakımından tane kimyon önemli. Şöyle güzelce bir kavuralım. Şu biberlerimizin iç kısımlarındaki çekirdekleri bu şekilde alalım. İnce ince biberleri doğrayacağız, içerisine atacağız. Bahsettiğim gibi önce burada bir harç oluşturacağız. Bir baharat oluşturacağız. Bir baharat karışımı oluşturuyoruz. Bunu da hemen hazırlayacağımız pankekin iç harcına koyacağız. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel olacak. Birazcık acı da olacak. Birazcık baharatlı da olacak. Çok güzel ve çok lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi zeytinyağı koyduk ama zeytinyağı miktarını çok arttırmayın. Çünkü zaten çok aromatik olduğundan dolayı birazcık da ayçiçek yağı ile birlikte pişirmeye devam edebilirsiniz. Yağ oranı eğer az gelirse burada diğer kırmızı biberimizin de çok renkli olacak. İnce ince doğramaya devam ediyoruz. Yapımı güzel, keyifli, lezzetli bir pankek. Instagram'dan bana çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan bana yazmaya devam edin. Tülay Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Kırmızı biberimizi de koyduk. Sarımsağımızı da koyacağız. Bakın normalde pankek çok böyle hamur işi olarak nitelendirdiğinden dolayı biraz burun kıvırabiliyoruz. Diyoruz ki ya pankek mi yiyeceğim şimdi, hamurlu bir şey yemek istemiyorum, güne böyle başlamak istemiyorum diyorsunuz. Ama bunun içerisinde o kadar fazla besleyici özelliği olan şeyler var ki. Tane kimyon var, siyah hardal var, patates var, sarımsak var, zerdeçal var. Baktığımız zaman zencefil var. Gerçekten bunların hepsini bir araya geldiği zaman ortaya kötü bir şey çıkma olasılığı yok. Sadece bahsettiğim gibi birazcık aromatik, birazcık farklı bir tat. Hemen ocağın altını biraz açalım. İyice bunları kavuracağız. İyice kavurduktan sonra çok lezzetli ve çok güzel pankek yapımına devam edeceğiz. Şimdi gerçekten aroması çok güzel. Şimdi sarımsakla tane kimyon birleşti, zencefil birleşti. Ortaya inanılmaz bir görüntü çıkıyor. Ortaya inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Tam bir lezzet cümbüşü. Şu an burnuma gelen kokuları inanamazsınız. Muhteşem kokuyor. Birazcık daha kavurmaya devam edeceğiz. Bu arada biz bunu kavurmaya devam ederken hemen zamandan kazanalım ve biz pankekin iç harcını hazırlayalım. Önce yumurtayı aldık. Yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Bir su bardağı süt koyduk.
suyla da yapabilirsiniz ama süt daha lezzetli olacak. İçerisine unumuzu ekliyorum. Un miktarı eğer az gelirse birazcık daha un miktarını arttırabiliriz. Burada iyice pankek hamurunu çırpıyoruz. Birazcık kabartma tozunu ekledik. Besleyici özelliği fazla, lezzeti fazla. Bir sonuç ortaya çıkacak. Patatesleri haşladım. Haşladığım patateslerle şimdi başka bir sos hazırlayacağım. Hazırladığım bu sosla soğanı, zerdeçalı ve siyah hardalı birleştireceğiz ve ortaya farklı bir aroma daha katacağız. Aslına bakarsanız birkaç çeşit hardal cinsi var. Siyah, sarı ve beyaz hardal olmak üzere. Siyah hardal faydalı bir besin. Tüketmemiz gereken bir besin. Ama siyah hardal kullanırken dikkat edin. Ciltle temas, çok uzun süre ciltle temas ederse insana zarar verebiliyor. O yüzden siyah hardal kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın kıvamı tam da istediğim gibi. Tam böyle sürülebilir, dökülebilir bir kıvamda. Şimdi hemen zencefiller, tüm malzemeler istediğimiz kıvama geldi. İnanılmaz güzel kokuyor. Şu an bütün baharatlar inanılmaz derecede birleşmiş ve güzel durumda. Birazcık soğutacağız. Birazcık soğuttuktan sonra pankek hamurumuzun, hazırlamış olduğumuz pankek hamurunun içerisine koyacağız. Dilerseniz birazcık soğusun. Ben de şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Zencefil karışımımız şu an istediğim kıvama geldi, soğudu. Hemen bunu hamurumuzun içerisine ekledik. Güzelce bir karıştırdık. Şimdi biraz da burada bekleteceğiz. Böyle bütün hamura bu karışımın hepsi...

yayılmasını ve o lezzetin her yerde olmasını istiyorum. Bakın muhteşem görünüyor. Şimdi burada hamurumuz beklesin. Biz ne yapacağız peki? Patatesi, soğanı, tane hardalı hepsini birleştireceğiz ve ortaya inanılmaz güzel, lezzetli bir görüntü çıkacak. Ocağımızın altını yine yakıyoruz. Hemen ayçiçek yağımızı döküyoruz. Burada Helenistik Roma döneminden beri kullanılan siyah hardalımız var. Siyah hardalımızı üzerine ekliyoruz. Güzelce siyah hardalı önce bir kavuracağız. O kavrulurken biz hemen soğanlarımızı ince ince doğramaya, patateslerimizi doğramaya devam edelim. Bahsettiğim gibi çok güzel, çok lezzetli, çok da farklı bir tarif. Eminim böyle bir pankek daha önce yemediniz. Hemen soğanı da ince ince doğramaya devam ediyorum. Siyah hardal güzelce aromasını bırakıyor, güzelce kavruluyor. Şimdi bol soğanlı patatesli birazdan pankeki yapacağız. Bütün soğanları, patatesleri bir araya koyacağız ve üst üste saracağız. İnanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Of, bakın. Siyah hardal yavaş yavaş burada oluyor. Biz hemen soğanı üzerine ekliyoruz. Patatesleri daha önce haşlamıştım. Haşladığım patatesleri birkaç bıçak darbesiyle küçük parçalara ayırıyorum. Bunların olabildiğince küçük olması önemli. Çünkü birazdan pankekin arasına hazırladığımız bu karışımı koyacağız. Dağınık bir şekilde kesiyorum. Düzenli kesmenize gerek yok. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bakın bu tarifi yaptıktan sonra beğenmeme gibi durumunuz söz konusu değil, garantisi veririm. Hemen hepsini karıştırdık. Patateslerimizi koyduk. Şimdi içerisine birazcık tuz ekliyorum. Zerdeçalımızı ekledim. Birazcık daha yağ miktarını arttıralım. Bütün hepsinin birbirine karışmasını sağlayalım. Gerçekten çok farklı, çok güzel, çok lezzetli olacak. Siyah hardallı, zerdeçallı, patatesli, patatesleri birbirinden ayırarak, daha küçük parçaları ayırarak pişirmeye devam edelim. Buradaki asıl amaç soğanla, zerdeçalla, siyah hardal tohumuyla bütün bir lezzet cümbüşü yaratmak. Bakın rengi yavaş yavaş değişiyor. İsterseniz zerdeçal miktarını arttırabilirsiniz. Zerdeçal miktarını arttırıp o doğrultuda lezzetli bir sonuç ortaya çıkabilir. Şöyle alttan üste alarak pişirmeye devam edelim. Patateslerimiz tam da istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hamurumuz burada hazır. İnanılmaz aromatik ve inanılmaz güzel oldu. Hemen pankek pişirme işlemlerine başlayabiliriz. Şimdi ocağımızın üzerine tavayı koyduk. Ocağın altını yaktım. Birazcık yağladık. Yağı her tarafa yaydık. Burada bir kepçe yardımıyla bu aromatik, güzel, inanılmaz lezzetli pankeki pişirmenin vakti geldi. Gerçekten besleyiciliği çok fazla bir pankek yaptık bugün. Şimdi tüm malzemeyi yaydık. Bir kaşıkla şöyle biraz yayabiliriz. İki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra hazırladığımız patatesli muhteşem karışımı ekleyeceğiz. Bakın çok güzel görünüyor. Şu an pişmesini bekleyeceğiz. Kenarlardan alarak bir bütünlük sağlayacağız.

ve pankekimiz hazır hale gelecek. Bakın piştikçe burnuma inanılmaz güzel kokular geliyor. O zencefilin kokusu, o tane kimyonun kokusu gerçekten burnuma geliyor. Görüntüsü de bir o kadar güzel. Lezzeti de eminim bir o kadar güzel olacak. Pankek bir tarafı pişti. Hemen diğer tarafını da bir tabak yardımıyla alalım. Diğer tarafını da hemen yerleştirelim. İki tarafını da pişirip afiyetle yiyeceğiz. Evet, diğer tarafı da yavaş yavaş pişiyor. Bakın kalınlığı, güzelliği inanılmaz oldu. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Şimdi hemen... Arka tarafında pişirdikten sonra arasına muhteşem bu patatesli karışımımızdan koyacağız. Ve baharatlı patatesli pankekimiz hazır hale gelecek. Şöyle bir bakalım alt tarafı pişmiş mi? Evet, birazcık daha pişmesi gerekiyor. Birazcık daha kızarması gerekiyor. İçerisinde bir sürü malzeme var. İnanılmaz bir besleyiciliği yüksek, inanılmaz lezzetli malzemeler var. Şimdi... Hemen altını kontrol edelim. Birazcık daha pişmesi gerekiyor. Çok az piştikten sonra pankek hazır hale gelecek. Üzerini de patatesle çok güzel bir şekilde süsleyeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Evet, şu an bence tam da kıvamında. Ocağımızın altını kapatalım. Şimdi bunu rulo halinde de yapabilirsiniz ya da bu şekilde üstünü patatesle hazırlamış olduğumuz karışımla doldurabilirsiniz. Bakın görüntüsü çok iştah açıcı, besleyiciliği çok yüksek. Hemen şuraya da son dokunuşumuzu yapıp birazcık da üzerine şöyle hafifçe tuz atalım ve baharatlı patatesli pankekimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İlk durağımız Johannesburg. Johannesburg'da harika bir güne denk geldik. Bugün derbi zamanı. Bugün maç zamanı. Futbol heyecanı sadece Türkiye'de değil, dünyanın da dört bir yanında yaşanıyor. 2010 Dünya Kupası'nın simgesi Vuvuzela'lar iş başında ve bizler stada doğru yol alıyoruz. İşte gördüğünüz gibi tıklım tıklım yollar ve bizler de bu yolda birlikte stada kadar yol alıyoruz. Haydi bakalım. İşte Vuvuzela. Evet, görüyorsunuz değerli izleyenler, Dünya Kupası'ndan bu yana burada hiçbir şey değişmemiş. Büyük maçlarda, derbi maçlardan önce Vuvuzela mutlaka çalınıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük statlarından birinde oynanıyor maç. Ve bölgenin en güçlü iki takımı Kaizer Chiefs ve Orlando Pirates karşılaşıyor. Bugün stadyumda yaklaşık...

0: yaklaşık 46 bin izleyici olacak. Sadece Güney Afrika Cumhuriyeti'nin değil, Afrika'nın da konuştuğu bir derbi maçına biz de konuğuz. Ve gördüğünüz gibi aynen bizim stadyumlarımızdaki gibi Kaizerchiefs'in, Orlando Pirates'ın burada şapkaları, efendim eşyaları, bayrakları, birçok şey satılıyor. Stadyuma giderken bu evler karşıladı bizi. Soweto diyorlar bu mahalleye. Değerli izleyenlerimiz, stadyum yolundayız ama burada hatırlatmakta yarar olan bir detay var ki o da işte arkamızda görmüş olduğunuz bu tek katlı küçük evler. Mandela'dan önceki dönemde siyahların yaşaması için dizayn edilen bu evler Mandela'dan sonraki durumda, yani siyahlar ve beyazların kardeş olarak bir arada yaşamaya başlamasından sonra yine belki finans olarak biraz daha zayıf insanların yaşadığı bir bölge halinde. Gördüğünüz gibi bu evler tek katlı ve eski nostaljiyi yansıtmaya devam ediyor. Ama duyduğumuza göre bazı zengin insanlar da buradaki evlerinden çıkmak istememişler. Çünkü merkezi bir yer olarak kaldığı için burada oturmaya devam ediyorlarmış. Maça gideriz, maç tahmini almaz mıyız? İşte Afrikalılardan maç tahminleri. Taraftarların yanındayız. Mikrofonu uzatıyoruz onlara.
1: Trevan Kaizerchiefs.
0: Bobby, who are you supporting? Kaizerchiefs or Pirates?
2: Pirates. It's 1-0 again.
0: 1-0?
2: Yes.
0: 1-0 again.
2: 1-0 again. Okay. We're paying this one. We're taking it home.
0: Arkadaşımı buldum. What's your name?
3: Tevas.
0: Oh, you are supporting Kaizerchiefs,
3: huh? I'm supporting Kaizerchiefs all the time. You say one. So it's 1-1 is coming, then Kaizerchiefs 2-1. Today, yeah.
0: Evet, her maçta olduğu gibi tabii ki bu maçta da acıkanlar için sokak satıcıları iş başında sucuk benzeri bir yiyecek ve hemen yan tarafında da pirzola et servisi yapılıyor. Gördüğünüz gibi ve işte stadın önüne geldik. Bizler stadyumdaki yerimizi alacağız. Takımlarla ilgili bilgi verecek olursak 1937 yılında kurulmuş Orlando Pirates, 1970 yılında kurulmuş Kaizerchiefs ve bu iki ezeli rakip Orlando Pirates'ın içinden çıkan insanların kurduğu Kaizerchiefs'in kurulmasından sonra hep bir araya gelmişler. Hep ama hep büyük mücadelelere sahne olmuş maçları. Güney Afrika'nın bu iki büyük takımı arasındaki maç başlıyor. Büyük bir heyecana sahne oluyor maç.

pozisyon pozisyon üstüne ve sonunda gol oluyor. Stat yıkılıyor. Kaizer Chiefs Orlando Pirates karşısında 1-0 öne geçiyor.

ikinci yarısını taraftarların arasından izleyelim istedik. Taraftarlar heyecanlı.

0: çok heyecanlı gidiyor ve her zaman her şey değişebilecek şekilde. You're on TV.
1: Yeah, I'm on TV.
0: Which team do you support? Which team?
1: Please. I support Kaiser Chiefs.
0: Kaiser Chiefs, evet, Kaiser Chiefs taraftarı. Ama söylediğim gibi burada Orlando Pirates, Kaiser Chiefs taraftarları bir arada maçı izliyorlar ve artık son 15 dakikaya giriliyor.
2: Maç tamamlanıyor. Bu sonuç Orlando Pirates'a yarıyor. Orlando'lu taraftarlar çılgın gibi. Harika bir festivale konuğuz.
0: Güney Afrika Cumhuriyeti gezimiz devam ediyor ve bizler burada çok özel, harika bir günü kutlamaya geldik. 24 Eylül günü 1994 yılından beri Heritage Day olarak, yani Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Bunun anlamı şu: zenciler ve beyazlar dostluk, barış, eşitlik içinde o yıldan beri bir aradalar ve kardeşliklerini bu özel günde kutluyorlar. İşte arkamızda görmüş olduğunuz topluluk ve kalabalık bu festivali ve bu şenliği kutlamak üzere toplanmış. Bizim de ne eksiğimiz var dedik. Onların arasına şimdi karışacağız.

0: işte böylesine keyifli bir ortamda kutlanıyor. Burası açık bir hayli geniş bir arazi ve burada toplanmış Afrikalılar bu güzel günü şarkılar içinde, dostluk, barış içinde kutluyorlar.
1: Festivalin en güzel dans eden kızını seçeceğiz. İşte adaylar. Sizce en güzel hangisi dans ediyor?
0: Bakalım bu güzel topluluk içinde en güzel kim?

0: Kolumuzu uzatıyoruz kızlara. Türkiye'ye bakalım neler söyleyecekler.
1: Merhaba, merhaba, merhaba!
2: Merhaba!
1: Merhaba!
2: Merhaba! Merhaba Türkiye!
1: Merhaba
2: Türkiye!
1: Merhaba Türkiye!
0: Festivalin en keyifli yanlarından biri de piknik havası içinde geçmesi. Buradaki hazır barbeküler, mis gibi kokular içinde harika lezzetler sunuyor. Bakalım mangalda neler var?
3: Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki sistem biraz farklı. Tabii ki yemek alabileceğiniz, içecek alabileceğiniz alanlar var ama burada bir de barbekü alanı yapmışlar. Ve insanlar kendin pişir kendin ye mantığıyla böyle bir barbekü havasında et yapıyorlar. İşte görüyorsunuz burada arkadaşlarımız bu güzel etleri pişiriyorlar. Hello.
4: Hi, how are you doing?
3: Yeah, we are all fine.
4: Super.
3: And what are you cooking in here?
4: We've got a bit of purabos here.
3: Yeah.
4: Our traditional purabos, some chicken.
3: Yeah.
4: We're gonna make it nice and tender. We've got a bit of garlic bread.
3: What are they?
4: This is garlic bread.
3: Garlic bread. Yeah. Sarımsaklı ekmek varmış efendim.
4: Yes, garlic bread.
3: Yeah.
4: And then we've got a bit of gravy here going.
3: Oh.
4: Yeah.
0: Keyifli bir akşamı tamamlıyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde. Festivalle dolu bu günden sonra yepyeni bir sabaha uyandık.

Johannesburg'da kaldığımız otelden çıktık. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla Pretoria'ya geldik. Bu şehir Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti. Tabii ki birçok kişi Johannesburg'u ya da Cape Town'u başkent olarak biliyor ama Pretoria ülkede konsoloslukların bulunduğu ve resmi başkent olarak geçen şehir. Ve bu şehrin bir başka özelliği de bu şehir Jacaranda şehri olarak adlandırılıyor. Jacaranda nedir derseniz, işte değerli izleyenler, bu ağaç Jacaranda ağacı ve çiçekte Jacaranda çiçeği. Her yer Pretoria'da bu ağaçlar ve bu çiçeklerle dolu. Bundan sebeptir ki bu şehrin adı Jacaranda City. Bizler şimdi Pretoria'yı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım burada neler bulacağız, kimlerle karşılaşacağız.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik, abaküs,
14: kasa,
15: marul.
9: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli...

0: Sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.

0: Double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
11: Neydi bu?
12: Evet, bu ne?
11: Nedir bu?
12: Kukla mı? Şarkı. Cadı. Canavar.
11: Cadı mı?
13: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
10: Eğlenceli cevaplar.
14: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
10: Kahkaha attıran görüntüler.
15: Var mı daha şey?
11: Bitti.
12: Bitti. Bay bay.
15: Tamam. Artık anlık üç gidersin.
10: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
16: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevap.

0: sunuyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: %100 Türk formatı olan cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımızla birlikteyiz ve aramıza yeni katılan Sema Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii. 48 yaşındayım. Bir oğlum var. Üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. İnsan kaynakları üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 27 yıldır iş hayatındayım.
0: Ne güzel.
1: Ölene kadar da çalışmak istiyorum.
0: Sektör hangi alanda?
1: Sektör turizm şu anda.
0: Turizmle
1: evet, ilgilisiniz. Turizm otelcilik yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır.
0: Kırmızı bir ceketle gelmiş Berivan Hanım bugün. Ve 5000 lira kazandığı dün akşamki final yarışmasında. Nasılsınız Berivan Hanım?
2: İyiyim Ersin Bey. Daha zengin dursun diye kırmızı giydim bugün. Sonuçta 5000 aldım artık. Vallahi 6. günüm. 5. finali hedefliyorum. 5000 daha alırım diye düşünüyorum.
0: Dün gece rüyanızda ne gördünüz peki? Film eşkıya filmiydi final sorusu. Bir Fırat türküsü var mıydı? Şu Fırat'ın.
2: Vallahi en sevdiğim filmlerdendir. Oradan da gelmesi ekstra güzel oldu. Artık ölene kadar favori filmim olacak. Asla da değişmeyecek. Ne çıkarsa çıksın. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Tekrar tebrikler. Başarılar diliyoruz. Gülnaz Hanım.
3: Merhaba.
0: Bugün saç stili değişmiş. Evet. Pembe gitmiş. Yoksa pembeyi ben arkada mı bir yerlerde üstü
3: yok,
0: gri mi
3: gitti,
0: oldu? Ne oldu?
3: Gri oldu. Saçlarım ağırdı.
0: Bir yarışmada bu olduysa evet. Eğer. Ha?
3: Bugün. Berivan'dan dolayı diyorum. Berivan'ı görünce saçlarım ağırdı. Bugün böyle gri olsun dedim. Daha böyle dinamik oldu. Öyle. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de ve Nilay Hanım.
4: Merhaba.
0: Kaçıncı kez birlikteyiz?
4: Bu beşincisi galiba. Evet beşincisi.
0: Bir final var.
4: Evet bir final var. Hep ucundan döndüm ettim böyle. Gittim geldim, gittim geldim. Bakalım bugün göreceğiz.
0: Bugün şimdi haftanın son programı.
4: Evet.
0: Ve haftanın son programının bir özelliği var. Finale çıkan yarışmacımızın bir sonraki hafta devam etme ihtimali söz konusu. Ancak en az puan alan 3 yarışmacımıza

0: ne yazık ki veda etmek zorunda kalacağız. Bu bakımdan en büyük rakibiniz Berivan Hanım. Ya onu da göndereceksiniz ya da sizler gideceksiniz. Yerinize yenileri gelecek haftaya.
1: Bence en büyük rakibimiz kendi bilincimiz. Berivan'la yemekte de konuşmuştuk. Evet. Bence burada sadece baş başayız bilincimizle diye düşünüyorum. Berivan bizim arkadaşımız oldu. Saçımı arttıktan sonra.
0: Peki formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Sema Hanım için ve izleyicilerimiz için. Final öncesinde 3 etapımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta dikkat etabı olacak. Yine 4 soru. Her bir sorunun değeri bu kez 2000 puan. Ve üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var. 3000 her bir sorunun değeri. Bir yarışmacımız bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. En fazla puan alan yarışmacımızla 5000 TL para ödülü için birebir yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Ve ben süreniz başladı dedikten sonra cevaplarınızı yazmanızı da rica ediyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Bilgi etabında ilk sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

0: Her zamanki gibi artık bir gelenek oldu neredeyse. Çizgi filmle başlıyoruz. He-Man, gölgelerin gücü adına sloganıyla 90'lı yıllara damgasını vuran bir çizgi film. Gölgeler Şatosu'nun gizli güçleri Adam'ın kılıcı ile ilişkilidir. Kılıcını havaya kaldırıp gölgelerin gücü adına güç bende artık der ve çok güçlü bir süper kahramana dönüşür. Aslında titrek bir kedi olan ancak He-Man'in sihirli kelimeleri söylemesiyle güçlü bir kaplana dönüşen Atılgan'ı unutmak da mümkün değil tabii ki. He-Man'in ayrıca uçan, kırmızı pelerin ve kırmızı şapka giyen Orca adlı bir dostu var. Sorumuz gelsin. He-Man'in kötülüklere karşı mücadele ettiği karakter kimdir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Sadece 90'lı yıllarda çocuk olanlar hatırlamıyor aslında. Daha sonra filmleri de yapıldı He-Man'in. O yüzden pek de yabancı olduğunuzu sanmıyorum. Ama kafa sallayan yarışmacılarımız
1: eski
0: var.
1: Eski bilgiler. Çok eski bilgiler.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: İskeletor.
0: Berivan Hanım.
2: Kızıl maske. Şöyle bir şey ekleyeceğim ama.
0: Vallahi hiçbir şey eklemeyin bence kızıl maske dedikten sonra.
2: Ama nedenini anlatabilir miyim?
0: Buyurun.
2: Çünkü
0: buyurun,
2: sizin ederim. İzlettiğiniz videoda ben bir kafatası mağarası gördüm. Sonra birkaç bölüm önceki yarışmaya gittim. Tabii üstünden de zaman geçti ama sanırım işte kızıl maske nerede yaşıyor diye sormuştunuz. Cevap kafatası mağarasıydı. Ben o zaman Texas falan demiştim. Onu kafatası mağarasının önünde görünce dedim ki herhalde rakibinin evine gitti.
0: Ya da şöyle dediniz. Yani Texas'tan daha garip, tırnak içinde de söylüyorum. Daha saçma bir cevap versem ne verebilirim acaba dediniz. Kızıl yani, maske.
2: 97'liyim ben. Hiç He-Man falan bilmiyorum açıkçası.
0: Bilmiyorsunuz.
2: Bilmediğim de çok belli etmişimdir.
0: Yani üzgünüm. Gülnaz Hanım.
3: Cevap yok ama yarışmacı arkadaşımız Sema Hanım'ın cevabının doğru olduğunu yazınca hatırladım. İskeletor'u hatırladım.
0: Nilay Hanım.
4: Benim de He-Man en izlemediğim çizgi filmlerden biridir ama şu an kesin babam biliyordur. Çünkü babam He-Man'in sanırım hem izlemişti hem sanki onların kitapları da vardı değil mi? Onları da okumuştu diye hatırlıyorum.
3: Sheila da vardı değil mi?
0: Sheila. Evet, bir de onun evet, kadın karakteri var.
3: Sheila.
0: Peki, şu anda tek bir yarışmacımız İskeletor, bir yarışmacımız efendim
2: kızım.
0: Altıncı kez bizimle birlikte olan, 4 kez final başarısı gösteren Berivan Hanım. Dün hatta 5000 lira toprağın palı ödülü de 8000 lira olan Berivan Hanım kızıl maske dedi.
2: Var en azından böyle biri.
0: Var tabii canım ya. Peki doğru cevabı görelim mi? İskeletor yeni yarışmacımız Sema Hanım iyi başladı. 2000 puanla başladınız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: İskeletor doğru cevaptı. Sizin He-Man'e karşı...
1: Yok sadece çizgi film severdim. Hala da severim. Hala da zevkle seyrediyorum.
0: Eskilerden bir bilgi olarak kalmış
1: evet,
0: demek ki.
1: Evet.
0: Ne güzel. O da size 2000 puan kazandırdı.
1: Evet.
0: O halde ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.

0: Ekstrem sporlar konu başlığımız. Yapan kişiye özgürlük ve adrenalin vaat eden bir hava sporudur. Bu sporu yapmak için profesyonel olmaya gerek yoktur. Kişi lisanslı pilotlar eşliğinde dağlardan veya yüksek yamaçlardan hız kazanarak atlar ve havada belli bir süre süzülerek gökyüzünün tadını çıkarır. Ülkemizde özellikle Fethiye Ölüdeniz'deki Baba Dağı üzerinden yapılmaktadır. Sorumuz gelsin. Lisanslı pilotlarla dağlardan atlanarak yapılan sporun adı nedir? Süreniz başladı. Fethiye Ölüdeniz, Baba Dağı özellikle sadece Türk vatandaşlar değil, uluslararası olarak da çok katılım sağlanmıştır bu sporu yapmak için. Son anda yazdı Sema Hanım da süre bitmeden. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Yamaç paraşütü, paragliding.
0: Yamaç paraşütü cevabı geldi Sema Hanım'dan. Berivan Hanım.
2: Yamaç paraşütü.
0: Gülnaz Hanım.
3: Yamaç paraşütü.
0: Ve Nilay Hanım.
4: Yamaç paraşütü, hatta yaptım da ben.
0: Yaptınız.
4: Evet yaptım. Baba Dağı'da yaptım hem de.
0: Nasıl bir macera yaşadınız?
4: Ya aslında oraya çıkarken zaten çok heyecanlanmaya vakit bile olmuyor. Çünkü çok hızlı bir süreç işliyor. Daha sonrasında çıktığımızda 1700 metrede ilk başta atlama seçeneğimiz vardı. Ama pilotlarımız buradan uçmayalım, pardon zıplamayalım dediler. 2000 metreye çıkarttılar bizi. Ben de hatta havadayken sordum hani neden zıplamayalım oradan dediniz diye. Ters rüzgar var çünkü orada demişti. Evet. Ama bir daha yapmam. Yani
0: o da iyiymiş. Çok sevdim. Keşke bir daha yapabilsen falan diyecek diye bekliyorum. Yo. O kadar güzel anlattınız.
4: Ama o an şey yani çok korkuyorsunuz da ve korksanız hiçbir şey sonuç elde edemiyorsunuz. Çünkü düşseniz zaten yine öleceksiniz. O yüzden hani sonrasında böyle denizin üstüne geldikçe biraz da aşağılara indikçe zevk alıyorsunuz. Baba Dağı ile ilgili dünyada da ünlü bir yer diye biliyorum.
0: Tabii tabii. O yüzden az önce yani uluslararası alanda da bu spora ilgi duyan çok fazla insan gitmiştir oraya. Yani sadece bu sporu yapabilmek için cevabı şimdi görünce aslında daha rahatlıkla söyleyebileceğim. Bu sporu demekten vazgeçmek istiyorum çünkü cevabı görelim. Yamaç paraşütü 4'te 4 doğru cevaptı. Baba Dağı'da uluslararası alanda çok önemli bir yere sahip yamaç paraşütü dalında. Böylelikle yemyeşil oldu şu anda yarışmacılarımızın ışıkları. O zaman üçüncü sorumuza geçiş yapalım ve önce konu başlığımızı görelim. Sanat dalları konu başlığımız. Bakalım hangi daldayız? Kağıt üzerine özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde renkler kullanılır, karıştırılır ve desenler yaratılır. Yapılışı oldukça zevklidir ancak bir o kadar da sabır ister. Resmin yapıldığı suya kitre adında bir tür zamk katılır. Kitre yerine salep, ayva çekirdeği, gaz yağı gibi değişik maddeler de kullanılır. Fırçasının yapımında ise genellikle at kılları tercih edilir. Sorumuz gelsin. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde renklerin karıştırılmasıyla yapılan resim sanatının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dört tane hanımefendi olunca öyle tahmin ediyorum ki bu sanatla ilgili öyle ya da böyle bir tecrübesi olan vardır sanırım ama önce cevapları göreyim lütfen. Buyurun. Dörtte dört aynı cevabı görüyorum.
1: Ebru.
0: Nedense hiç de şaşırmadım. Sema Hanım.
2: Ebru.
0: Berivan Hanım.
1: Ebru.
0: Gündüz Hanım.
1: Ebru.
0: Ve Nilay Hanım.
3: Ebru ve bu sanatı da deneyimleme şansım olmuştu.
0: O zaman önce cevabı görelim ondan sonra dinleyelim. Tamam. Elinizde de çok fazla böyle vakitli bir vakitte tutmanızı da istemiyorum. Cevabı görüyoruz. Doğru cevap Ebru olacaktı tabii ki. Anlatın bakalım Nilay Hanım. Nasıl bir macera geçti?
3: O da şöyle olmuştu. Bursa'ya gitmiştim arkadaşımla birlikte gezmeye. Bir gün kalmalı gitmiştik. O sırada geziyoruz işte. Orada şu an unuttum meydanın adını. Orada bir meydanda bir hana girdik. Orada handa deneyimleme fırsatım olmuştu. Sonra onu aldım hatta eve de getirmiştim. Çok güzeldi. Bir kere denedim ama evde devam etmedim. Keşke etsem diye düşündüm şu an ama.
0: Siz hep bir kere deniyorsunuz sonra bir daha devamını getirmiyorsunuz herhalde. Böyle bir alışkanlığınız var.
3: Galiba biraz öyle evet.
0: Tamam peki. Şimdi dördüncü sorumuza geçiş yapacağız. Yani ilk etapın son sorusu. Konu başlığımıza bakalım.

Geometrik şekillerle devam ediyoruz yarışmamıza. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene verilen isimdir. Paralel kenarlarının uzunlukları her zaman birbirinden farklıdır. Paralel olan kenarlarına tabanları, paralel olmayan kenarlarına ise yanal kenarlar adı verilir. Ardışık açıları bütünlerdir. Yani ardışık açıları birbirini 180 dereceye tamamlar. Sorumuz gelsin. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Tam süre biterken iki yarışmacımız da cevabını yazdı. Bir yazdılar, bir sildiler. Kararsızlık var şu anda, öyle görüyorum ki. Bir cevaplarınıza bakalım lütfen. Sema Hanım.
1: Ben yamuk dedim.
2: Ay doğru tabii ya.
3: Ben de yamuk dedim, sildim ya.
0: Ne oldu Berivan Hanım?
2: Yamuk dedim, sonra paralel kenar dedim, sonra da deltoid dedim. Niye
0: 20
2: diyorsun?
0: Saniyede bunları mı yazdınız? Sildiniz, yazdınız, sildiniz. Önce yamuk mu yazmıştınız?
2: Evet. Y yazmıştım, sonra
0: şimdi
2: paralel kenar.
0: Şimdi ne yazıyor
2: kenar
0: orada?
2: Deltoid. Hiç ne alaka deltoid değil tabii ki. İşte basiretim bağlandı yine.
0: Gündüz Hanım?
3: Dikdörtgen dedim.
2: Yok.
0: Dikdörtgen cevabı geldi. Aynı cevabı görüyorum Nilay Hanım'dan ama ben yüzündeki ifade...
3: Evet, yamuk yazdım. Sildim. Dikdörtgen yazdım ama yalnız iki kenarı paralel diyor. Dikdörtgende diğer iki kenar da paralel. O yüzden dikdörtgen evet olduğunu da düşünmüyorum.
2: Yamuk yamuk.
3: Ama yamuk yazdım, sildim. O zaman niye sildim oldum?
0: Güzel. Yani verdiğiniz cevabın ne kadar yanlış olduğunu aslında ancak bu kadar güzel anlatabilirdiniz.
3: Evet.
0: Çünkü doğru cevap...
3: Yamuk.
2: Yamuk.
4: O da değil.
2: O.
3: Yamuk evet. Yamuk yamuk.
0: Doğru cevap geliyor. Doğru cevap yamuk olacaktı efendim şu anda gördüğünüz gibi. Ve Sema Hanım'a yine çarpı iki... Böylelikle 4500 puana ulaştınız. Giderek de arayı açıyorsunuz. Birinci etaptayız üstelik.
1: Umarım daha iyi olacak.
0: Yeni yarışmacımız Sema Hanım. Berivan Hanım nasıl buldunuz performansı?
2: Bence muhteşem.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Gerçekten. İlk etap itibariyle öyle tahmin ediyorum ki yani en yüksek puanı alan yarışmacılarımızdan birisiniz kesin. Belki birincisi olabilirsiniz. 4 soruluk etap karşılığında. Yanılmıyorsam eğer. Diğer yarışmacılarımızın şu anda 500'er puanı bulunuyor. Ama daha önümüzde final öncesinde 8 tane sorumuzun olduğunu da hatırlatayım. Ve ikinci etaba geçiş yapacağız şimdi. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevabın sorunun içinde yer aldığı bir etap. Bu kez dikkat etabı, her bir sorunun değeri artık 2000 oldu. Eğer hazırsanız yeni sorumuzun konu başlığını ekrana getirelim.
2: Hazırız.
3: Hazırız.

Çin Seddi konu başlığımız. Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu 21.196 kilometredir. Çin Seddi'nin temellerinin M.Ö. 7. yüzyılda artan Hun, Moğol ve Tungus saldırılarına karşı atıldığı tahmin edilmektedir. Seddin bazı kısımları taş ve tuğladan yapılmıştır ve oldukça kalındır. Bazı kısımları kum ve kerpiç gibi zayıf malzemelerle inşa edilmiştir. Bu kısımların amacı düşmanı durdurmak değil, yavaşlatmaktır. İddialara göre Seddin yapımı sırasında binlerce işçi hayatını kaybetmiş ve bunlar duvarın içine gömülmüştür. Çin Seddi 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikasından biri seçilmiştir. Sorumuz gelsin. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu kaç kilometredir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. 5. sorumuz. Yeni etabın ilk sorusu. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: 21.968 dedim. Sonunu hatırlayamadım.
0: Bir şüpheniz var yani. Berivan Hanım.
2: 21.196.
0: Ben Gülnaz Hanım.
3: 2.198 olarak hatırlıyorum.
0: Siz 2.198 dediniz. Ve Nilay Hanım.
4: 21.196.
0: 21.196 şu anda iki yarışmacımız da var. 21.968 Sema Hanım da var ve Gülnaz Hanım'ın cevabı 2.198. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu 21.196 kilometredir. Cevap soruda. 21.196 demek iki yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz demek. 8.851.8 aslında yıkılmamış kısımlarıyla olan hesaplamalardı. Hatırlarsanız eğer normalde Çin Seddi'nin uzunluğu ile ilgili olarak hep bu bilgiler mevcuttu. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarla birlikte ki detayı da size aktarırken UNESCO tarafından tüm arkeolojik çalışmalarla birlikte 21.196 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu belirtilmiş. Biz de bu soruyu sizlere aktarmış olduk böylelikle bilgilerle beraber.
2: Ekstra bilgiler için teşekkürler.
4: Teşekkür ederiz.
0: O halde 6. sorumuzda yolumuza devam ediyoruz.

Doğal taşlar yeni sorumuzun konu başlığı. Doğal taşların çeşitli faydaları olduğu düşünülmektedir. Akik taşı cilt hastalıklarına iyi gelir. Kehribar taşı ağrı kesici olarak kullanılır. Ametist taşı doğal rahatlatır.

taşıdır. Uyku problemine iyi gelir. Kristal kuvars taşı zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Turkuaz taşı tansiyona ve migrene karşı etkilidir. Yeşim taşı korku ve endişeyi azaltır, huzur verir. Ay taşı hazımsızlığa iyi gelir, sindirim sistemini düzenler. Onyx taşı sakinleştirici özelliği vardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendiren taş hangisidir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Bakalım hangi yarışmacımızın arası taşlarla iyi. Hanımefendiler olunca karşımda daha fazla ilgi gösterdiğinizi ve böylelikle bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Mu.
1: Çok yani. Bilmek de bazen kafa karıştırabiliyor.
0: Hele ki arka arkaya ben böyle sayınca değil mi? Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Kuars.
0: Yanlış. Kuars taşı evet. Diyorsunuz evet. Sema Hanım. Berivan Hanım.
2: Ben kehribar yazdım ama kristal kuars diye 20 saniye bana yetmiyor. Bana gerçekten bir 40'ta falan anca düşüyor.
0: Ben ne diyeyim daha, Allah gözünüzü doyursun. 4 kez finale çıkmış. Bir tanesinde 5000, diğer üçünde 1000 almış. Ve bana 20 saniye süre yetmiyor diyor. Sema Hanım ne diyorsunuz?
1: Yani 20 saniye çabuk geçiyor gerçekten. İşte.
0: Oo, bir kadın ittifak oluştu efendim şu anda karşımda. Karşımda bir ittifak oluştu. Kehribar dediniz. Eğer ekstra 20 saniye süre verseydim peki hangi cevap verecektiniz?
2: O zaman kesinlikle kristal kuvars yazardım.
0: Peki acaba var mı o cevabı yazan?
3: Kuvars.
0: Yunus Hanım.
3: Kuvars.
0: Kuvars diyor. Nilay Hanım.
4: Turkuaz dedim ve kuvars. Bana da süre yetmedi. Ben şu an dediklerinde hatırladım yani.
0: Hayır peki çok o 20 saniyelik sürede ne yapıyordunuz onu ben çözemedim.
4: İşte başta saydıklarınız. Ama taşları hatırlıyoruz. Mesela kehribarın kesici şeylere iyi geldiğini ben hatırlıyorum şu an. O başta anca geliyordu işte. Sonrası gelecekti ama süre yetmedi.
3: Turkuaz da nazara iyi geliyor.
2: 20 saniyede anca düşüyor. Siz sonlardan sorduğunuzda 20 saniye yetmiyor. Çünkü bir 20 saniye daha ihtiyaç duyuyorum ben en azından.
0: Ya 2000 çarpı 2 4000 puanı kazanırsanız az önce kullandığınız ifadelerden dolayı bana ne diyeceksiniz?
2: Özür dilerim yani. Gerçekten özür dilerim. Ama çok sanmıyorum.
4: Ben de kristal kuvars olduğuna ben eminim. Hatta kristali öyle kodlamıştım zekadan diye.
0: Peki o zaman cevabı görelim mi hep beraber? Ben ne demişim? Cevap soruda. Kristal kuvars taşı zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Cevap soruda. Kristal kuvars taşı, harf hatanız var. Başına kristal yazmadınız Gülnaz Hanım.
3: Evet.
0: Bu bakımdan puan veremiyorum. Yoksa aslında şu anda çarpı 2 tek başınıza belki de 4000 puan kazanabilme şansınız vardı.
3: Anlıyorum. Sağlık olsun.
0: O yüzden ne yazık ki puan veremiyorum hiçbir yarışmacımıza. Yeni sorumuzla devam edelim o halde. Önce konu başlığımız geliyor.
5: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi şimdi iş başına.
6: Başımı belaya sarma.
7: Bela değil ulan, nimet. Devlet kuşu say. 100.000'i bir arada görmedin. Milyonu göreceksin. Ama gönülsüzsen başkasını bulurum. Bulamaz mıyım ha?
6: Bulursun elbet. Elinden ne kurtulur ki?
8: Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum. Elindekini kaptırana ne derler? Hanım evladı derler. Tamam mı?
9: Çok tatlısın Gamze. Hayat dolusun.
0: Yeşilçam'ın kötü karakterleri. Tabii kötü derken tırnak içerisinde söylüyoruz bunu. Yeşilçam'ın en kötüsü denildiğinde akla ilk Erol Taş gelir. Birçok filminde et yiyişi esnasında çekilen sahneleriyle de meşhurdur. Hüseyin Peyda köylerdeki kötü adendimi ilk akla gelen karakterdir. Süheyl Eğriboz her filmde bol bol dayak yiyen yan kötü karakterlerin en aranılan isimlerinden biridir. Gaddar, merhametsiz ve filmdeki esas kadında gözü olan...

0: olan karakter denince akla gelen isim Bilal İnci'dir. Bir döneme damga vuran, ilaçlı gazoz efsanesini tanıtan şüphesiz Yeşilçam'ın en yakışıklı kötüsü Nuri Alço'dur. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre her filmde bol bol dayak yiyen Yeşilçam karakteri kimdir? Süreniz başladı. Bu karakterlerin içerisindeki en çok dayak yiyen isim acaba kim? Başından öyle bir olay geçmişti ki birazdan cevabı gördüğümüzde 2014 yılında maalesef kendisini de kaybettik. Bir filmde oynadığı sahneden sonra dışarıda maalesef dayak yiyor ve kafasına 18 dikiş atılıyor. Yani filmi gerçek sanıp da ona böyle bir saldırıda bulunanlar olmuş. Ay. Böyle bir hayat hikayesinin içerisinde böyle bir anısı da var. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım?
1: Cevap yok.
0: Birinci etabı iyi başladınız.
1: Evet.
0: Ama ikinci etap sıkıntı.
2: Utanıyorum şu an.
0: Ve Berivan Hanım?
2: Süheyl nokta nokta gil.
0: İsmi hatırladınız ama...
2: İsim doğru mu? Aa, iyi.
0: Hayır, soyadını yazmamışsınız o yüzden diyorum. İsmini hatırladınız ama...
2: Bu kadar hatırlayabildim.
0: Soyadını hatırlayamadınız. Yok zaten.
2: İsim de doğru olmayabilir.
0: Ve Gülnaz Hanım da aynı şeyi görüyorum
3: Süheyl.
0: Ben.
3: Eğri bol muydu? Tam olarak hatırlamıyorum.
0: Nilay Hanım?
4: Süheyl Eğri Dağ diye Eğri hatırladım.
0: Da. Siz Süheyl diye mi?
4: Süheyl diye mi yazdım?
0: Süheyl Eğri Dağ diye yazdınız.
4: Ay ama Süheyl.
0: Ama Süheyl mi demek istediniz?
4: Evet.
0: Ama Süheyl yazdınız. İki tane isim görüyorum, soyad yok. Bir tane de cevap yok. O zaman ben ne demişim bir izleyelim isterseniz. Süheyl Eğriboz her filmde bol bol dayak yiyen yan kötü karakterlerin en aranılan isimlerinden biridir. Az önceki gibi maalesef yine puan veremiyorum size. Aslında kavgalı, dövüşlü filmlerde hemen hemen her filmdeki belki de 400'e yakın filmde oynamıştır. Hep Süheyl Eğriboz vardı ancak bu kez puansız ayrılıyor yarışmacılarımız bu sorudan. Madem öyle yeni sorumuzla devam edelim.

İstanbul Havalimanı yeni sorumuzun konu başlığı. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açıldı. İlk uçuş TK-2124 koduyla İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Havalimanının ana terminal binasının büyüklüğü 1.3 milyon metrekaredir. Havalimanına ait büyük uçakların iniş ve kalkışlarına uygun toplam 6 pist bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi Karadeniz'e dik ve bir tanesi Karadeniz'e paralel uzanmaktadır. 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olarak projelendirilen Hava Trafik Kontrol Kulesi, lale figürlü tasarımı ile 2016'da Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandı. İstanbul Havalimanı 2021 yılında dünyanın en iyi havalimanları arasında 17. sıraya yükseldi. Ayrıca 2021 yılının en gelişmiş havalimanı seçildi. Sorumuz gelsin. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleşen ilk uçuşun kodu nedir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz, ikinci etabın son sorusu ve cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: TK 21-24.
0: TK 21-24. Berivan Hanım.
2: TK 2124.
0: Ve Gülnaz Hanım.
3: TK 2124.
0: Nilay Hanım.
2: TK 124. Ben orayı tam hatırlayamadım.
0: Tam hatırlayamadınız.
2: Evet.
0: 124 yazdınız. Diğer yarışmacılarımızın da TK 2124 olarak görüyorum cevabını. Acaba burada puan verecek miyim? Ben ne demişim? Cevap soruda. İlk uçuş TK2124 koduyla İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Cevap soruda. Tebrik ediyorum. 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. Doğru cevap TK2124 olacaktı. Bu kadar detayın içerisinde bunu hatırlayabilmek de gerçekten çok çok önemli. Bazen ben burada içeriği sizlerle paylaşıyorum. Sonra soruyu aktarıyorum. Empati de yapıyorum. Acaba ben orada olsam ne olurdu diye.
4: Deneyelim.
2: Evet, deneyelim.
4: Ben geçiyorum.
0: Yok, denemeyelim. Ama itiraf edeyim. Herhalde Berivan Hanım kadar bu kadar başarılı olamazdım diye düşünüyorum. Yani evet, bilgilerim var, ilgim var ama bu kadar başarılı olabilir miydim? Oranın başka bir heyecan içerisinde olduğunu da bilmesem de tahmin edebiliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: İkinci etabı bitirdik. Son puan durumunu hatırlatayım sizlere. Çünkü üçüncü etapta dengelerin nasıl değişeceğini belki de tahmin edebilirler. Sema Hanım, bugün aramıza katıldınız. Özellikle ilk etaptaki performansınız, ikinci etapta devam ettiremediniz onu ama yine de liderliğiniz devam ediyor. 5200 puanınız var. 2200 puanda Berivan Hanım, Nilay Hanım 1500 puanla şu anda 3. sıradasınız. Oraları da sevdiniz sanki, bana öyle geliyor.
2: Aslında sevmedim ama alıyorum.
0: Ve Gülnaz Hanım, dün iyiydiniz.
2: Evet.
0: Bugün ilk iki etapta beklediğiniz gibi değil.
4: Aslında Kuvars, yani o beni üzdü. Kristal yazabilirdim. Yani hatırlıyordum, yine de yazmadım o yüzden. Süheyl cevabını da verseydim daha iyi olacaktı.
0: Gülnaz Hanım, siz yine bir kelimeyle kaçırdınız çarpı ikiyi. Evet. Yanınızdaki hanımefendi bir harfle kaçırdı. Ya bir harfle bile kaçırdığı oldu.
4: Sağlık olsun.
0: Üçüncü etaba geçelim.
2: Geçelim.
0: Üçüncü etap, akıl oyunu etabı işte başlıyor. Cevap. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabındayız ve her bir sorunun değeri artık 3000 puan. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray.
5: Kayıyor, tam diye doğru kaleler iniyor. Son tarafta bir daha aşağıya doğru, deniz tarafına kaleye doğru gidiyor Metin. Kalede Özcan var, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor.
0: Bir efsane, Metin Oktay, rahmetle anıyoruz kendisini ve bakalım sorumuzun içinde neler var. Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay, 1936'da İzmir'de doğdu. Taşsız krallığa kaplı futbol kariyerine 1952'de Damlacık Spor'da başladı. 1955'te Galatasaray'la anlaştı. Oktay'a imzaladığı 5 yıllık sözleşme karşılığında taksi plakalı bir otomobil verildi. Toplam 6 kez gol kralı oldu ve ligin en çok gol kralı olan futbolcusu unvanını aldı. Galatasaray formasıyla toplamda 258 profesyonel lig maçına çıkan Metin Oktay 217 gol attı. İlk kez 1955'te giydiği mini takım forması altında 36 maçta 19 gol attı. 1965'te kendi yaşam öyküsünü anlatan Taçsız Kral filminde başrol oynadı. 1991 yılında Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını

kaybetti. Sorumuz gelsin. Metin Oktay kaç yaşında vefat etti? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. ...20 saniye süre bitti. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sema Hanım?
1: 53.
0: 1991-1938
1: yanlış
0: yaparak,
1: evet,
0: böyle bir yanıt buldunuz. 53 dediniz.
1: Yanlış çıkardım.
0: Berivan Hanım?
2: Ben 91-36, 55 dedim.
0: 55. Ve aynı hesabı ben Günaz Hanım'da da görüyorum.
2: 55.
0: Siz de?
2: Samsun plakası.
0: Samsun. Nilay Hanım?
3: Ben de 55 diyorum.
0: 3.55 var ve bir de 53 var. Ya 6000 puan vereceğim, ya puanlar bölüşülecek, ya da puan veremeyeceğim sizlere. Cevabı görelim isterseniz. Acaba bu sorumuzun cevabı ne? 55 yaşında, maalesef genç bir yaşta hayatını kaybetmişti Türk futbolunun, Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. 3 yarışmacımız doğru cevap verdi. Berivan Hanım, Gündaz Hanım ve Nilay Hanım. Böylelikle Sema Hanım'a bu kez puan veremiyoruz. Şimdi 10. sorumuza geçiş yapalım. Yeni sorumuzun konu başlığını da görelim.
4: Konuklarımız var.
5: Vakti gelmişti dostum.
6: Sözleri de bitirdik. Açlıktan ölüyorum.
5: Tam bir yemek çılgınlığı yaşadık.
6: Hadi şu işi bitirelim.
7: Bir ömür boyu karım olur musun?
8: Ben ayrılmak istiyorum.
7: Ne?
8: Aa, bu arada profil fotoğrafında alakan yok.
9: Kowalski, maymunlara işaret ver. Buluşma noktasına süper uçakla gelsinler. İstikamet otel. Hadi çabuk.
10: Yuhu.
11: Günaydın.
12: Günaydın, günaydın. Sana ve sana ve sana. Ne kadar da çabuk büyüyorlar.
13: Kral ve kraliçenin yerini dolduracağın için bugün çok işin var.
0: Ünlü animasyonlar yeni sorumuzun konu başlığı. Kayıp Balık Nemo 2003'te gösterime giren film ilk 3 günde 70 milyon dolar hasılat yaptı. Yukarı Bak 2009 tarihli filmin ana karakterini Erol Günaydın seslendirdi. Buz Devri, 2002 yapımı animasyon filmin başarısı üzerine devam filmleri çekildi. 2006'da Buz Devri erime başlıyor. 2009'da Dinozorların Şafağı ve 2012'de Kıtalar Ayrılıyor. 2016 yılında Büyük Çarpışma vizyona girdi. Madagaskar, 2005 yapımı film New York Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların maceralarını konu alıyordu. Shrek, bir masaldan uyarlanan 2001 yapımı film, Oscar'da animasyon dalının açılmasıyla bu ödülü alan ilk film oldu. Ardından 2004, 2007 ve 2010'da 3 devam filmi daha çekildi. Sorumuz gelsin. Buz Devri serisinin ilk filmi günümüzden kaç yıl önce çekilmiştir? Süreniz başladı. Orijinal ismiyle Ice Age

0: Orada bir tane kaplan var. Buz Devri'nde karakterlerden bir tanesi. İsmi de Diego. Benim köpeğimin adı da Diego. O yüzden Shrek'le ilgili biraz bayağı bir sempatim olduğunu söyleyebilirim. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: 20.
0: Berivan Hanım.
2: 19. 18.
0: 2021 eksi 2003 yapmışsınız, evet. Ve 18'i bulmuşsunuz. Ve Nilay Hanım.
2: 19.
0: İki yarışmacımız 19, Gündüz Hanım'ın 18 ve Sema Hanım'ın da 20 yanıtını görüyorum ben. 10. sorumuz ve 3000 puan değerinde bir soru. Cevabı görelim lütfen. 19 doğru cevap olacaktı ve Berivan Hanım'la Nilay Hanım yavaş yavaş Sema Hanım'a yaklaşıyorlar şu anda. Hala liderliğiniz devam ediyor yalnız. Ve yeni sorumuzla devam edelim.
3: Paşalarım, beylerim, yiğitlerim. Siz ki nice zaferlerle taşlandırdınız Osmanlı'nın bu şanlı İslam bayrağını. Allah'ın izni, sizlerin inancı ve kahredici kuvvetinizle bu kafirlerin de sonu yakın.
0: Viyana kuşatmaları yeni sorumuzun konu başlığı. 1529 yılı Osmanlı ordusunun Viyana'yı kuşatmak için ilk denemesiydi. 10 Mayıs günü 200 bin kişilik bir ordu ile sefere çıkan Kanuni 7 Eylül'de Budin'e girdi. Kaleyi kuşatan Kanuni Sultan Süleyman 17 gün boyunca toplarla döverek şehrin surlarını iyice tahrip etti. Ancak kuşatmanın uzaması, kışın yaklaşması ve bir Alman ordusunun toplandığı haberinin gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. 1. Viyana kuşatmasında başarısız olan Osmanlılar İstanbul'a geri döndü. 1683 yılında Osmanlı Viyana'yı kuşatmak için ikinci kez yola çıktı. Bu kez saltanatta 4. Mehmet bulunuyordu. Ancak Osmanlı bu kez de başarılı olamadı. Viyana'nın anlamayışı yenilmez Osmanlı'nın gücünü Avrupa nezdinde zedeliyordu. Bu durumun sorumlusu olarak görülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi. Sorumuz gelsin. Osmanlı İmparatorluğu kaç yıl arayla Viyana'yı kuşatmıştır? Süreniz başladı. On birinci sorudayız. 3000 puan değeri var bu sorunun. Finale adım adım gidiyoruz. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: 154. Ama biraz şey oldu. 155'ti 154 yaptım.
0: 155'ti 154.
1: 154.
0: Sema Hanım'ın cevabı 154. Berivan Hanım?
2: 154.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Gülnaz Hanım?
4: Ben süreyi kısaltayım dedim. Hemen fethedelim. Salladım yani hatırlamıyorum.
0: Aklınıza 9 mu geldi?
4: 9 uğurlu rakam.
0: Ondan dolayı. Bir şey yazmış olayım dediniz.
4: Evet evet boş kalmasın elim boş gelmeyeyim dedi. O
0: yüzden. Nilay Hanım?
2: 154.
0: 154. 3 yarışmacımız 154 dedi ve bir yarışmacımız da uğurlu rakamımı yazayım elim boş gelmeyeyim dedi. Evet. O halde cevabı görelim lütfen. 154 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları paylaştırdık. Yani 12. soru gerçekten büyük bir heyecana sahne olacak. Çünkü puanlar böyle bölüşülürse eğer liderde bir değişiklik olmayabilir ama o puanların kime bölüşüldüğü, aynı zamanda belki de tek başına birinin 6000 puan alabileceği bir soruyla karşılaşabiliriz. Final öncesindeki son soruya geçmeden şu anda ekranlara geldi ama ben bir kez daha hemen puan durumunu aktarayım. Sema Hanım 6200 puanda. Beriman Hanım 5700 puanda, Nilay Hanım'ın 5000 puanı var ve Gülnaz Hanım'ın 2200 puanı var. Şu anda karşımda duran 4 yarışmacımızın biriyle finalde karşı karşıya geleceğiz ve diğer üçüyle de maalesef bu hafta vedalaşacağız. Acaba kim finalde olacak? İşte 12. sorumuzun konu başlığı. Orhan Gencebay şarkıları, değerli ustaya buradan saygılarımızı ve selamlarımızı da gönderelim ve detaylara bakalım. 1900

0: 1970'te çıkan Kaderimin Oyunu, Orhan Gencebay'ın 1968-70 yıllarında çıkan şarkılarından oluşan toplama albümüydü. 1972'de Bir Teselli Ver albümü çıktı. Sanatçı albüme adını veren şarkıyı 1971'de çekilen aynı isimli filmde seslendirmişti. Batsın Bu Dünya şarkısı aynı isimli albümle 1973'te raflardaki yerini aldı. 1974'te çıkan Hatasız Kul Olmaz şarkı olmaktan çıkıp adeta bir deyiş haline geldi. 1979'da Ya Rabbim şarkısı müzikseverlerle buluştu. Gencebay bir yıl sonra şarkısıyla aynı isimde filmde başrolü Perihan Savaş'la paylaştı. 1984'te Dil Yarası adlı albüm çıktı. 2012'de Orhan Gencebay'la Bir Ömür piyasaya çıktı. Sanatçının 60. yılına özel hazırlanan albümde 32 sanatçı Gencebay'ın eserlerini yorumladı. 12. sorumuz geliyor. Dil Yarası, Bir Teselli Ver albümünden kaç yıl sonra yayınlanmıştır? Süreniz başladı. Dil Yarası albümü, Bir Teselli Ver albümünden kaç yıl sonra yayınlandı? Süremiz sona erdi. Değerli izleyiciler, yarışmamızın en kritik anı belki final olabilir ama şu anda da her şeyin belirleneceği bir sorunun içindeyiz. Ve bakalım cevaplara nasıl yansıdı. Buyurun lütfen. Sema Hanım.
1: 5.
0: 5 yanıtını verdiniz. Berivan Hanım.
2: 6.
0: Gülnaz Hanım.
3: 2 yıl.
0: Ve Nilay Hanım.
4: 11.
0: Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı cevapları var. Acaba bir kişiye 6000 puan gidecek mi? Yoksa bu yarışmada her şey olduğu gibi mi kalacak? İsterseniz cevabı görelim. İşte finalisti belirleyen cevap. Doğru cevap 12 olacaktı ve hiçbir yarışmacımıza maalesef puan veremiyorum. Bu da demek oluyor ki yeni finalistimiz Sema Hanım oldu. Bir şaşırdınız herhalde.
1: Evet.
0: Beklemiyor muydunuz?
1: Berivan çok iyi olduğu için.
2: Estağfurullah.
1: Ben yani biraz da yaştan dolayı herhalde daha genç, daha dinamik bir zihin, daha hızlı. O yüzden şaşırdım.
0: İlk etap.
1: Evet, orası kurtardı beni.
0: Sizi kurtardı. Evet. İki tane soru arka arkaya 2000, 2000, 4000. Yani birinci etap şu anki 6200 puanın aslında içinde yer alan,
1: evet,
0: puanlar. Orası çok başarılı geçince iyi başladınız ve iyi bitirdiniz. Lider bitirdiniz. Finalde sizinle birlikte olacağız. Berivan Hanım, bir şey için seviniyorum. Yani size veda ettiğimiz için değil tabii ki. Ama en azından 5000 lirayı aldınız ya.
2: Evet.
0: Yanında da 3000 lira diğer, evet, finallerdeki cevap vermeme haklarınızla birlikte.
2: Temiz
0: teşekkür
2: mi
0: ediyoruz. Yarışmamıza büyük bir renk kattınız.
2: Ben çok teşekkür ederim Ersin Bey her şey için. Buradan da aslında ilk etabın da önemli olabileceğini görmüş olduk. Sizi de çok tebrik ediyorum Sema Hanım. Güzel. Çok güzel bir yarıştı. Daha bir tat aldım aslına bakarsanız. Çok iyi ki katıldım. İyi ki kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ödül de nereden baksanız iyi para yani. Aldım. Yeter bana.
0: Güle güle harcayın diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Günaz Hanım, dün bizimle birlikteydiniz. Evet. Size erken veda ediyoruz biraz,
4: evet,
0: ama
4: olsun. Sizinle tanışmak
0: donanımızla, güzeldi, bilginizle, eşinizle beraber yaptıklarınızla, yeteneğinizle aynı zamanda sizi daha iyi tanıma fırsatımız da oldu bu yarışmada. Size başarılar diliyoruz hayatınızda.
2: Çok sağ
0: olun. Hep böyle renkli bir şekilde umarız çok güzel işlerin içerisinde yer alırsınız.
2: Umarım tekrar karşılaşırız umarım arkadaşlarımla da sizinle de umarım. Sanat hayatında.

0: Size de başarılar diliyorum yayın hayatınızda.
1: Sağ olun. Nilay Hanım, sizi tanımak da çok güzeldi.
2: Ben de çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim her şey için. Buraya kadarmış.
1: Buraya kadarmış. Evet.

0: Neler hissediyor? Duygularını bir alalım.
1: Evet, çok keyifli gerçekten. Amaç yarışmaktı tabii ki. Oğlumun isteğiyle katıldım aslında. Güzel de oldu ama düşünüyorum şu anda herhalde bilgi yarışmalarında birazcık daha başarılı olabilirmişim gibi geliyor. Dikkat ve hafıza, yani memori sorularında biraz takılıyorum aşın açıkçası.
0: Oğlunuz kaç yaşında Sema?
1: 13 yaşında.
0: 13 yaşında, daha ufak.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Allah sağlık versin
1: Amin,
0: diyelim.
1: Amin hepsine inşallah.
0: Güzel. Turizmle ilgileniyorsunuz.
1: Evet.
0: Benim de turizm tecrübem var. Ben 4 yıl boyunca turizmin içerisindeydim. İstanbul'a ilk gelişim de zaten turizm sayesinde oldu.
1: Otelcilik
0: 5 yıldızlı
1: mi?
0: Bir otelde. Evet, resepsiyonistim. Ama öncesinde staj dönemim vardı benim. 2 sene Antalya'da staj yaptım. Garsonluk yaptım.
1: Aynı zamanda Antalya'da 10 yıl çalıştım ben.
0: Muhasebe departmanında, ön büro departmanında, housekeeping'de, mutfakta patates de soydum Sema Hanım.
1: Süpersiniz.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, tabakları buraya dizerim, sonra buraya da dizerim. Böyle böyle servisi yaparım yani.
1: Süper. Tebrik ediyorum.
0: Belki sizi. Aradan yıllar geçmiş olsa yine de aynı şekilde iyi bir servis yapma konusunda tecrübem var.
1: Duruş da çok düzgün zaten sizde.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Umarım heyecanınız biraz olsun gitmiştir diyelim evet. Final etabında. Bir final sorumuz var. Birazdan konu başlığını göreceğiz. Ben size aynı zamanda bir iki seçenek sunacağım. Finalde para ödülümüz 5000 lira. Doğru cevabı bildiğiniz takdirde 5000 lirayı kazanacaksınız. Cevap verme hakkını da kullanabilirsiniz. O zaman ben size 1000 TL takdim edeceğim. Bu çeki vereceğim. Ve önümüzdeki hafta yine sizinle beraber yarışmaya devam edeceğiz. Ama cevabı verir ve yanlış olursa diğer 3 yarışmacımızla olduğu gibi sizinle de maalesef vedalaşacağız. Final sorumuzun konu başlığı Kızılırmak. Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğar. Sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Ankara'dan geçer. Nehir üzerinde kurulmuş 8 barajdan 3'ü Ankara civarında yer almaktadır. Kızılırmak daha sonra Çankırı, Çorum ve Sinop'tan geçer. Tarih boyunca Kızılırmak nedeniyle Çorum'da birçok kent hayat bulmuştur. Nehir son olarak Samsun ilinden geçer ve Bafra burnundan Karadeniz'e ulaşır. Türkiye topraklarından doğarak yine Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsu Kızılırmak'tır. Uzunluğu 1355 kilometredir. Adını eskiden kızıla çalan renginden almıştır. Sema Hanım için final sorumuz geliyor. Kızılırmak Nehri toplam kaç ilden geçer? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Bu saydığım illere hiç gitmişliğiniz ve Kızılırmak'ı görmüşlüğünüz var mı?
1: Var.
0: Var. Mesela nereye gittiniz?
1: Nevşehir'e gittim. Ankara'ya gittim, gördüm. En son Nevşehir'de şahit oldum. Kayseri gördüm. Sinop'ta gördüm. Yani gördüm ama tabii öyle sayarken çok il. Yani şu anda kafamda bir rakam var ama doğruluğundan emin değilim.
0: Doğruluğundan emin olmadığını ifade ediyor yarışmacımız. O zaman ben de madem sorumu yönelteyim size. 20 saniye sürenizi kullandınız. Oraya bir şeyler yazdınız mı ya da bir hesap mı yaptınız bilmiyorum ama cevap verme hakkını kullanacak mısınız bu final sorumuz için? Yoksa hayır ben cevap vermeyeceğim, 1000 TL'yi almak istiyorum ve bir sonraki yarışmada sizinle birlikte olmak istiyorum mu diyeceksiniz?

0: Vermiyorum.
1: İlk cevap. Defa finalde cevap vermeme konusunda bu kadar uzun süre düşünen bir yarışmacımızsınız. Yani genelde şu oluyordu çünkü Sema Hanım. Cevap vermeme hakkını kullanacak mısınız? Evet Ersin Bey, ben cevap vermeyeceğim diyorlardı. Cevap verirken böyle düşünüyorlardı ama cevap verip vermeme konusunda ilk defa bu kadar uzun süre düşünen bir yarışmacı olduğunu. Son kararınız bu yani.
0: Evet.
1: Peki, o zaman 1000 TL'yi ben size vereceğim. Yeni haftaya sizinle beraber başlayacağız.
0: Tamam.
1: Neden bu kadar düşündünüz? Ne vardı aklınızda?
0: Ben yani bir saydım kendimce. Herhalde şu anda söyleyebilirim herhalde.
1: Tabii ki söyleyebilirsiniz. Merak
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben toplam 9 il saydım. İlleri de saydım ama tabii hani şimdi çok dallandı budaklandı. Şimdi Ankara'ya kadar geldi. Ankara'dan sonra tekrar devam etti. Oradan Çorum, Çankırı, Sinop gitti. Yani çok da emin olmamakla birlikte bir 9 saydım.
1: En son Samsun'dan sonra Bafra derken.
0: Şimdi Bafra il değil hani ama Samsun il. Hani böyle bir bilgi karışıklığı oluşuyor. O yüzden emin olamadığım için vermedim.
1: Ama cevap verseydim 9 derdim diyorsunuz.
0: Evet.
1: Acaba 9 deseydiniz iyi olacak mıydı? Hep beraber görelim mi? Görmesem bile, görmesem
2: bile yine gönlüm seninle. İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
3: İşte oralardan geldim ben.
4: Tuzağa düştük abi.
3: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
2: Kemal'in arabası değil mi?
4: Bana bıraktı.
3: Emel, Tahran'a geldim. Hilton'da kalıyorum. Seni çok özledim.
5: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım. Ne dersin?
2: Bilmem.
5: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
6: Evet. Burada olduğunu bilseydim Tahran'a getirmezdim onu.
4: Dönebilirsin abi.
5: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
7: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
5: Sebep?
7: Hakkınızda tutuklanma emri var.
4: İçimizden de nefret ediyorum.
8: Acı Hatıralar bugün 16.15'te TV4'te.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Süper Kumbara başlıyor.
20: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
21: Ben.
22: Kral Şakir.
21: Armut piş ağzıma düş.
20: Dört arkadaşımızla birlikte.
21: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
20: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
0: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
20: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
16: Botanik.
1: Abaküs.
23: Kasa.
20: Marul.
23: Kumbara.
20: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
25: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
25: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
26: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
26: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
27: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
28: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
29: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında Sumer meri kullanılmış.
30: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
29: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
29: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
29: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
31: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
17: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
14: Bakırköy, Kadıköy,
15: Anadolu yakasındayız.
13: Her adımda yeni bir mekan.
15: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
13: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
15: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
13: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
15: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
13: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
16: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
16: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
16: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
16: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
16: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.

0: İşte final sorumuzun cevabı. ...11 olacaktı. Şöyle arkama döneyim ve tek tek sayayım. Sivas dedim, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun. Aklınıza gelmeyen hangisiydi?
1: Kırıkkale, Kırıkkale ile Sivas'ı atlamışım. Ben Kayseri'den başlattım.
0: Siz Sivas'tan değil Kayseri'den başlatmıştınız.
1: Evet.
0: O zaman cevap vermemeniz iyi oldu tabii ki. Yeni haftada tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bu bölümünde Beşiktaş'tayız. Yolculuğumuz Ihlamur Kasrı'ndan başlayacak. Daha sonra Hamidiye Camisi, Şeyh Zafir Türbesi, Sinanpaşa Camisi ve en son durağımız Barbaros Anıtı olacak. Tabii ki yolculuğumuz boyunca rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik edecek.

Şu anda Ihlamur Kasrı'nın bahçesindeyiz. Oldukça iyi tanzim edilmiş, düzenlenmiş bir bahçe olarak görünse de aslında 18. yüzyılda burası ormanlık, yabanıl bir arazi. Bunu Evliya Çelebi anlatıyor. Ama 18. yüzyıl sonrası, özellikle 19. yüzyıl başları itibariyle burası bir mesire alanı haline geliyor. Çünkü hemen aşağıda Beşiktaş küçük bir köy, buradan Mecidiyeköy'e kadar olan alan, Teşvikiye tarafına kadar olan alan ise yabanıl, derelerin aktığı, kuşların cıvıldadığı bir orman alanı. Ve burada padişahlar av sahası olarak buraları kullanıyorlar ve bu avlanma sırasında da kalabilecekleri 3. Selim'den itibaren ve daha sonra tahta geçen padişahlar tarafından kullanılmak üzere ahşap bir köşk inşa ediyorlar. Ancak bu ahşap köşk Abdülmecit zamanında yıkılıyor ve yerine işte hemen arkamda gördüğünüz iki tane çok güzel bina yapılıyor. Bu binalar bir mücevher gibi pırıldıyor. Şu anda biz Ihlamur Kasrı desek de aslında ilk yapıldığı dönemde buranın adı Nusretiye. Ve daha sonra buraya halk çevredeki ıhlamur ağaçlarından dolayı Ihlamur adını veriyor ve bugün de öyle anılmaya devam ediyor. Bu konuda ünlü yazar Lamartine pek çok şey söylemiş. Fakat bunlardan bir tanesi var ki birebir buradaki ıhlamur ağaçlarını ve bu köşklerle ilgili bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz o metni size okuyayım. Binanın karşısındaki bahçede güzel yemiş ağaçları ile bu vadiye ismini veren büyük ıhlamurlar vardı. Köşke çıkan üç basamaklı merdivenin önünde yasemin dallarını aşamayan küçük bir fıskiye tatlı bir şırıltı ile mermer havuza dökülüyordu. Ihlamur padişahın en sevdiği köşktür. Burada dinlenir ve mütalaa eder, diyor Lamartine 1846 yılında yazdığı bu notlarla.

Abdülmecit'in yaptırdığı ıhlamur kasırlarının bahçesinde iki tane çok güzel bina var. Bunlardan bir tanesi Maiyet Köşkü. Daha çok çalışanlar için ayrılmış. Hemen arkamda gördüğünüz ise Merasim Köşkü. Zaten ikisinin içinde en süslü ve en görkemli olan bu. Küçük bir mücevheri andırıyor. Ve cephesinde 19. yüzyıla ait bütün süsleme ve bezeme öğelerini görmeniz mümkün. 19. yüzyıl biraz kafası karışık bir yüzyıldır Osmanlı döneminde. Neden? Çünkü yeni bir söz söylemez. Geçmişte ne varsa ya da yeni batıdan ne gelmişse hepsini harmanlar ve ortaya karışık salata çıkar. Buna da eklektik, seçmeci mimari denir. Ama burada bir fark var. Burada biraz Türk baroğu dediğimiz barok tarzı bir tık öne çıkıyor. Barok tarzında ise S ve C gibi dalgalı şekiller hemen belli eder kendini. Böyle dalgalı şekiller gördüğünüzde anlayın ki bu özellikle 18. ve 19. yüzyılda yapılmış bir barok tarz yapıdır. Burada Abdülmecit Efendi hayata gözlerini yumuyor. Henüz 39 yaşındadır. Yıl 1861. Babası gibi o da tüberkülozdan bu dünyadan ayrılır. Ancak ondan geriye aslında o kadar çok şey kalır ki. Dilimizde bugün hala kullandığımız semt adları ve bazı deyimler işte Abdülmecit'in bize bıraktığı mirastır. Peki onlar nelerdir?

Ihlamur Kasrı'nın özellikle de merasim binasının içi dışı kadar süslü. Hatta içerisinde altın varaklar, herekalıları öne çıkıyor. Bu süslü salonların bir sebebi var. Burası kabul salonu. Pek çok kral burada misafir edilmiş. Az önce söyledim, Fransız şair Lamartine başta olmak üzere Sırp prensi, Bulgar kralı yine burada misafir edilmiş ve ağırlanmış. Ancak bu süslü salondan öte az önce yarım kalan bir şey vardı. Abdülmecit'ten bize kalanlar neydi? İşte onlardan hemen çevredeki semtler, onların adları bize miras kalmış. Ihlamur Kasrı'nın hemen sırtlarında Teşvikiye semti var. Abdülmecit bu semtin kurulmasını teşvik ettiği için o semte Teşvikiye adı verilirken, diğer tarafında ise bir zamanlar kırsal bir alan olan, daha sonra yerleşime açılan Mecidiye ismini alan Mecidiye köy. İşte o da Abdülmecit zamanında iskan edilen bir bölge. Ama asıl geriye ne kalmış biliyor musunuz? İlk nüfus sayımı Abdülmecit döneminde yapılır. Ve bu nüfus sayımından sonra birer belge dağıtılır insanlara, kimlik belgesi. İşte bu kimlik belgelerini erkekler katlayıp feslerinin içinde taşırlarmış. Ve buradan da geriye kafa kağıdı deyimi kalmış.

Sarayın mimari işleri, mimarisi, yapımı Nikoladis Kalfa adlı bir mimara verilir. Kendisi bir Rum'dur ve kısa sürede resimlerini, çizimlerini ve maketini hazırlayarak Abdülhamit'e sunar. Abdülhamit onay verir, kabul olur ve 1881 yılında caminin inşaatı başlar. Ancak Abdülhamit'in bir isteği vardır. En güzel ahşap eserlerden biri olan Bursa Ulu Camii'nin mihrabının aynısının yapılmasını ister. Bunun için fotoğrafçılar görevlendirilir, Bursa'ya gönderilir ve fotoğrafları çekilir mihrabın. Ancak daha sonrasında padişahın bu isteği yerine getirilemez ve mihrap mermerden olur. Tabii süslemeler içinde o kadar güzel detaylar var ki, özellikle kubbesi. Kubbeye baktığınızda hem sarayın hem de buranın ismine yakışan mavi üstüne altın yaldız yıldızları görebilirsiniz. Bir gök kubbe imgesi yaratılmıştır. Bunun haricinde yine Ünkar Mahfili'nin kafeslerini Abdülhamit'in yaptığı rivayet edilir. Çünkü kendisi marangozluk mesleğiyle de iştigal etmektedir. Bu sarayın bir geleneğidir. Endor'un öğrencileri de yetiştirilirken hem bir asker, hem bir devlet adamı, hem de bir zanaat sahibi olarak yetiştirilirler. Aynı şekilde şehzadeler de bu şekilde yetiştirilirler ve her birinin bir mesleği vardır. İşte Abdülhamit de marangozdur. Ve dediğim gibi Ünkar Mahfili'nin kafeslerini onun yaptığı rivayet edilir. Yine caminin içinde muhteşem bir avize var. Bu avizeyi de dönemin Alman İmparatoru'nun hediyesi olduğu söylentiler arasındadır.

Caminin mimari özelliklerine bakarsak Doğu ile Batı'nın bir sentezi olduğu görülür. Neogotik unsurlarla oryantalist stil burada harmanlanmıştır. Ve kubbesi Osmanlı klasik cami mimarisindeki kubbelerden biraz daha farklıdır. Çünkü geniş bir tamburanın üstüne oturur kubbe. Bu haliyle biraz kilise çağrışımı yapmakla birlikte özellikle Ünkar Mahvili'nden mihraba kadar olan bölüm bambaşka bir dünya sunar. 1885 yılında artık bina tamamlanmıştır, cami tamamlanmıştır ve hizmete açılır. Ve 2. Abdülhamit en şaşalı cuma selamlıklarını işte bu camide yapar. Ancak bu cuma namazlarına geldiği cuma selamlıklarında öyle bir olay yaşanır ki bu tarihimizin en karanlık olaylarından biridir. 2. Abdülhamit'e suikast girişimi işte bu caminin bahçesinde gerçekleştirilir.

Her ne kadar suikast dediysem de bu başarısızlıkla sonuçlanmış bir suikast girişiminden öteye gidemiyor. Ve işte bu suikastı yapan Ermeni Devrimci Federasyonu adlı örgüt. Çok daha önceden, bu tarihten, suikast girişiminden çok daha önceden çalışmalarına başlıyorlar. Yurt dışından bombalar, at arabaları hepsi getiriliyor. Ve asıl önemlisi bundan önceki cuma selamlıklarına da defalarca gelerek zaman ölçümü yapıyorlar. Padişahın camiden çıkıp da arabasına gidene kadar olan zamanı ölçüyorlar. 1 dakika 42 saniye. Ve zaman ayarlı bombayı buna göre ayarlıyorlar. İşte söz konusu tarihte yine cuma namazından Abdülhamit çıkıyor ve çıktıktan sonra arabasına 1 dakika 42 saniye sonra gidecek ve bombalar patlayacak. Ancak umulmayan bir şey oluyor. Dönemin Şeyhülislam'ı bir şey sormak için padişahı durduruyor. İşte bu kısa sohbet o 1 dakika 42 saniye zamanını aşıyor ve işte o sırada zaman ayarlı bomba patlıyor. Ve pek çok kişi yaralanıyor. 28 kişi ölüyor. Ve bütün bunların sonunda yapılan araştırmayla 15 kişi tutuklanıyor ve bu suikastin lideri olarak da bir Belçikalı yakalanıp 2 yıl hapse mahkum ediliyor. Bu olaydan sonra Tevfik Fikret bir şiir yazıyor. Çünkü Abdülhamit'in bu suikastten kurtulmasından pek hoşlanmamıştır. Şiirin adı Bir Anlık Duraklama.

Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a doğru inmeye yolumuza devam ediyoruz ve büyük bir parkın içinden geçiyoruz. Burası Yahya Kemal Bey adlı adına düzenlenmiş bir park ve arkamda da onun heykeli ve çeşitli şiirlerinden bir takım dizeler var. Yahya Kemal'in Beşiktaş'la olan ilişkisi sadece bu park ve bu heykel değil. Gezimizin son durağı olan Büyük Barbaros Anıtı'nda da yine onun izlerini göreceğiz ve zaten gezimizi orada bitireceğiz.

Kuzey Afrikalı bir tarikat olan Şazelilik, Osmanlı topraklarında 19. yüzyılda etkin hale gelmeye başlıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de 2. Abdülhamit'le tanışan Şazeli tarikatının şeyhi Şeyh Zafir. Abdülhamit onunla tanıştıktan sonra çok etkilenir ve o da bu tarikata intisap eder. Ve daha sonra Şeyh Zafir'in İstanbul'da kalmasını sağlar. Ve işte onun için bu camiyi yaptırır. Cami desem de aslında burası bir tekkedir. Ve bu tekkenin içi zaten sekizgen formuyla bir tevhidhaneyi, bir mevlevihaneyi yansıtmaktadır ki yapılırken planları Galata Mevlevihanesi'nden örnek alınmıştır. Sekizgen formun etrafında yine kafeslerle çevrili odalar vardır. Bunların bir kısmı kadınlar içindir, bir kısmı ise vezirler içindir, vükuala salonudur. Ama bir oda vardır ki orası da Abdülhamit Cuma selamlıklarına geldiği zaman yine bu tarikatın ayin günü olan Cuma günleri namazdan sonra buraya gelir ve burada Şeyh Zafir'le görüşür ve onların zikir ayinlerine katılır. Ancak burası her ne kadar Şazeliliğin bir tekkesi olsa da buraya Ertuğrul Tekkesi adı verilmiştir. Peki Ertuğrul Tekkesi ya da Ertuğrul ismi ne ifade etmektedir?

Buraya Ertuğrul Tekkesi adının verilmesinin bir sebebi vardır. O da 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'da bir öze dönüş, köklere dönüş rüzgarı esmektedir. Yani Söğüt'e, Domaniç bölgesine, Osmanlı'nın ilk kurulduğu yıllara bir dönüş söz konusudur. Bunun için Abdülhamit özellikle Söğüt'te pek çok yer yaptırır, cami yaptırır. Ama bunun yanında o bölgeden, Söğüt'ten ve Domaniç'ten Kayıboyu'na ait mensup pek çok kişiyi getirir ve kendine yakın koruma yapar. İşte bu yakın korumaların ibadet ettiği yer burasıdır ve bu nedenle de buraya Ertuğrul Tekkesi adı verilmiştir. Ayrıca Şeyh Zafir Tekkesi olarak da anılan bu caminin hemen yanında Şeyh Zafir'in de türbesi vardır. Dilerseniz oraya gidelim ve bu tarikatın kahveyle olan ilginç hikayesini dinleyelim.

Şeyh Zafir 1903 yılında vefat eder ve vefatının ardından bir türbe yapılmasını emreder Abdülhamid. Bu işi de İtalyan mimar Raimondo Daranco'ya verir. Raimondo Daranco o güne kadar İstanbul'da pek çok bina yapmıştır. Örneğin İstiklal Caddesi'ndeki Botter Apartmanı başta olmak üzere pek çok Arnavut tarzda, o dönemin yükselen mimari stili Arnavut tarzda bina inşa etmiştir. Ve işte bu işi aldıktan sonra hemen arkamda gördüğünüz türbeyi, çeşmeyi ve türbe içindeki kütüphaneyi inşaya başlar. Ve inanılmaz bir şey ortaya çıkarır. Doğu ile batıyı sentezler. Osmanlı tarzı türbeleri Arnavut tarzla armağanlayarak işte ortaya bu muhteşem, güzel eser çıkar. Şeyh Zafir burada yatmaktadır. Şimdi içeriye girelim ve onun Şazeli tarikatının kahveyle olan ilişkisini içeride dinleyelim.

Şazelilik Trablusgarp'ın Mısrat adlı bölgesinde etkin. Merkezi orası. Ve daha sonra başlarındaki Şeyh Ömer Şazeli Yemen'e geçiyor. Yemen'e geçerken yanında kahve bitkilerini götürdüğü rivayet edilir. Ve böylece Yemen kahvesinin hikayesi onun sayesinde başlamıştır. Ama oradan elde edilen kahveler özellikle zikir yapan tasavvuf ehli kişiler tarafından geceleri tüketilmekte ve uyumamaları sağlanmakta. Böylece sabaha kadar zikir yapıp dua etme şansları olmaktadır. İşte kahvenin Şazelilikle ilgili bu tür rivayetleri yüzünden İstanbul halkı arasında bazı şeyler ortaya çıkmış. Örneğin kuru kahveci dükkanlarında Ya Hazreti Şeyh Şazeli yazılı levhalar bulunurmuş. Ama asıl kahvelerde, kahvehanelerde bir levha varmış ve o levhada şu yazarmış. Her sabah besmeleyle açılır dükkanımız, Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz, üstadımız yazılı levhalar bütün kahvelerde bulunurmuş. Ve her sabah hem kahvehanelerde hem de dergahlarda daha sabah ilk kahve ateşinin uyandırılması sırasında işte bu levhada yazanlar okunur ve gün öyle başlarmış.

İstanbul'un en eski Türk spor kulübü Beşiktaş'tır. Ve Beşiktaş 1903 yılında Şeyhülislam Osman Paşa'nın oğlu Hüseyin Bereket tarafından ve 26 arkadaşı tarafından kurulur. Ve bunlar Osman Paşa'nın köşkünün bahçesinde talim yapmaktadır, beden eğitimi yapmaktadır. Ve onları görenler saraya jurnallerler. Ve Hüseyin Bereket ve arkadaşları Beşiktaş karakoluna getirilirler. Ancak sarayla olan ilişkileri ve yaptıkları futbol oynamak değil beden eğitimi olduğu için kısa sürede serbest bırakılırlar. Ve daha sonra 2. Abdülhamit'in izniyle, özel izniyle Beşiktaş resmen kurulur. Ve ilk ismi Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü'dür. Abdülhamit'in bir şartı vardır, futbol oynanmayacak. Ve sadece jimnastik üzerine kurgulanan bir spor kulübü. Ama zamanla artık ortam rahatlar ve futbolda oynanmaya başlar. İşte Beşiktaş kulübünün tarihi budur. Ama Beşiktaş'a arabacı takımı denir. Bunun da bir nedeni, bir kökeni vardır aslında. Çünkü sarayın arabacılarının evleri buradadır. Ve ayrıca yine bu tür arabaları imal eden imalathanelerin de çoğu burada olduğu için, belki de semt, arabacılar semti olduğu için bu adla anılmaya başlanmıştır.

Beşiktaş'ın en anıtsal yapılarının başında Sinanpaşa Camisi gelir. Hemen merkezde yer alan Sinanpaşa Camisi'ni yaptıran Kaptan-ı Derya Sinanpaşa'dır. Peki Sinanpaşa kimdir? Sinanpaşa, Miramah'ın eşi Rüstem Paşa'nın kardeşidir. Her ikisi de Hırvat kökenlidir. Devşirilerek Osmanlı'ya getirilmiş, Enderun'da yetiştirilmiş ve her ikisi de devletin önemli kademelerinde kendilerine yer bulmuşlardır. Ancak Sinan Paşa'nın da kaderi Rüstem Paşa gibi benzer olur. Nedir o? Şöyle ki, her ikisi de İstanbul'un çeşitli yerlerinde camiler yaptırırlar. İşte burası.

Beşiktaş'ta Sinan Paşa'nın yaptırdığı camidir. Ancak her ikisi de yaptırdıkları camilerin haziresine gömülemezler. Onların niyeti bu camilerin yanına bir türbe inşa ettirmek ve oraya gömülmektir. Ancak her iki kardeş de camilerinin inşaatı bitmeden önce öldükleri için doğal olarak bekletilemezler ve başka yerlere gömülürler. İşte Sinan Paşa'da Beşiktaş'ın hemen karşısında Üsküdar'da bulunan Mirmah Sultan Külliyesi'nin haziresine defnedilmiştir.

Kaptanı Derya Sinan Paşa yaşlandığında bir hastalığa tutulur. Ve bu hastalığı için doktorlar devreye girerler. Ancak doktorlar derdine çare olamazlar ve bu sefer de üfürükçüler, büyücüler ortaya çıkarlar. İşte onların içinde bir üfürükçü kadın, ben bu hastalığı iyi ederim der. Ve ne yapacağını söyler. Olmadık işler yaptırır Sinan Paşa'ya. Bunlardan bir tanesi siyah bir keçiye baktırmaktır. Bu da çare olmaz. Bu sefer de dişi bir eşeğin altından geçmesi gerekir der. Ve nitekim altından geçer Sinan Paşa. Ama neredeyse ezilecektir eşeğin altında. Bu da çare olmayınca son olarak kadın bir fırın yapılmasını emreder. Ve bu fırın yapıldıktan sonra da hayvanlar kurban edilir. Koyunlar kurban edilir. Bu fırında pişirilir ve bunlar Sinan Paşa'ya yedirilir. 9 gün boyunca bunları yerse iyi olacak der. Ancak bu iddia doğru değildir. Böylesi yöntemlerle bir insanın iyileşmesi mümkün olmadığı gibi Sinan Paşa da iyileşemez ve hastalığı devam eder. Mimar Sinan'ın en önemli özelliklerinden biri eskiyi alıp yorumlaması ve çağına uydurmasıdır. İşte ondan çok önce yapılmış olan Edirne'deki Üç Şerefeli Camii'yi alır, yeniden yorumlayarak Sinan Paşa'yı ortaya çıkarır. Ve buraya kendinden pek çok şey katar. Örneğin avlusunun etrafını çeviren odaları medrese haline getirir. Ayrıca bu bina bir külliyedir, tek başına bir cami değildir. Haziresi vardır, medresesi vardır ama asıl önemlisi hemen karşıda bir zamanlar hamamı da vardı. Yol genişletme çalışmaları yüzünden o hamam yıkıldı. Bu camiden pek çok ünlü kişi ebediyete uğurlanmış. Bunların içinde biri var ki çok ilginç, o da Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik 1953 yılında vefat ettikten sonra cenazesi buradan kalkar. Ve bazı yazarlar ya da gazete haberleri bu olayı şöyle anlatırlar. Onun cenazesine üst kademeden pek çok kişi gelmişti. Doktorlar, mühendisler, okumuş yazmış insanlar. Ama bunun yanında mahalle serserilerinden ayyaşlara kadar yine pek çok kişi onun cenazesindeydi. Ancak Neyzen Tevfik bir şiir yazmıştır ve bu şiir yine bu semtteki bir başka şiirle ilgilidir. O da Yahya Kemal'in yazdığı bir şiir ve Barbaros Anıtı'nın hemen arkasında yer alan Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirden bir dizedir. Bunu eleştirmek için Neyzen Tevfik de karşı bir şiir yazmıştır.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin hemen önündeyiz. Barbaros Hayrettin Paşa ve onun yanında Kılıç Ali Paşa, yine Yahya Efendi. İşte bunlar hep denizcilikle ilgili. Burası, programın başında da söylemiştim, denizcilikle ilgili bir semt demiştim. Bunun sebebi de Barbaros Hayrettin Paşa'nın evinin bir zamanlar burada olması. İşte vefat ettikten sonra türbesi buraya inşa ediliyor. Ve evinin olduğu yer ise bugün ortaya çıkan bu meydan. Ve etrafında hazire oluşuyor ve yine seçkin denizciler, kaptanı deryalar onun türbesinin etrafına defnolunuyorlar. Ve burası denizcilerin semti olduktan sonra, Barbaros Hayrettin Paşa buraya defnedildikten sonra önemli bir olaya şahitlik ediyor. O da donanma sefere çıkmadan önce muhakkak Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizinin önüne geliyorlar ve ona selam verdikten sonra sefere çıkıyorlar. Ama

O arada birinden daha helallik alıyorlar. O da biraz ileride tepede dergahı olan Yahya Efendi. Şimdi türbenin hemen yanında inşa edilmiş muhteşem Barbaros sanatına yakından bir bakalım. Barbaros Hayrettin Paşa anısına, bu büyük denizci anısına, türbesinin hemen karşısına 1944 yılında arkamda gördüğünüz anıt ve heykel grubu ekleniyor, yapılıyor. Ve bunlar 1944 yılında o dönemin önemli heykeltıraşı Zühtü Müritoğlu tarafından yapılmış. Bronzdan olan bu heykellerde Barbaros Hayrettin Paşa ve iki tarafında leventleriyle betimlenmiş. Ama gemi şeklinde olan bu anıtın bir tarafında Kanuni huzuruna çıkan Barbaros Hayrettin Paşa, diğer tarafında ise Preveze Deniz Savaşı betimlenmiş. Anıtın hemen arkasında ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinin bir bölümü var. İşte o bölümün başına, o mısranın, o dizelerin başına gelmeyen kalmamış. Neyzen Tevfik'in bulunduğu yerle ilgili eleştiriler bir şiir yazdığı Yahya Kemal'in şiiri hemen arkamda. Barbaros anıtının arkasında bulunuyor. Ve bu şiirin başına gelen sadece Neyzen Tevfik'in eleştirisi değil. Şiir yazılırken pek çok değişime uğruyor. Ve bu değişim günümüze kadar devam ediyor. Şiirin sonlarına doğru bir cümle geçiyor, bir kelime geçiyor. Ayı gördükleri diye. İşte bu kelimeden yola çıkarak, bu cümleden yola çıkarak döneminde Yahya Kemal eleştiriliyor. Nedir o? Bir ayının doğmasını anlatıyormuş gibi deyince buna çok kırılıyor şair ve bunu düzeltiyor. Ayı gördükleri değil, aya baktıkları olarak. Ancak geç kalınmıştır. Çünkü 1944 yılında şiir ilk haliyle buraya yazılmıştır. Ve yıllarca bu şekliyle kalır. Ta ki geçtiğimiz günlerde değiştirilene kadar. Bugün bu şiir artık o son haliyle burada yazılmış duruyor. Çok yakından bakarsanız işte o ayı gördükleri ve aya baktıkları bölümünün nasıl sonradan eklendiğini ayan beyan görebilirsiniz.

0: Siz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
1: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
2: Koskoca bir kara vezirin nişanlısı, bitti kör nahrında ne arar?
3: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
2: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
4: Hadi lan, bak olsun.
5: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
6: Başım üzere.
7: Kör oğlu geliyor!
5: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
0: Gönlümle vardım bu yiğide.
5: Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın.
6: Oylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
4: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
5: Kör oğlu! Kör oğlu bugün 18'de TV4'te.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
6: Botanik. Abacus.
4: Kasa.
7: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
16: Ama ne otel.
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: rafüstü. Küsür hatları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Baraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Baraf baraf dünyası. Güzellik yer dünyası.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet. Temizliğin geleceğine...

0: Tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Bir zamanların Ihlamur Vadisi'nden başlayan yolculuğumuz İstanbul Boğazı kıyılarında sona eriyor. Ancak bu bölümü bitirmeden önce Beşiktaş'ın ismiyle ilgili bir rivayetten söz etmek istiyorum. Bir zamanlar hemen iskelenin arkasında içi insan biçimli lahitler olduğu söylenir. İşte bu lahitlerden yola çıkarak bunların Hazreti İsa'nın beşiği olduğu gibi söylenceler yayılmıştır. Ve bunlara taş beşik denir. Daha sonra kelimeler yer değiştirir ve Beşiktaş ismi ortaya çıkar. Ve iş daha da ileriye götürülür. Bu lahit daha sonra Ayasofya'ya götürülmüştür. Bugün Ayasofya'nın vaftizhane bölümünde bulunan büyük içi oyuk taşın işte buradan giden o taş beşik olduğu gibi rivayetler almış yürümüştür. Bölümümüze burada son veriyoruz. Kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Evet, bugün Tuğçe'nin mutfağında genç bir enerji var. Kim benimle beraber olacak? Kanalımızın web sitesinden bizlere ulaştı, başvurusunu yaptı. Sevgili Irmak Bozoğlu benimle beraber olacak. Şimdi genç bir enerji olunca dedik ki pratik lezzetlerden gidelim. Daha hiç mutfağa girmeyen gençlere böyle bir ilham olalım dedik. Neler yapıyoruz hemen anlatıyorum. Milföylü, patatesli, rulo börek yapıyoruz. Rulo demek de ne kadar zor. Sonra baharatlı bir kurabiye yapıyoruz. Değişik, bayağı böyle pul biberli, karabiberli. Basit, kolay bir kurabiye. Son olarak da yine pratik bir waffle yapıyoruz. Waffle'ı kim sevmez? Böyle süreceksin sütlü çikolata içine muz, bir de kestane. Ben çok severim bu karışımı. Ama bizde framboise ve böğürtlen olacak. Irmak gelsin, beraberce yapalım bu güzel ve pratik lezzetleri. Hoş geldin. Pembeler giymiş. Nasılsın?
1: Teşekkürler, siz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Başvurdum.
1: Evet, başvurdum.
0: O süreci bir senden dinleyelim. Çünkü seyircilerimiz evet. Soruyor. Hı-hı. Bazen problem yaşayanlar oluyormuş ama aslında çok basit. Irmak anlatsın.
1: Yani şöyle, aslında hemen döner dediniz siz. Ben onu duyunca direkt başvurdum. Hı-hı. Bir başvurdum, hani o gün bir dönüş olmadı dedim. Herhalde birkaç gün olacak ama ya bir gün sonra ya iki gün sonra direkt dönüş oldu.
0: Büşra dönmüştü.
1: Evet, Büşra Hanım döndü. Çok mutlu oldum, ne bileyim, çok heyecanlandım. Direkt zaten tarif aramaya başladım. Ne yapsam,
0: ne
1: yapsam, aynen
0: diye.
1: Bunlar da son zamanın trend tarifleriydi benim mutfakta yaptığım. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim.
0: İyi ki geldin. Beraberce güzel şimdi pratik tariflerini yapacağız. İlk önce kolay böreğimizi yapıyoruz. O zaman efendim şuraya doğru biz gidiyoruz. Seni tamam. De alayım Irmak'cığım. Malzeme listesi ekrana geliyor. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Patatesimiz var, tereyağımız var. Ama en doğru haliyle ekrana gelsin. Bir paket milföy, 3 adet haşlanmış patates, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, pul biber, kuru nane, tuz, üzeri için bir yumurta sarısı. Bu kadar mı? Bu kadarmış. Ben de daha zaten görüyorum önümde azıcık malzeme var. Evet. Gel güzelim. Ne yapacağız şimdi?
1: Çok kolay aslında. Hemen şu bilgiyi de vereyim. Bu içine yapacağımız patatesli harç bildiğimiz patates püresi. Yani ha. Bunu fazladan yapıp böyle kaldırıp dolapta akşam yemeğinde de hemen sunabilirsin.
0: Sunabilirler.
1: Aynen,
0: tamam
1: öyle.
0: Başlayalım işlemlerimize. Önceden patateslerimizi haşladık.
1: Evet öyle.
0: Hı-hı. Ocağımızı açayım mı?
1: Evet, çok iyi olur. Hı-hı. Şimdi patates püresi denilince patates,
0: süt, patates, tereyağı.
1: Aynen öyle.
0: Klasik. Muskat da yakışır patates püresine.
1: Aynen öyle. Şimdi. Aslında baharatlar keyfe keder.
0: Evet. Şunu. Damak tadımıza bağlı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu patatesler biraz ısınsın.
0: Hah, ısınsın. Peki.
1: Onları sonra ezmeye başlayacağız hafiften. Hmm. Ezdikçe sütünü ve tereyağını ekleyeceğiz.
0: Ay, kayıyordum.
1: Tuzu. Kay. Tuzu ve karabiber de aynı şekilde.
0: Tamamdır. Patatesleri ezeceğiz.
1: Evet, ısınmaya başlıyor yavaştan. Bunlar ısınana kadar ben hafiften ezeyim dedim. Hı hı.
0: Evet. Bu arada bir YouTube hesabın var.
1: Evet.
0: Ve makyaj üzerine paylaşıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Diyor ki yani makyajdan da anlarım, yemekten de anlarım.
1: Aynen öyle. Aynı zamanda dikiş de dikiyorum.
0: Ha, kazak da örüyor musun?
1: Yok yok, o bana ait değil.
0: Ha, dedim o acaba kazak da mı kendi şeyi... Mamülü diyeyim.
1: Yok, o kadar sabır edemiyorum. Kolay dikişler yapıyorum ki hani çeşit olsun, değişik değişik giyeyim.
0: Mesela hani etek dikebiliyor musun?
1: Evet. Hmm. Etek. Hani şu şuraları lastikli bluzlar oluyor ya.
0: Ha, o bluzlardan onlar, dikebiliyorsun. Evet. Peki makyajı olan ilgin nereden?
1: Makyajı olan ilgimin aslında belli bir kökeni yok. Üniversitede aslında, üniversite son sınıfta çok açmak istedim. Endüstri mühendisiyim ben.
0: Aa, mühendisimiz var mutfakta.
1: Evet. Şurada. Son sınıfta başladım. Ondan sonra derslerle götürebilir miyim, götüremez miyim? Çok tereddüt ettim.
0: Evet.
1: O kadar tereddüt edince bir vazgeçme oldu. Ondan sonra üniversiteyi bitirdikten sonra, hatta sınavım bittikten ertesi gün başlamıştım. YouTube'un ilk videosunu
0: çek. İlk makyaj videomu. Peki ne yapıyorsun? Yani bir profesyonel arkadaşımız mı var, yoksa kendin kamerayı koyup karşısına geçiyorsun,
1: aynen.
0: Ne yapıyorsun?
1: İlk zamanlar çok profesyonel olmayan bir kameram vardı. Daha sonra nişanım oldu benim. Yakında da evleneceğim. Nişanda takılanlarla kamera aldım kendime.
0: Hayırlı olsun.
1: Evet, teşekkür
0: ederim.
1: Diliyorum. Teşekkürler.
0: Sonra kamera aldım.
1: Aynen, sonra kamera aldım. Şu an
0: eğitim
1: daha profesyonel. Hayır. Herhangi bir eğitim almadım. Kendi kendime.
0: Aa, ne güzel. Ben de bir o kadar beceriksizimdir makyaj konusunda.
1: Aslında çok kolay. Yani çok kasacak bir şey yok sadece. Hani ben onu öğrendim. Makyaj yapa yapa da aslında. Şunun altını kapıyorum ben. Isınmıştır bu yeteri kadar.
0: Tamam. Ben müdahale edeyim sana. Kısayım mı altını?
1: Kapatalım.
0: Tamamen kapatalım. Aynen. Tamam güzelim, kapattım. Yani tabii kendi kendine bir de ilgi meselesi
1: evet,
0: ya. Ben makyaj yapmayı da sevmediğim için şimdi haliyle ekrana çıkarken seyircilerimize olan saygımızdan aynı zamanda da haliyle parlamamamız gerekiyor evet. vesaire belli bir makyaj yapıyoruz.
1: Sizinki ilgiden değil.
0: Yok hiç ilgiden değil. Mesela ben fondöten falan asla sürmem. Fondötene gıcığım.
1: Çok güzel aslında ne güzel cildi kapatmamak.
0: Günlük hayatımda da mesela geçen seneki programımda pazardayız da o kadar makyajsız gidiyordum ki yönetmenlerim evet genel yayın yönetmenimiz falan yani hani bir şey azıcık bir şey ya sür. Ekrana çıkıyorsun sen diye hakikaten öyle durumlarım oluyordu. Ne bileyim ya işte öyle ilgi meselesi evet. Ama bak bazı insana hakikaten makyaj çok yakışır.
1: Aynen.
0: Bazı insanlara da doğalı daha iyidir. Makyajda daha kötü. Aynen. Ben makyajda daha kötü olanlardayım bence benim fikrim bu.
1: Evet. Evet o gerçek var gerçekten.
0: Peki şu an makyaj trendlerinde ne var?
1: Şu an makyaj trendlerinde...
0: Yemek programında makyaj trendlerinden konuşuyoruz. Evet.
1: Renkli eyeliner çıktı mesela en ufak örneği. Siyah eyeliner mesela şu an bende de var.
0: Evet.
1: Bunun renkli ve pırıltılıları var mesela.
0: Geçen gün gördüm böyle kırmızı gördüm. Pırıltılı evet. kırmızı.
1: Hatta şey de yapılıyor. Rujdan likit mat rujlar var ya onları aha, direkt sürerek dolabiliyor. Akmayan bir ruj olması yeterli. Bu patates püresi tamamdır. Şimdi tamamdır. Baharatlarını şeyini ekleyelim. Tuzunu ve karabiberini ekleyelim.
0: Tuz karabiber hemen yanında güzelim. Hı. Peki yemeğe olan ilgimizden bahsedelim, makyajdan bahsettik.
1: Yemeğe olan ilgi yemekten geliyor. Hani yemekten
0: hiç
1: geliyor.
0: Hiç de belli etmiyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi.
1: Muhtemelen yemekten. Yani yemeği sevdiğim için yapmayı da seviyorum.
0: Peki bu şimdi YouTube kanalında sadece makyaja dair bir şey var. Ve Irmak Bozoldur herhalde
1: evet,
0: YouTube
1: evet,
0: kanalında
1: adım soyadım.
0: Ama yemeğe dair bir şey yok değil mi?
1: Yemeğe dair şöyle bir şey var. Ben aynı zamanda vlog paylaşıyorum. Hani günlük sabah kalkıp akşam yatana kadar onun için de yemek oluyor zaten.
0: Ha, bir de öyle şeyler
1: aynen, bir
0: yapıyorsun.
1: De öyle.
0: Çünkü güzel bunların evet. hepsi. Yani kendi ama okuduğun okulunla ilgili mesleğini icra etmiyorsun.
1: Henüz başlamadım ona. Henüz tam kendimi hazır hissetmiyorum. 25. Ay, yeni mezun oldum evet.
0: Ne güzel maşallah. Güzel günlerin olsun önünde. Başarılı.
1: Teşekkür ederim.
0: Dilerim ki. Evet genç enerji var demiştik efendim. Gördüğünüz gibi gayet genç bir enerjiyle karşınızdayız. Evet şimdi patatesleri önceden haşlamıştık. Yemeğe dönecek olursak asıl konumuza.
1: Aynen
0: öyle. Haşladığımız patatesleri ocağımıza aldık. Biraz ısındıktan sonra sütünü ilave ettik. Tereyağını koyduk. Ezicimizle ezdik. Bir püre haline getirmeye çalışıyoruz şu anda.
1: Evet, şu aşama biraz zahmetli o yüzden.
0: Evet evet yoruyor bakmayın. Vaktimiz var. Sohbet ede ede tamam. hallederiz. İyice homojen püre, pürüzsüz bir kıvam aynen. elde etmeye çalışıyoruz.
1: Çok pürüzsüz olması da şart değil. Onun için çok uğraşmana
0: zaten
1: gerek
0: evet,
1: yok.
0: Böreğin içinde değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Tepsimiz lazım olacak zannediyorum.
1: Evet.
0: Tepsimizi alalım.
1: Baharatları da alabilirim. Ben.
0: Tabii ki. Yumurta sarımız
1: üzerine
0: süreceğiz herhalde.
1: Aynen. Hı-hı. Biraz nane, biraz da pul biber.
0: Evlilik ne zaman?
1: 28 Nisan'da düğünümüz var.
0: Aa ne güzel. İstanbul'da
1: evet.
0: mı?
1: Evet.
0: Ha, İstanbul'da. O zaman müstakbel eşimiz de İstanbullu mu?
1: Evet.
0: Aa ne güzel maşallah.
1: Üniversitede tanıştık biz zaten.
0: Ha, üniversite aynen. arkadaşısınız.
1: Evet.
0: İyi dilerim mutluluğunuz daim olsun.
1: İnşallah.
0: Güzel huzurlu günleriniz olsun.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Evet.
1: Tamamdır bu.
0: Azıcık koyduk nane ve
1: evet çok
0: pul
1: şey
0: biber.
1: Olmasını istemiyorum ama o keyfe kadar yine dediğim gibi ağız tadına göre eklenebilir.
0: Eklenebilir tamamdır.
1: Hafif bir renk olsun diye kattım ben.
0: Hı-hı. Evet. Şimdi açacak mıyız milföyleri? Şöyle
1: onları
0: bir işlemimiz
1: ben,
0: var
1: mı? Yok ikiye keseceğim ortadan.
0: Hı-hı. Kalabilir orada ben hallederim onları. Tenceremizi de istersen buraya alalım.
1: Çok iyi olur.
0: Kaşık da gerekecek sana.
1: Evet bir de bıçak alayım.
0: Al güzelim bıçak. Şunu vereyim.
1: Şöyle koyarsanız evden.
0: Ha, kavga etmeyelim diyor. Ay. Evet, milföylerimizi kesiyoruz ikiye. Hı-hı.
1: Şöyle.
0: Ben şöyle yardımcı olayım sana. Şunu da önden alayım. Hı-hı. Bununla bir işimiz var mı?
1: Yok, onunla bir işimiz yok,
0: yok
1: şu an.
0: Tamam.
1: Gerek yok. Tencereden alırım ben.
0: Evet, tencereden alırız. Boşaltmaya gerek yok. Hı-hı. Bence de öyle. Evet, ben sana yardımcı olayım.
1: Tamam, şöyle ikişer kaşık koyalım içlerine.
0: Ha, bol bol koyalım diyorsun. Aa, bu bayağı pratik
1: bir
0: ya.
1: 1,5, evet.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Biraz fazla mı koydum?
1: Azıcık fazla oldu olsun.
0: İki kaşık dedim, elim bol. Ha, biraz alalım istiyorsan çok fazla geldiyse. Ha,
1: yok.
0: Yok, oldu. Ha, bu kadar.
1: Aynen öyle.
0: Bakın efendim, gördünüz mü? Buradan genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Mutfağa ilk adımda bunlar gayet kolay, pratik tarifler. patatesi haşlıyorsunuz. Zaten onu hani tarifini anlatmaya gerek yok. Sonra tencerenizi alıyorsunuz, içine tereyağını, sütünü ilave edip eziciyle güzelce ezip bir püre haline getiriyorsunuz. Sonra marketten aldığınız milföylerin içine koyuyorsunuz, rulo yapıyorsunuz. Üstüne de yumurta sarısını sürüp fırına. Zaten herhalde 15 dakika falandır.
1: Aynen öyle. 200 derecede 20 dakika. O da güzelce evet. Kabarsın diye. Hı-hı.
0: Bence bu kadar yeter ha.
1: Aynen.
0: Ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama.
1: Şimdi gözümüz doymuyor ama.
0: Evet. Kapatmakta zorlanmayalım. Evet.
1: Şöyle kapatma kısmını altına getirirsek şey olmasın, taşmasın böyle.
0: Taşmasın, tamam. Evet. Biraz bunu yine fazla koydum, azıcık alayım. Bu kadar pratik ve kolay. Ben sana bir fırça vereyim.
1: Evet, yumurtayı çırpabilirsiniz.
0: Hatta ben süreyim. Fırçamızla da. Patatesli börek. Bunun içine... İstediğiniz her şeyi
1: aynen
0: koyabilirsiniz.
1: Öyle.
0: Patatesli kıymalı da güzel olur.
1: Hı? Evet, kesinlikle.
0: Mesela patatesi... kıyma koysaydık o da bir fikir olsun.
1: Evet.
0: Birazcık kavurup kıymayı.
1: Aynen. Kıvırmadan... Patatesin tek güzel yanı şey oluyor. Buradan fışkırmıyor kenarlarından.
0: Ha.
1: Öbür türlü buraları kapatmak gerekti. Çünkü hani peynir falan olduğu zaman bu kenarlarından piştikçe eriyor ya.
0: Eriyor ama ben akıcı o görüntüde akıcı. Çok severim. Mesela annemin çok güzel bir ev poğaçası vardır. O ev poğaçasında böyle peynirler yandan taşar ve fırına girdikten sonra işte şey olur ya böyle çıtır çıtır olur. Oralarını yemeye bayılırım.
1: Evet yanık tosta da oluyor.
0: Ama peynirli de o tosta da oluyor ya aynı usul. Evet şimdi artık fırına götürebiliriz değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Efendim biz... Rulo, patatesli, milföy böreklerimizi fırına götürüyoruz. 175-180 derecede.
1: 200 olsun.
0: 200 mi olsun?
1: Milföyler
0: pardon.
1: Milföyler güzel kabarsın.
0: Tamam. 200 derecede yaklaşık 15-20 dakika kadar pişecek. O pişerken günün ikinci tarifine de geçeriz. Neydi günün ikinci tarifi Irmak'cığım? Söyle.
1: Baharatlı kurabiyemiz.
0: Baharatlı, basit bir kurabiyemiz var. Beraberce onu yapacağız. Şurada tepsimiz varmış. Heh. Evet, baharatlı kurabiye, 250 gram un, 150 gram tereyağı, 1 adet yumurta sarısı, susam, karabiber, pul biber ve tuz. Bu kadar mı acaba?
1: Evet.
0: Vallahi bu kadar. Bu kadar da kolay malzemesi evet. Var. Hadi Irmak'cığım.
1: Yapılışı da çok kolay çünkü hepsini birlikte karıştırıp yoğuracağız.
0: Ha bu kadar.
1: Evet.
0: Tereyağımızı erittik önceden.
1: Aynen öyle.
0: Buna da bir tepsi lazım. Hemen evet. Tepsinizi getirelim. Ama benim için günün heyecanlı tarifi waffle vallahi.
1: Tatlı seviyoruz
0: severim,
1: tabii ki.
0: Severim, evet. Tatlı severim.
1: Ortasına birazcık tuz koyacağım.
0: Tuzumuzu koyalım. Kimle geldin bugün buraya?
1: Annem.
0: Anneyle geldin. Evet. Evet, çünkü bir hanımefendiyi görüyorum kameralar arkasından. Hoş geldiniz. Anne nasıl yemek yapar?
1: Annem de güzel yapar.
0: Anneler hep güzel yapar. Anneanne de güzel yapar. Herkes birbirine el vermiş.
1: Evet. Öyle derler.
0: Güzel. Evet, el vermiş. Evet, yumurtayı koyduk, tuzumuzu koyduk. Evet, erittiğimiz tereyağımızı koyduk.
1: Şimdi doğrudan karıştıracağım. Şu biraz kalsın.
0: Kalsın.
1: Önce bir karıştırayım. Ben çatal alsam
0: tabii ki.
1: Onunla bir karıştırayım şey olana kadar.
0: Tabii canım. Ama elini sokmaktan hiç şey yapma. Sadece bence o kıymetli nişan yüzüğünü istersen.
1: Evet, doğru.
0: Çıkartsan iyi olur.
1: Şöyle
0: ver istersen bana. Buraya koydum bakın.
1: Tamam.
0: Unutma. Giderken. Evet.
1: Önce bir... Birbirine katsın ben sonra elimi daha
0: sonra
1: edeceğim.
0: Elin devreye mecbur girecek elin
1: tabii,
0: devreye
1: tabii.
0: Şu güzelce yoğurmak için. Evet börek fırında. Kurabiyemiz yavaş yavaş olacak. Sonra waffle'a geçeceğiz. Orada heyecanlıyız işte waffle'da.
1: Son tarif en güzel tarif
0: evet, olacak. Evet en güzel tarif.
1: Sona bıraktık.
0: İlk waffle'la ilgili mesela benim hikayem ablam kaç senesinde geldi İstanbul'a? 98 evet üniversiteyi kazanıp işte Nazlı'dan İstanbul'a geldi. Okulu işte Etiler tarafındaydı üniversitesi. Neyse o zaman Bebek semtinde bu waffle'lar meşhur oldu.
1: Evet.
0: Neyse işte ben de geldim ablamı ziyarete İstanbul'a. Nazil de ne waffle o zaman? Evet yani. Ablam diyor ki sana çok güzel bir şey yedireceğim. Çok güzel bir şey yedireceğim. İşte indik bebeğe yürüyerek hatta bu yokuşlardan. Neyse ben bir yedim her gün. O kadar hoşuma gitti, o kadar sevdim ki ama şimdi mesela bir bütün asla yiyemiyorum. Ancak yarıya işte bölünür.
1: Biraz ağır.
0: Ağır bir şey tabii.
1: Biraz
0: yani o çikolatalardan kaynaklı biraz
1: ağır.
0: Bir
1: de evet görüp şey yapıyoruz ya bu seçmece oluyor ya dolduruyoruz. Hani ondan
0: İşte ben çok doldurmuyorum. Şöyle yapıyorum. Sütlü çikolata koyduruyorum. Ondan sonra kestane koyuyorum. Kestaneyi çok seviyorum.
1: Ben de çok
0: severim.
1: Çikolata kaplı sevdim.
0: Ben çikolata kaplı sevmem. Ben sade severim. Evet. Sonra içine biraz daha fresh yapsın diye eğer yaz mevsimi ise çilek koyduruyorum.
1: Yani, meyve çok yakışıyor.
0: Muz da yakışıyor bir de. Orman. Biz bugün orman meyveli yapacağız aslında.
1: Evet.
0: Kırmızı meyveli. Frambuazlı ve böğürtlenli galiba değil mi?
1: Evet efendim. Şu tereyağını bekleyin. Da ekleyelim.
0: Aha.
1: Tam yetiyormuş.
0: Baharatlarımızı?
1: Onları da ekleyebiliriz hatta. Aha. Şey, susamı en üste.
0: Susamı en üste.
1: Biraz karabiber alayım ben buna.
0: Pul biberli. Hmm. Karabiber de koyalım. Bayağı acı bir kurabiye.
1: Aynen.
0: Evet. Ya tuzlu kurabiye koymuştuk zaten.
1: Evet koydum. Hı-hı. Tuzlu kurabiye aslında ama ben hani biraz değişik olsun dedim. Bir de ben mutfakta yemek yaparken şeyi çok severim. Biraz bundan koysam nasıl olur? Biraz da bundan koyayım.
0: Deneme yanılma evet. usulü. Evet ya mutfakta zaten yani sınırsız bir yaratıcılığı, evet. yaratıcılığa sebebiyet veriyor diyelim. O yüzden denemekten zarar çıkmaz ama hani bazı malzemeler de hakikaten birbiriyle hiç yakışmıyor. Bazıları da çok yakışıyor.
1: Evet.
0: Onları bilmek lazım.
1: Bunu biraz yoğurmak gerekiyor tutsun Hı-hı. diye güzelce.
0: Tamam canım. Vaktimiz var bolca.
1: Güzel olsun.
0: Evet yapmışken. Evet güzel olsun. Böyle bir simit şekli falan vermeyeceğiz değil mi? Kande simidi şekli. Normal yuvarlak yuvarlak
1: evet,
0: yapacağız
1: aynen
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Tamamdır.
1: Ama istenilen şekli verilebilir.
0: Hı hı. Böyle biraz parçalanan bir hamur ama.
1: Evet toplayacak o birazdan. Yoğurdukça hı. topluyor.
0: Yoğurdukça topluyormuş. Böyle hiç mesela ben yardımcı olayım tamam, istersen çektim. Hallettin. Pratik dedik de işte bunda da yoğurma varmış.
1: Her olsun. Yemeğin bir meşakkatı oluyor.
0: Evet oluyor. Biraz kendinden bahset.
1: Kendimden bahsedeyim.
0: Biz öğrendik endüstri mühendisisin.
1: Evet.
0: Evet. Başka?
1: Başka? Onun dışında spor yapıyorum, yapmaya çalışıyorum aslında. Herkes için faydalı yani çok hani spor yapıyorum şeyinde değil, hobi olsun diye de sağlık için yapmaya çalışıyorum.
0: Sağlık için evet yapmak çünkü, lazım.
1: Evet. Özellikle bayanlarda çok gerekli.
0: Yani kemikler için, bel için mesela geçtiğimiz günlerde böyle bir ufak fıcık bir seyahate çıkmıştım. Haliyle bir yer görmeye gittiğinde de öyle arabayla gezmiyorsun yani. Yürüyerek her yeri görmek istiyorsun. Bütün şehri yürüyerek gezdim işte günde 15 bin, 20 bin adım civarında atmışım. Ay böyle sürekli belimi tutuyordum. O kadar üzüldüm ki yani. Evet. Sonuçta daha kaç yaşındayım diyeceğim ama yaşta biraz bizim 30 geçti yani maalesef. Ve sürekli belimi tutuyorum. Ha, bu neden kaynaklanıyor? Ya bel kaslarım güçlü değil. Neden güçlü değil? Çünkü spor yapmıyorum yani maalesef. Evet. Ben de dönemseldir spor. Bazen böyle bir gaza gelirim. Hı hı. Bir yaparım hani işte spor yapacağım ben sağlıklı olacağım. Sonra o hevesim hemen kaçar. Çok kızıyorum kendime. Hı. O yüzden doğru yapıyorsun. Yani yaşında daha çok genç zaten sporu böyle bir hani mecburiyet gibi değil de bu
1: Kesinlikle.
0: Bir hayat tarzı, yaşam tarzı. Zaten spor yaptıktan sonra salgıladığın endorfin de mutluluk hormonu salgılıyorsun. Yani evet. aslında daha da böyle ama ben de mutsuzluk hormonu salgılatıyor gerçekten. Ben spor yapmayı net sevmiyorum. Çok üzülerek söylüyorum bunu.
1: Sıkılıyor olabilirsiniz belki spor yaparken hani bir meşgale, bir şekilde bir oyalanma, bir arkadaş.
0: Şöyle bir şey lazım Mert de döktü. Futbol oynamayı çok seviyorum Mert. Çok iyi futbol oynarım. Takım sporları. Ya şöyle ama doğru bir şey söylüyor. Ben böyle spor salonuna gideyim işte koşu bandında, bisiklette öyle öyle takılayım. Onu sevmiyorum. Ama mesela daha önce gerçekten bir spor dalı olarak yapmayı sevdiğim sporlar oldu. Hı hı. Mesela işte... surf denemiştim ki hiç başaramayacağımı düşündüğüm
1: çok,
0: bir spordu.
1: Evet,
0: zor da
1: evet, çok zor.
0: Ama o kadar zevkli ki çünkü gerçekten denizdesin ve hiçbir şey düşünmüyorsun. Hı-hı. O kadar keyifli ve güzel bir spor
1: Sadece
0: ki.
1: Sadece o anı düşünüyorsun.
0: Ama o da evet. ne zaman sürekli yapamazsın yani. Ancak işte rüzgarı vesairesi yaz vaktinde yapabileceksin daha çok. Hani kışın yapanlar da var tabii ki ama bana biraz daha böyle hani eğlenceli Hı-hı. sporlar işin içinde. Mesela söylemesi ayıptır. İlkokulda masa tenisi şampiyonluğum vardı okulumda. Yani kendi okulum çapındaydı Hı-hı. ama olsun şampiyonluk
1: Benim
0: şampiyonluk.
1: Dayım oynar çok iyi masa tenisi.
0: Masa tenisi çok severim.
1: Evet. Çok ama çok dikkat gerektiren bir spordur.
0: Dikkat gerektiren yorar da
1: Aynen
0: insanı.
1: Öyle.
0: Evet. Küçük ben raketli masada, sporları seviyorum. Bak squash'ı da çok seviyorum.
1: Küçük Hı. masada oynandığına bakmayın bayağı enerji gerektiriyor.
0: Tabii tabii ciddi. Squash da öyle. Hakikaten çok bayağı ter attıran keyifli bir spordur.
1: Aynen öyle.
0: Ama o da işte şey istiyor. Yanında hep biri istiyor. Maç yapmak istiyorsun. Kaç tane kişi squash'la ilgileniyor ki? Öyle. O da kaldı. Yani daha aradığımı bulamadım anlayacağım. İnşallah bulacağım. İstikrarlı bir şekilde
1: İnşallah.
0: Bir gün bulacağım. Evet böyle küçük küçük.
1: Evet şekillerinin aynı olması
0: da güzel. Bu da patatese benzedi.
1: Evet.
0: Evet gerçekten.
2: Bayağı sert bir hamur.
1: Evet.
2: Sert bir hamur.
1: Sert olduğu için pişince daha kıtır kıtır oluyor.
2: Kıtır kıtır oluyor.
1: Ve bayatlayınca da yenebiliyor. Hani bu bayatlamayan kurabiyeler var ya.
2: Onlar gibi.
1: Evet, bu böyle yap ye değil de hani ertesi güne de kalabilen çok güzel bir tarif.
2: Oh efendim işte çok kolay. Ne yaptık? Unumuzu koyduk, erittiğimiz tereyağımızı koyduk, tuzumuzu koyduk, yumurtamızı koyduk, baharatlarımızı ekledik, hepsini birlikte karıştırdık, biraz yoğurduk.
1: Evet.
2: Ve öyle böyle minik minik kurabiyeler elde ettik.
1: Bunu biraz buzdolabında bekletirlerse daha iyi olur. Biz şu an zaman olmadığı için.
2: Evet, hep bir şey bu püf noktaları var.
1: Aynen öyle.
2: Püf noktalarını sizlere dile getiriyoruz.

0: ama burada uygulayamıyoruz belli bir zaman çerçevesinde yaptığımız için. Ama siz notlarınızı alırken o püf noktaları da ekleyin.
1: Evde daha rahat yaparlar.
0: Evet. Küçük küçük.
2: Milföyler de yavaş yavaş böyle bir kendine gelmeye başladı diyebilirim. Hafif hafif kızarmaya başladı. Kurabiyelerimiz kaç derecede pişecek?
1: Onlar da 170 derecede klasik.
0: Tamam.
1: Milföyler daha güzel kabarsın diye o normal peynirli milföyde de zaten 200-220 derecede yazar arkasında. Hı hı. Milföy daha güzel kabarsın diye onun amacı.
0: Ben susamlarını koyayım
1: mı? Tabii tabii. Böyle üstüne batır alabilirsiniz elinizle. Tutmazsa.
0: Zaten tutmuyor. Şöyle yapacağız.
1: Aynen.
0: Evet. Biraz etrafa saçıyoruz ama mecburuz. Evet. Evet efendim. Ne dedik programımızın başında? Sevgili Irmak bize web sitemizden başvurdu ve bugün burada beraberce yemek yapıyoruz. Siz de benimle beraber yemek yapmak isterseniz eğer ki kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Çok kolay bir formumuz var orada değil mi Irmak'cığım?
1: Evet.
0: Birkaç soru soruyoruz. Sizden onların yanıtlarını bekliyoruz. Sonra da arıyoruz, geliyorsunuz, beraberce yemek yapıyoruz. Bu kadar. Dağıtmayayım bir de koyarken.
1: Evet. Hiç sıkıntı değil, çatlayabilir.
0: Çatlayabilir, problem değil.
1: O pişerken de şimdi güzelce çatlayacak çünkü.
0: Ha, pişerken de çatlayacak. Tamam. Şöyle. Dağılan bir hamur.
1: Evet.
0: Ben susamları koydukça dağılıyor.
1: Buzdolabına bekletirler dediğim gibi
0: evet, daha iyi olacaktır. Evet, toplar kendine. Doğru doğru, toplar kendine. Bir yarım saat buzdolabında bekletelim efendim. Evet. Bayağı minik minik de yaptığımız için.
1: Evet, tam lokmalık oluyor böyle.
0: Tam lokmalık. Bir tane de dur biraz da ben yapayım ya. Evet. Benim de elim girsin. Biraz büyük yaparım. Evet, bu elin lezzeti işte elimizin değmesi evet, hakikaten gerçekten. Zaten.
1: Aynı tarif farklı kişiden farklı lezzette çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Doğru gerçekten.
0: Hakikaten öyle.
1: Aynen öyle.
0: Mesela annemle aynı tarifi yapıyoruz. Anneminki her zaman daha lezzetli oluyor. Gerçekten
1: doğrudur,
0: öyle. Yani doğruya doğru.
1: El yalan lezzeti söyleyemeyeceğiz.
0: Evet, el lezzeti diye bir şey var. Ben biraz büyükçe yapıyorum.
1: Hiç sıkıntı değil. Zaten artacak galiba, sığmayacak az bir şey.
0: Biraz daha büyük yapabilirsin istersen.
1: Tamam.
0: Hatta şu ikisini bak ben birleştireyim. Bu son şeyler büyük olsun.
1: Tamam.
0: Böylece sığdıralım da.
1: Bundan da şekli farklı olsun.
0: Fark etmez, hiç önemli değil. Evet. Heyecanlı mısın? Düğün yaklaşıyor yavaş yavaş. Çeyizler evet. Bitti mi?
1: Çeyizler evet. Çeyizler bitti. Şu an gelinlik dikiliyor.
0: Ha.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman programımızı biraz yemek formatından çıkarıp evlenecek kızlara. Evet. Neler gerekiyor çeyiz? Mesela nasıl yaptın çeyiz alışverişini? Anlat. Bence böyle bir vlog çekmelisin.
1: Evet,
0: vlog değil de yani bir vlog
1: bilgi,
0: demeyelim. Evet, video evet. Çekmelisin. Vlog daha farklı bir şey oluyor çünkü galiba.
1: Ha. Şöyle yani toplam almak yerine biz mesela indirimde gördükçe aldık annemle. O çok
0: bence
1: güzel
0: en önemlisi o.
1: Yani zaten çok geziyoruz biz. Denk geldikçe indirimde gördükçe alıp varsa, alıp koyuyoruz. Aynen
0: ve öyle. Efendim genelde indirim ayları Ocak ve Şubat oluyor. Yani yılbaşı ertesi oluyor evet. Hemen. O yüzden çeyiz alacak kızlarımıza duyurulur. Yemek takımı aldın. Neler aldın?
1: Tenceremiz, tavamız, çatal bıçak setlerimiz, bardak. Sadece sayılır da kaselerimiz evet. Var. Şu an aklıma gelmiyor. Bıçaklar.
0: Çatal bıçak takımları.
1: Kesme
0: ondan
1: bıçakları.
0: Sonra, ondan başka dur neler var? İşte tencere seti, tavalar.
1: Aslında çok bile var evde.
0: Çay setleri.
1: Fazla bile
0: ya işte
1: oldu.
0: Onu diyeceğim sevgili arkadaşlar. hakikaten böyle evin içinde evliyken de eksikler görülür, alınır.
1: Aynen öyle.
0: Belki modası geçer. O yüzden böyle daha belli başlı ihtiyaçları alıp değil mi? Daha böyle bir sade
1: kesinlikle.
0: Bir çeyizle gidip sonra beğendikçe, gördükçe almak daha sağlıklı diye düşünüyorum.
1: Bir de şöyle bir şey oluyor. Alıyoruz, çok beğenip alıyorsunuz. Belli bir zaman geçtikten sonra onu beğenmiyorsunuz.
0: Evet,
1: öyle bir şey
0: öyle
1: de oluyor.
0: Öyle şeyler oluyor tabii canım.
1: İnsan çok üzüyor yani o zaman.
0: O yüzden bence böyle çok abartmamak lazım. Her zaman maalesef yönetmenim de söylüyor. Planlanan bütçenin bir %30 fazlasını koyun. Hesapta olmayan giderler diye. Bu evlilik aşamasında öyle durumlar oluyor.
1: Aynen.
0: Ama bence en önemlisi ne biliyor musunuz? İşte hem erkek tarafı hem de kız tarafı için onu isterim bunu isterim gibi şeyler değil. Çünkü evlilik aşamasında maalesef bu konular yüzünden ayrılan,
1: kavga.
0: İlişkisi zarar gören,

0: kavgalar, dövüşler böyle şeyler oluyor. Bence hiç gerek yok.
1: Evet, saygı ve sevgi çerçevesinde anlayışla. Çok tatlı
0: ailelerin
1: tatlı.
0: De keza öyle anlayışlı olması gerekiyor bence.
1: Her şey olacağı
0: olur. Her şey olur. Kayınvalide ile aran nasıl?
1: Benim kayınvalidem vefat etti.
0: Aa, Allah rahmet eylesin. Evet. Nur içinde yatsın. Amin. Nur içinde yatsın. Kayınpederimiz var.
1: Var, evet. Var.
0: Allah ona sağlık versin.
1: Amin inşallah.
0: Evet. Şimdi ben buradaki kalan
1: susamları
0: değerlendiriyorum, yapıştırıyorum hamuruma. Bak, bekledikçe son hamurlar daha sıkı sıkı oldu. Evet efendim, kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırına gönderiyoruz. Bunlar da böyle pişti çatlayacakmış. Fırına gidiyor. Milföyle beraber şöyle güzelce pişsinler. Evet. Kurabiyeler de fırına gittikten sonra sen ellerini yıka. Ben de günün son tarifinin yani pratik kolay waffle'ımızın malzeme listesini seyircilerimizle paylaşayım. Şimdi birkaç malzemeyi göremeyeceksiniz. Onları dolaptan çıkaracağız efendim. Çünkü tazeliğini korusun diye dolapta beklettik. Evet, geliyor waffle'ın malzeme listesi. 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, kreması için 2 çay kaşığı un, 2 çay kaşığı nişasta, 2 su bardağı süt, 4 çay kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tereyağı, üzeri için böğürtlen, framboaz ve ahududumuz var. Evet, şimdi onları da çıkardım dolabımızdan. Ne yapıyoruz?
1: Kremayla başlayalım. Bu beyan hafif böyle ılınsın.
0: Ben bunları böyle alayım. Tamam. Kremayla başlıyoruz.
1: Evet,
0: böğürtlenme framboazımız burada. Hemen arkada tencere alabilirsin. Evet efendim, pratik, kolay, yalancı waffle yapıyoruz. Niye yalancı bu? Çünkü waffle şeyinde yapmadığımız için.
1: Hem şekli öyle değil hem de dışarıdaki waffle'lar kadar ağır olmuyor.
0: Ha, hafif
1: daha
0: waffle
1: hafif.
0: Bu.
1: Böyle bir porsiyonu rahat rahat yiyebileceğiniz kıvamda oluyor.
0: Bu da pek iyi olmadı ama neyse. Evet.
1: Şöyle şunları tencerede güzelce bir krema yapacağız. Bu krema aynı zamanda bildiğimiz muhallebi kreması. Ben bunu çok seviyorum. Pastada da hatta bu kremayı kullanıyorum.
0: Kullanıyorsun. Ben biraz şimdi nelerimiz var krema için? Sütümüz, nişastamız, unumuz ve şekerimiz.
1: Tereyağı ve yumurtayı da katalım.
0: Tereyağı hepsi ve birlikte. Yumurta. Hepsi birlikte mi yapıyoruz?
1: Hepsi birlikte.
0: O zaman seni böyle alayım. Tamam. Ben sana malzemeleri vereyim.
1: Önce sütümüzü koyalım.
0: Evet. Sütümüz, nişastamız, unumuz, şekerimiz, yumurtamız ve tereyağımız. Güzel bir kremaymış.
1: Evet.
0: Evet. Yani muhallebi diyelim. Şimdi krepini nasıl yapacağız?
1: Şurada krep
0: tavamız var. Ha, onun malzemeleri de burada. Krep. Değil mi?
1: Evet, evet.
0: Şu çırpıcıyı kullanabilirsin güzelim.
1: Şekerimiz aldım.
0: Bir de yumurtan var.
1: Yumurtayı soğukken katınca daha rahat oluyor. Krema ısınınca onu çünkü yumurta pişmesin diye yedirmesi biraz zor oluyor. O yüzden soğukken atıyorum hepsini.
0: Bence bunu kullan.
1: Tamam.
0: Çok güzel bir çırpıcı bence.
1: Çok tatlı.
0: Benim fikrim. Evet, kremasını yapıyoruz. Sonra krebini yapacağız. Krebinde de zaten bir şey yok, pratik. Bizim evde waffle şeyi var. Aleti var. Ama hiç kullandık mı diye sorarsanız hayır, kuzenim hediye almıştı sağ olsun sevgili Seher. Ama daha hiç waffle yapmadım. Dışarılarda yaptırıp yemeği tercih ediyorum.
1: Evde zor oluyor tabii.
0: Evet, zor oluyor. Gerçekten öyle. Şimdi iyice bir muhallebi kıvamına getireceğiz. Bir taraftan da acaba krebi mi yapsak ben onu muhallebi kıvamına getirirken?
1: Olur.
0: Ne dersin?
1: Siz de yapabilirsiniz hatta. Bunun şeyin içinde... Bütün malzemeyi.
0: Unumuzu
1: kek yapardım.
0: Ben yapıyorum efendim. Unumuzu koyduk. Evet. Şöyle ortasını açtık. Klasik şu hareket de güzeldir. Şimdi yumurtamızı koyayım ben, değil
1: evet.
0: mi? Bir dakika, bu neler var? Şekerimiz var.
1: Kabartma tozu.
0: Bu kadar kabartma tozunu kullanacağız hepsini.
1: Bir kaşığı yeterli, bir çay kaşığı kadar.
0: Bir çay kaşığı kadar. O zaman hemen çekmecemizden çay kaşığını alalım. Unumuza bir çay kaşığı kabartma tozumuzu koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Şekerimizi de koyuyorum. Şuradan bir kaşık daha alayım. Şöyle bir kuruları karıştırıyoruz efendim ilk önce. Evet.
1: Bildiğimiz kek hamuru aslında. Tek farkı tavada pişiriyoruz.
0: Krep tavasında sütümüzü koyduk. Yumurtamızı da kıralım. Evet.

0: Şöyle.
1: Muhallebimiz de sanki...
2: Evet, hafiften.
1: ...olmaya başladı gibi, yoğunlaştı değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Bir daha malzemeleri tekrar eder misin muhallebi için?
2: Sütümüz var, nişastamız, un var, bir yumurta, bir de tereyağı.
1: O kadar.
2: Şekerimiz var bir de.
1: Evet.
2: Şekersiz olmaz tabii.
1: Krep hamurumuz için de unumuz var, bir çay kaşığı kabartma tozumuz var, şekerimiz var, sütümüz var bir su bardağı, bir tane de yumurtamız var.
0: Evet.
1: Nasıl kıvamı? Biraz daha çırpıcıyla istersen şey yapayım.
2: Olur.
1: Daha böyle homojen bir hale getireyim.
2: Ona biraz da bir bardak daha süt ekleyebiliriz.
1: Süt ekleyelim, tamam.
2: Çünkü ne kadar sıvı olursa o kadar güzel
1: iyi.
2: Olur.
1: Evet. Şimdi ben biraz çırpayım, süt ekleyeceğim. Dolabımızda vardır sütümüz. Evet, biraz bence unu fazla geldi.
2: Evet.
1: Ya da süt az geldi. İşte neyse, evet. Ama süt az geldiyse hemen efendim daha sıvı olması gerektiği için bir bardak daha süt ilave edeceğiz. Hemen şurada sütümüz var, ben alıp geliyorum.
2: Tamamdır.
1: Muhallebi doldu, evet. Fokurdamaya başladı. Evet. Kontrollü gidelim diyorum.
2: Yeter, yeter. Hı-hı. Karıştıralım.
1: Evet, bir yarım bardak daha koydum.
2: Çok aslında risksiz olduğu için yani o kıvamda bile olur. Ama
1: evet,
2: ben biraz
1: tabii.
2: Daha sıvı daha
1: Bence
2: güzel olur.
1: Bence de sıvı daha güzel olur kreplerde. Nasıl? Bir su bardağı değil,
2: güzel.
1: Yarım su bardağı kadar olacak.
2: Aynen.
1: Un istemiyor değil mi?
2: Yok,
1: yeterli
2: yok,
1: böyle diyorsun.
2: Gayet güzel pişerim.
1: Tamam. Bunu da hallettik efendim. O zaman krep tavamızı alalım. Bu krepteki en önemli detaylardan bir tanesi, sizler de bilirsiniz tabii ki ama genç arkadaşlarımıza sesleniyorum. Krep tavamızı ısıtmak. Güzelce, değil mi?
2: Evet.
1: Ha. Sen
2: yok, yok,
1: bilerek mi ocağı aldın?
2: Şey, kabuk tutmasın diye karıştırıyorum.
1: Ha. Tamam, ben şunu açayım bir ısınsın. Olur öyle kazalar, mutfak kazaları. Elimiz yanar, saçılır, dökülür. Hiç problem yok. Kepçemiz de var.
2: Şunu da tavayı hafiften yağlayacağım.
1: Yağlayacaksın. Tamam canım. Azıcık ama değil mi?
2: Evet.
1: Hı-hı. Ben de etrafı toplayayım. Bir de fırına... milföyler bayağı kabardı.
2: Evet.
1: Bayağı kabardı. Evet. Tavamızı yağladık.
0: Bunu böyle şey mi yapacağız? Böyle kat kat mı yapacağız?
2: Kat
0: öyle
2: kat
0: yapalım.
2: Yapmayacağım.
1: Nasıl yapacağız?
2: Bunu böyle bohça gibi saracağım.
1: Ha, bohça gibi saracaksın.
2: Evet.
1: Benim şu an
2: çok
1: gözümde de ne canlandı biliyor musun? Bak
2: ha,
1: bohça
2: üst
1: gibi sarmayalım. Böyle yuvarlak bir sunum kabı alalım. Kat kat kreplerimizi koyalım.
2: Tamamdır.
1: İçine kremamızı serelim. Şeyleri, meyveleri koyalım. En
2: pasta
1: üstünde
2: gibi
1: böyle
2: olsun.
1: Ha, pasta gibi
2: tamam,
1: olsun. Nasıl?
2: Tamam, olur tabii.
1: Bence öyle yani.
2: O daha güzel olur.
1: Benim hayal gücüm onu yapmamı emretti şu anda. Sen de kırmazsan beni sevinirim.
2: Yok canım, estağfurullah.
1: Evet.
2: Tava ısındı. Böyle birer kepçe, birer kepçe.
1: Aha.
2: Hatta şöyle dolu alayım.
1: Isındı mı tavamız yeterince?
2: Evet.
1: Hemen hemen aynı boyutlarda yapalım ki kreplerimizi. Görüntümüz güzel olsun yaptığımızda.
2: Çok büyük yapmıyorum o zaman. Şu boy iyi midir?
1: Bakayım. Daha iyi. Gayet
2: tamamdır.
1: Güzel.
2: Tava biraz geniş çünkü.
1: Aha. Buna koyarız istersen.
2: Evet, çok güzel olur.
1: Güzel olur. Hmm. Böyle arada meyveler. Oh, mis gibi. bence börek oldu.
2: Tamam,
1: bir bakar
2: olabiliriz.
1: Mısın? Ben onu alayım. Efendim, böreğimize
2: evet,
1: bakmamız
2: evet.
1: lazım. Yanmasın. Sen onunla ilgilen, ben alırım.
2: Tamamdır.
1: Sen kreple
2: börek
1: ilgilen.
2: Olmuştur.
1: Aha. Hemen şuradan ellerimiz yanmasın. Malum yeni yaktık daha. Böreğimizi alalım. Çok kolay milföy börek yapmıştık efendim. İçine patates püresi yaptık. Bayağı bildiğiniz patates püresi. Böyle milföylerimizi içine koyduk ve rulo şeklinde sardık. Bu kadar pratik. Hatta ben buna bir sunum da hazırlayayım. Şuraya getireyim gözümüzün önüne. Birazdan tepsiyi götürürüz. Ona da şu diğer bunun yeşilini koyalım. Ne dersin?
2: Olur, gayet güzel.
1: Evet.
2: Meyvelerimiz de güzel olur.
1: Şuradan maşamızı da alalım. Ne durumda krep?
2: İyi, güzel. Hah, çevireceğim oluyor. Şimdi.
1: Ay, puf puf. Ben milföyü çok seviyorum.
2: Evet, çok çok rahat bir şey.
1: Milföy tatlıyı da çok seviyorum. Mesela milföy aldım. İçine bu kremadan yaptım. İçine çilekler koydum. Milföy pasta.
2: Aynen öyle.
1: Bu kadar.
2: Çok
1: ben
2: güzel olur.
1: Ben çok severim de milföy.

0: Böyle pastayı. O yüzden şu an kendime en pratik milföy pasta tarifi arıyorum.
1: Annem yapıyordu onu. Çok güzel oluyor. Hatta yazın yapıyorduk. İçine çilek koyuyorduk. Çok da güzel
0: yazın
1: oluyordu.
0: İçine çilek. Tabii tabii. İşte mevsiminde aynen, çilek
1: mevsim
0: koyacaksın.
1: Meyveleri. Tabii,
0: ben sadesini de seviyorum. Ama çilek tabii daha fresh bir şey yapıyor.
1: Bu
0: tat veriyor.
1: Bu tabağa koyuyorum ben bunu.
0: Şunları da. Evet evet onları üst üste yapacağız ya. Evet. Böreklerimiz hazır efendim. Şu böreği şöyle bırakalım. Tepsimizi ortadan alalım. Şimdi kurabiyeleri bekliyoruz. Evet. Dediğimiz gibi kat kat mı yapacağız?
1: Tabii tabii öyle.
0: Ona karar verdik değil mi?
1: Aynen.
0: Kurabiyelerimizin daha zamanı var. Birazcık daha. Ben kremasını sürmeye başlasam mı acaba?
1: Olur. Size
0: şöyle spatula yardımıyla. Ben onu yanıma alayım. Ver canım. Efendim isterseniz rulo şeklinde sarıp aralarına işte orman meyvelerini koyup öyle de yapabilirsiniz. Aynen. Ama ne dedik az önce?
1: Değişik güzel olsun.
0: Biz biraz şimdi daha değişik yapalım dedik. Böyle böyle.
1: Hatta bal bile konur onun içine.
0: Bal çok bile konur güzel. Tabii. Güzel olur. Ocaktan aldıktan sonra
1: evet,
0: balı ilave edebilirsiniz. Hatta bence bunun içine kakao koyup kakaolu bir muhallebi de yapabilirsiniz.
1: Aynen,
0: ve rengi de böyle çikolata rengi çekici cezbedici olur.
1: Beyaz
0: ben
1: kakaolu.
0: Şimdi bunları aralara böyle serpiştiriyorum. Birkaç frambuaz. Benim meyveler bunlar çok seviyorum. Ne durumda?
1: Çevireceğim şimdi.
0: İkinci katımızı bekliyorum. Şimdi ben ne hayal ettim biliyor musunuz? Geçen gün bir konuğumuz gelmişti ve çok güzel şey yaptı. Naked cake yaptı. Ben böyle onun gibi ondan esinlendim. Sıvayacağım falan etrafını kendimce. Muhallebi yalnız biraz sıvı değil mi? Ne diyorsun?
1: O koyulaşıyor.
0: Koyulaşıyor. Durdukça koyulaşıyor.
1: Bu sefer çok koyu olacaktı. O da çok güzel olmuyor. Böyle hani hamur gibi oluyor.
0: Hamur gibi oluyor. Biraz soğusun. Şöyle yapalım. Soğusun. Sonra böreklerimizi, frambuazımızı. Evet. Böyle 2-3 tane yaparsak. 2-3 tane daha yaparsak yani. Gayet güzel olur. Kremamızı koyuyoruz yine. Bunu kesip kesip yiyeceğiz artık.
1: Dilim dilim aynı.
0: Dilim dilim evet. Pratik waffle. Evet. Aslında belki bir tanesini de istersen rulo da yapabiliriz. Onu da gösteririz seyircilerimize.
1: Aynen onu da göstereyim. Tam rulo değil de böyle daha katlama gibi güzel bir şekli var. Göstersek
0: tamam onu
1: iyi
0: da
1: olur.
0: Gösterelim. Aynen. O da ilham olsun.
1: Evet.
0: O daha porsiyon porsiyon olur. Çünkü belki seyircilerimize, misafirlere ikramda daha kolay gelebilir.
1: Aynen porsiyonluk.
0: Onu da gösterelim. Sıvadık. Şimdi meyvelerimiz devreye girsin. Tam şöyle kenarlara koyayım ki. Kırmızı kırmızı.
1: Çok güzel oldu gerçekten. Bir de meyvelerin suyu akıyor ya o da çok
0: İşte
1: güzel.
0: İşte o kırmızılık. Evet efendim marketlerden kolayca zaten mevsiminde olmasa da vişneyi de bu diğer meyveleri de dondurucu bölümünde bulabiliyorsunuz.
1: Hatta kendiniz bile yapabilirsiniz.
0: Yani işte
1: yazın
0: mevsiminde.
1: Mevsiminde
0: evet, evet.
1: Kaldırıp dolaba.
0: Koyduk meyvelerimizi. Seni seveyim mi ellerimle?
1: Sonra sesleriniz
0: dokunayım
1: daha
0: mı? Bunların lekesi de zor çıkar ha.
1: Evet çok zor çıkar.
0: Evet. Şunu o yüzden dikkatli abi davranalım. Üçüncü katımızı da koyduk. Oh. Vallahi ben bu fikrimi savundum. Hoşuma gitti.
1: Pasta gibi değil mi daha güzel?
0: Pasta gibi oldu.
1: Sunumu çok güzel oldu.
0: Güzel oldu. Onu sonuna kadar yapalım bence.
1: Tabii tabii az bir şey kaldı zaten.
0: Evet.
1: Size şimdi bir tane daha vereceğim. Sonuncuyu da bohça şeklinde.
0: Onu da ver. Sen sonuncuyu bohça şeklinde yaparsın.
1: Onu da zaten göstereyim.
0: Krep hemencecik olan pişen bir şey. Vaktimizi almaz.
1: Tava da ısındı ya şimdi 2 dakikada
0: daha kolay zaten oluyor. Tabii tabii. Pankek mantığı. Evet yine süsleyelim. Frambuazlarımızla. Evet bir de bir kurabiyelere bir bakacağız. Bir bakalım.
1: Bunlar kimler şöyle şu olana kadar.
0: Aman yakmayalım da.
1: Yok yok.
0: Evet efendim mevsim meyveleriyle isterseniz çilekle süsleyin.
1: 2-3 dakikaya olmuştu.
0: kurabiyelerimizin de 2-3 dakikası varmış. Şimdi benim son katım geliyor. Son katımdan sonra da acaba diyorum ki son katına şey koymasam mı krema?
1: Aynen, sadece meyve.
0: Ha, sadece kremizi meyve kremizi mi koysak?
1: Evet evet, güzel.
0: Ne dersin? Evet. Belki kremayla T harfi yaparım üstüne. Öyle bugünlerde yaratıcılığım çok üstümde.
1: Evet, güzel.
0: Krepleri kalpli falan yapıyorum. Ay ay. Ha, Mert'in M'si yapacağım. Evet.
1: Son katımız da
0: yönetmenimiz
1: geliyor.
0: Yönetmenimiz Mert ya.
1: Öyle mi?
0: Yönetmenimizin, sevgili yönetmenim Mert'in M'sini yapacağım şimdi.
1: Şurasını düzeltelim.
0: Evet. Kız, bozdun benim şeyimi.
1: Ay çok pardon.
0: Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum.
1: Sıcak.
0: Evet, ben şimdi artık şeye geçiyorum. Sadece süslemeye geçiyorum, olur mu? Evet efendim. Şimdi izninizle bu kısım hassas. Biraz özen göstermem gerekiyor. Ha? Evet. Bunu da koyduk. Bir tane daha Birdland'i hak etti. Şimdi framboazları da araya serpiştiriyorum. Ve daha ne olsun diyorum. Ha, şuraya da bir tane istedi. Şimdi bak bak, yanlardan böyle taşıyor işte. Bir dakika efendim, geleceğim. Ellerim şu an bayağı vahim durumda. Bir ellerimi sileyim. Vallahi gayet güzel göründü bence. Şu kenarlarını alayım tabağımı. Sizlere layık güzel bir sunum hazırlayalım. Evet. Şöyle biraz etrafa da meyveler serpiştirelim diyorum. Yine elimizi sildik, yine batırdık.
1: Mutfakta öyle mi?
0: Biraz daha framboaz. Evet. Şöyle. Nasıl oldu diyorsun?
1: Bence çok güzel oldu.
0: En şimdi
1: güzel.
0: Bir de rulo mu yapacağız?
1: Bunu da rulo yapayım.
0: Tamam. Şunu böyle koyalım. Şu framboazlarımızı arkaya alalım. Bir de kurabiyemize bakalım. Kurabiyemizi de çıkaralım.
1: Bir de boş bir tabak rica edeceğim sizden.
0: Tamam güzelim. Bak, hemen sarı tabağı alabilirsin arkadan. Şimdi ruloyu mu yapıyorsun sen?
1: Evet, ruloyu yapayım. Hı-hı. Şurada yapayım mı?
0: Evet. Sen o ruloyu yaparken ben de kurabiyeleri çıkartayım artık diyorum. Ne dersin?
1: Olmuştur bence, bir
0: evet.
1: Bakın.
0: Meyvelerin arkada, her zaman alabilirsin.
1: Tamamdır.
0: Ben de, benim eldivenlerim nerede? Eldivenlerimi bulunca hemen kurabiyelerimi de çıkaracağım. Kurabiyelerimiz de çok pratikti efendim. Baharatlıydı. Baharatlı dediğimiz, o da keyfek eder. Irmak'ın söylediği gibi. Dilerseniz isteyin. Kekik bile olur, biliyor musun bunun
1: evet.
0: içine? Kekik de çok güzel olur hatta.
1: Maydanoz olur, dereotu olur. Ne sever?
0: Maydanoz olur, dereotu da yakışır. Evet. Kurabiyelerim. Bu arada şimdi ben kurabiyeleri fırından çıkar çıkmaz hemen aldım ama normalde seyircilerimiz biraz bekletsinler ki kurabiye kendini bulsun, değil mi?
1: Evet, öyle derler.
0: Evet. Çünkü dağılır sonra. Ben fırına... de özenle efendim burada arkada, beni göremiyorsanız buradayım. Kurabiyeleri yerleştiriyorum sizlere layık bir şekilde.
1: Fırından çıkınca yumuşak oluyor. Yani durdukça biraz sertleşiyor. Sert kıvamını durdukça alıyor.
0: Evet.
1: O yüzden biraz bekleyebiliriz.
0: Sen ne durumdasın?
1: Bitti bile.
0: Bitti mi? Ha, süper. O zaman ben de geliyorum. Artık programımızı kapatabiliriz. Evet. Yaptığımız güzel. Şuraya da bir tane daha kurabiye koyayım.
1: Şöyle.
0: Ha, etrafına onları da koyacaksın. Oh. Dur, ben bir çiçekler bulayım ya. En sevdiğim çiçekler. Şunları da koyalım sunumumuza. Evet. Şöyle. Bunları da bir kahve. Aa, seninki daha güzel oldu.
2: Görmesem bile, görmesem bile yine gönlüm seninle.
3: İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
4: İşte oralardan geldim ben.
5: Tuzağa düştük abi.
4: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
3: Kemal'in arabası değil mi?
5: Bana bıraktı.
4: Emel, Tahran'a geldim. Hilton'da kalıyorum. Seni çok özledim.
6: Tahran'dan biz seni konser teklifi aldım. Ne dersin?
3: Bilmem.
6: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
4: Evet.
6: Burada olduğunu bilseydim Tahran'a getirmezdim onu.
5: Dönebilirsin abi.
6: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
7: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
6: Sebep?
7: Hakkınızda tutuklanma emri var.
5: Sizden de nefret ediyorum.
8: Acı Hatıralar bugün 16.15'te TV4'te.

0: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Neydi ya?
16: Ay, dilimin ucunda!
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben!
19: Botanik!
18: Abaküs!
10: Kasa!
15: Marul!
12: Kumbara!
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpap 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
18: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkına.

0: Esnafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
2: Ama ne otel.
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Zerre alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
8: Vallahi efendim desen çeşit çeşit sunumlarımız. Şöyle nasıl koyalım bir bilemedim. Bunu öne mi koysam? Şöyle ortaya da çiçeklerimizi koyalım. Ha? Nasıl oldu?
9: Çok güzel oldu. Elimize sağlık bence.
8: Vallahi eline sağlık Irmak'cığım.
9: Elimize sağlık.
8: Teşekkür ediyorum.
9: Ben teşekkür ederim.
8: Bu güzel,
9: ederim.
8: Pratik, basit tarifler.

0: senin için. Genç arkadaşlarımıza ilham olduk bence.
1: Aynen öyle.
0: Yine gel, beklerim. Evlendikten sonra gel. Bir de yeni gelinin nasıl yemekler yaptığını evde. Önce biraz da onlardan konuşuruz. Canım benim. İyi bak kendine. Mutluluklar diliyorum yeni hayatında. İstediğin her şey önüne serilsin.
1: İnşallah. Teşekkür ederim.
0: Dilediğin gibi.
1: Sağ olun.
0: Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

0: Metrekare'de bu bölüm Beykoz'da. Yüksek mimar Gizem Önürmen Çelik'in ailesiyle birlikte yaşadığı 400 metrekare büyüklüğündeki triplex evine konuk oluyoruz. Modern çizgilerin hakim olduğu, şık ve konforlu bir anlayışla tasarlanan bu evin hikayesini mimarımızdan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Gizem Önürmen Çelik, yüksek mimarım. Eğitimimi Viyana Teknik Üniversitesi'nde aldım. Sonrasında Türkiye'ye dönüp kendi ofisimi açtım. Şu anda benim evimdeyiz. Beykoz'da 400 metrekarelik triplex bir evdeyiz. İçerisini kendim dekore ettim. Şu anda evin bahçesindeyiz. Bahçede biz zemin taşlarını değiştirdik. Kendimiz için bir şömine alanı oluşturduk, bir yemek grubu ve bir oturma grubu yerleştirdik. Geri kalanını da peyzajla süsledik. Bahçede misafirlerimizi ağırlamayı çok sevdiğimiz için büyük bir masa kullandık. Geniş, 3,5 metre uzunluğunda. Ben böyle toplu masaları çok seviyorum. O yüzden herkesi bir araya toplamak istedik. Zeminle de uyumlu olsun diye, çünkü koyu renk bazalt taş kullandığımız için siyah ahşap bir masa tercih ettik. Aynı şekilde oturma grubumuzda da koyu antrasit renkleri seçtik. Böyle yap, böyle. Bravo! Bahçeye peyzaj olarak zeytin ağaçlarımızı ekledik. Bunları saksıda değerlendirdik. Çünkü böylelikle daha yüksekte kalarak daha çok mekanı tanımlar hale geldiler. Biz evde bazı tadilatlar yaptık. Geldiğimizde bizim kullanım alanımızla uygun şekilde bölümlenmemişti ev. O yüzden girişte bir separatör vardı, merdiven kovasıyla vestiyer bölümünü ayıran. Onu ortadan kaldırdık. Hemen girişte bulunan vestiyer odası ve banyoyu da kaldırarak geniş bir karşılama alanı oluşturduk. Alt katta depo ve misafir tuvaletini iptal edip orayı kendimiz için bir ofis ve arşiv odasına dönüştürdük. Böylece bu pandemi sürecinde de home office olarak evden çalışabilmeyi sağladı bize diyebilirim. Onun dışında mutfağı ve zeminleri komple yeniledik. Bütün katlardaki zemini. Dilerseniz birlikte şimdi evin içerisini gezebiliriz.

Burası evin giriş bölümü. Daha öncesinde burası misafir lavabosu, vestiyer ve bir duvarla, merdiven bölümünü bölen bir duvarla bölünmüştü. Biz onların hepsini kaldırdık. Geniş bir vestiyer alanı oluşturduk arkamda gördüğünüz gibi. Ve cephedeki pencerenin asimetrisini de aslında kendimizce bir avantaja çevirip orayı da böyle bir oturma alanına dönüştürdük. Zeminde giriş ve evin parkeleri arasında bir farklılık yapmak istedik. Ve bunu mermerle ve hatta çok da hareketli bir mermerle sağladık. Çeşitli renkleri ve farklı boyutları bir arada kullandık. Bu dolapları duvar kenarına yerleştirdikten sonra ortak alan boşluğu da böyle bir karşılama masasıyla değerlendirmek istedik. Onun üzerine de gene sevdiğimiz objeleri, heykelleri ve kitapları yerleştirdik. Girişte bir ayna kullandık. Bu ayna aslında var olan bir odayı kapayıp onun kapısını içeriden aldığımız için bir nevi o odayı kaybettirmemize imkan sağladı. Minik dokunuşlarla üç boyutlu, hareketli bir giriş aynası tasarlamış oldum. Hemen iki yanında simetrik, yani aslında asimetrik bir aynanın iki yanında simetrik koruyucu penguenler koyduk. Onların bize şans getirdiğini ve bize koruduğuna inanıyoruz.

Şu anda evin salonundayız. Salonda en büyük değişiklik aslında parkelerde oldu. Parkeleri ve merdiveni salonda inen bir basamak var. Onu değiştirdik. Altına bir gizli ışıkla onu aydınlattık. Böylece hem atmosferi biraz daha sıcak tutmak istedik. Hem de bir hareket katmak istedik evin iki farklı kotu olduğu için. Onu biraz daha ön plana çıkarmak adına. Televizyon arkasında ve salondaki kolonda mermer kullandık. Hivli bir mermer. Asimetrik şekilde girintileri, çıkıntıları var. Böylece üç boyutlu bir etkiyi de kuvvetlendiriyor. Oturma ve yemek bölümü olarak ikiye ayırdık diyebilirim salonu. Üst kotta kalan kısım, mutfağa daha yakın olan yer yemek salonu olarak. Geri kalanı da oturma ve televizyon izleme alanı olarak tasarlandı. Bu alanda büyük, uzun bir koltuk tercih ettim. Böylece rahat bir şekilde televizyonu izleyip günün yorgunluğunu atabilir hale geldik. Evde genel hatlarıyla modern bir tarz hakim. Gri ve bej renklerini yoğunlukla kullandım diyebilirim. Mermer olarak Alexander Black kullandım çoğunlukla sehpalarda, yemek arkasındaki büfede. Ve böyle çeşitli farklı sehpalar koyarak biraz salonu hareketlendirmek istedim aslında. Daha çok geometrik şekiller, üçgenler, dikdörtgenler prizması, silindirler gibi şekilleri kullanmayı zaten projelerimde de çok seviyorum. Kendi salonumda da aynı şekilde kullandım. Evde büyük objeler kullanmayı seviyorum. Büyük saksılar, büyük vazolar. Bunlar ikonik bir şey, görsellik sağlıyor eve. Ve yeşilliği de ön plana çıkarabiliyoruz saksıları kullanarak. Evdeki seramik eserlerin çoğu bana ait. Evimizde İrfan Önürmen'e ait bir portre tablosu ve onun bir maskı var. Mask serisine ait bir heykeli var. Farklı renkler kullanılarak beton ve çeliğin bir arada kullanıldığı bir çalışma. Mimariye çok yakın bulduğum için onu ayrıca çok seviyorum ve portreleri, insan portrelerini hem fotoğraflarını çekmeyi hem de üç boyutlu ya da iki boyutlu hallerini çeşitli yerlerde, özellikle evimde sergilemeyi çok seviyorum. Duvarlarda da zaten göreceksinizdir. Bu salon katı bahçeye açıldığı için yere kadar pencereleri olan, kapıları olan aydınlık bir alan. O yüzden

Çok fazla aydınlatmaya ihtiyaç duymadık. Yemek bölümünün üzerinde ise pirinç bir avize tercih ettim. Evde oturma bölümünü de aslında iki farklı fonksiyona uygun şekilde tasarladık. Bir tanesi daha geniş, uzun bir koltuk. Herkesin gelip birlikte oturup rahatça televizyon izleyebildiği. Diğeri de benim şu an burada oturduğum. Evin daha renkli kısmı diyebileceğim. Çünkü çok canlı bir tablonun önünde olan ve renkli objelerin de çevresinde bulunduğu bir köşe. Yemek masasının arkasında antik görünümlü bir ayna tercih ettik. Bu ayna İtalyan tekniğiyle yapılan özel bir kimyasal işlem sonucu antik görünümünü kazanmış. Ama aslında kendiniz özel tasarladığınız bir ayna. Bu çalışmayı da birkaç kere deneme yanılma sonucunda seçtim ve çok memnunum aslında çıkan sonuçtan. Yemek masasının hemen yanında mutfak bulunuyor. Mutfağı komple yeniledik. Bir ada tercih ettik. Ada mutfakları çok kullanışlı buluyorum açıkçası. Ben koyu renkleri tercih ettim mutfakta. Mutfakta siyah kullanmayı çok seviyorum. Siyah rengin aslında çok yakıştığını düşünüyorum mutfağa. Genel olarak beyaz gibi algılansa da. Siyah dolapların üzerinde mermer bir tezgah kullandık. Oldukça dramatik bir dokusu olsun istedim. O yüzden uzun süre damarları, hatları belli olan bir mermer arayışı içerisindeydim. En sonunda beklentilerimi karşılayabilecek bir mermer buldum açıkçası. Lobo'yu camın önünde konumlandırdık mutfakta. Böylece direkt gün ışığı alarak çalışırken bize daha kolaylık sağlasın istedik. Adanın bir ucunu açık bıraktım. Böylece sanki havada kalıyormuş hissiyatı yaratması açısından. Aynı şekilde altında da bir gizli ışıkla yerden bir nebze olsun o adayı koparmak istedik. Sandalyeler de bunu destekler şekilde. Şu an Master Suite'de bulunuyoruz. Burası ebeveyn banyosu, yatak odası ve giyinme odasından oluşan bir alan. Girişte tavana bir hareketlilik katmak istedik ve benim sürekli çizdiğim, labirent olarak adlandırdığım, hep farklı motiflerini oluşturduğum bir deseni tavanda uyguladık. İçeri girdikten sonra koridordan üçe ayrılıyorsunuz ve hepsi geniş açıklıklarla, eşit bölünmüş açıklıklarla ayrılıyor diyebilirim. O yüzden banyo ve giyinme odası çift kanat kapı kullandık. Zaten girişte bir kapı olduğu için yatak odasına giren kısımda ayrıca bir kapı kullanmadık. Banyoda hemen kapının karşısında bu çift kanatı biraz daha etkisini arttırabilmek adına çift duş başlığı ve önünde bir küvet yerleştirdik. Küvetle duş alanını da bölebilmek için bir cam paravan kullandık duvardan yere kadar inen. Duş kısmı siyah, daha da derinliği artıracak şekilde ve banyonun girişinde de ise beyaz mermer kullandık. Lobalarda da çift lobo ve çift aynayla böldük. Tek bir yekpare ayna kullanmak yerine gene simetriyi artırabilmek için oval şekilde iki tane aydınlatmalı ayna kullandık. Giyinme odasında taraf seçtik diyebilirim. Açık dolap, açık renkli duvar dolapları bana ait. Karşı tarafındaki koyu renkler de eşime ait. Dolapların kapaklarının bir tanesinde bir tarafta düz, bir tarafta yivli bir desen kullandık. Fakat tek bir kapakta ikisini değiştirdik ve böylece iki tarafın birbiriyle olan bağını da kuvvetlendirdik. Hemen devamında yatak odası kısmına geçiş yapabiliyoruz. Yerdeki parkeyi de yatağın arkasına dönerek yatak başı gibi kullandık. Hem zeminde hem duvarda olması kullanmamız bir malzemeyi ve bütünlüğü benim için arttırıcı bir öğe. Burası aslında yatak odası olduğu kadar bir yaşama alanı da bizim için. O yüzden bir oturma koltuğumuz ve bir televizyonumuz da var. Yatak başlarındaki abajurlarda iki farklı ama benzer

tarzda aydınlatma seçtik. İçeride bir duvarı düğün fotoğraflarımıza ayırdık. Bu aslında bizim için yaşayan bir duvar ve sürekli içerisindeki fotoğrafları hayatımız ilerledikçe çektiğimiz resimlerle değiştirmeyi düşünüyoruz. Balkona açılan iki kapının arasında da siyah meşe bir kitaplığımız bulunuyor. Oldukça yuvarlak hatlara sahip, dikey ve bu odada tavan yüksekliği çok yüksek olduğu için biraz daha bu mekanı doldurabilecek boyutlarda bir kitaplık oldu. Burası çok eğimli çıkan bir çatı katı olduğu için geniş bir hacim oluşuyor aslında içeride. Lineer aydınlatmalarla burayı biraz doldurmak istedik.

Çocuk odasında ise oğlumun ihtiyaçlarına göre aslında sürekli şekilleniyor. Kısa zaman öncesinde parkelerin üzerine halı kapladık. Çünkü artık yürüyüp koşabilir hale geldi. Odasında genel olarak duvarlarda hayvan figürlerine yer verdik. Ve perdesinde ay, güneş, bulut, yıldızları kullandık. Böyle temel kavramları bu şekilde sürekli görerek onun öğrenmesine katkı sağlamayı düşündük aslında. Gri tonlarında ve beyaz ağırlıklı bir mekan tasarladık. Böylece daha sakin, huzurlu bir ortamda bulunabilsin ve zaten oyuncakları ve eşyaları sürekli ona farklı renkler geldiği için çok fazla yoğunluk olsun istemedik. Farklı renk yoğunluğu olsun istemedik. Olabildiğince sade tutmaya çalıştık. Odasının içine küçük bir banyo alanı da tasarladık. Bu banyoda kullandığımız duvar kağıdıyla biraz daha doğayı, yeşili, yaprakları evin içine soktuk aslında. Benim çok severek tasarladığım ve ailemle keyif içerisinde yaşadığım Beykoz'daki evimi konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Şimdi ise Ataşehir'de iç mimar Sezer Gezer'in tasarımını gerçekleştirdiği 87 metrekare büyüklüğünde 1+1 daireye konuk oluyoruz. Fransız modern tarzına hakim olduğu, oldukça konforlu ve ferah tarzda dekore edilmiş bu dairenin detaylarını Sezer Bey'den dinleyelim.
1: Merhaba, Sezer ben, iç mimarım. Şu anda bulunduğumuz proje Ataşehir'de 17. kat ve 87 metrekare 1+1 konut projesi. Bu proje, yani daha doğrusu bu konut, ortağım Berk Uçarlı'ya ait ve onun yurt dışında yaşadığı ve yüksek lisansını tamamladığı süreç içerisinde benim öncülüğümde başlamış ve sonradan birlikte yürüttüğümüz bir projedir. Şu anda görmüş olduğunuz tasarım genel olarak Fransız modern tasarım özelliklerini barındırıyor. Daha çok açık tonlar, hani küçük, daha büyük bir mekan olmadığı için daha sıcak tonlar ve farklı formlarda mobilyalar tercih ettik. Bu konuttaki en ufak objeden en büyük objenin tasarımına kadar çoğu tasarım kendimize ait. Salonla mutfak açık nizamda şekillendirilmiş bir konut projesi. Bunu organize edebilecek şekilde daha çok mutfak alanını ayıracak bir masayla, daha çok merkezi belirleyebileceğimiz bir aydınlatmayla, daha merkezi bir sistem oturtabileceğimiz iki farklı formda sehpayla konumlandırdık bu projeyi. Öncelikle mutfaktan bahsetmem gerekirse, mutfak tasarımını tamamen elden geçirdik öncelikle. İlk olarak mutfak kapakları

kırmızı evin genel rengiyle basic olarak görülen bir renk olsa da özellikle üstünde çalışılmış bir renk olan rengimizle değiştirdik ve ona uyumlu olan lavabomuzu armatürümüzle tamamlamış olduk. Biz daha sakin tonlar tercih ettiğimiz için daha çok ahşap ağırlıklı objeler ve çeşitli objelerle diyebilirim daha çok canlandırdık. Buna uyumlu olarak ahşap ve hazeran dokularını tercih edip bunu biraz daha canlandıran böyle bir desen istedik ve mermer masayı tercih ettik. Birçok obje aslında bizim mutfağımızı canlandıran ve bir etki yaratan şeyler diyebilirim. Objelerle canlandırdık. Ortağımla ikimiz de teknolojik aletlerin çok fazla ön planda olmasından hoşlanmadığımız için daha çok ankastre teknolojik aletleri tercih ettik. Bu projede ilk olarak buzdolabı örneğin solo olarak tercih edilmiş olsa da biz onu kendi mobilyacımızla mobilya kaplattık ve ankastre buzdolabına çevirdik. Aynı şekilde bulaşık makinemiz de öyle ama özel olarak buzdolabının ankastre olmasına çok özen gösterdik. Söylediğim gibi mutfağı bir şekilde canlandırmamız gerekiyorsa o canlandırmayı masanın dokusuyla mermer seçerek tamamlayabiliriz diye düşündük. Ortağım çok fazla mutfakla haşır neşir olan bir insan olmadığı için onun böyle aşırı büyük masa ve aşırı geniş bir mutfak ihtiyacı yoktu. Onun için evi sadece tamamlayacak şekilde biraz daha minimal bir masa tercih edip diğer mekanlarda yaptığımız gibi daha çok objelerle canlandırdık. Çok fazla konut projesinde görülmese de biz mutfakta çok sayıda obje olduğu gibi çok sayıda tablo ve resim de kullandık. Ve bu tercih ettiğimiz resimler normalde mutfak tarzından biraz daha aykırı ama biz Fransız modern tarzı tercih ettiğimiz için daha çok Fransız tarzı tablolar ve eserler barındırıyor diyebiliriz mutfağımız. Bu tercih ettiğimiz eserler tabii ki diğer objelerimizle, daha çok ahşap olan objelerimizle ve seramik olan objelerimizle uyumlu olduğunu düşündüğümüz için tercih ettik. Ve bunları da mermer bir masa ve yine diğer ürünlerimizle bağdaştırdığımız ahşap sandalyelerimizle tamamladık. Şimdi dilerseniz oturma alanını inceleyelim.

Şu anda bulunmuş olduğumuz yaşam alanı biraz daha asimetrik forma sahip. Başka bir tasarımcı belki bunu düz mobilyalar ve düz objeler kullanarak dengelemek isteyebilirdi ama biz aksine amorf formlar kullanarak biraz daha bu mekanın farklılığını ortaya çıkarmak istedik. Çünkü ciddi anlamda güzel bir manzarası var bu projenin ve bunu ön plana çıkarabileceğimiz mobilyalar, mekanı biraz daha tanımlayabileceğimiz aydınlatmalar ve merkezi belirleyebileceğimiz sehpa ve bir chester yerleştirdik salona. Merkezi belirlediğimiz aydınlatma ve sehpadan bahsetmem gerekirse, özellikle sehpa ciddi anlamda mesai harcadığımız bir ürün. Çünkü altındaki tomruğu ayrı olarak ulaşıp, cilacısını ayrı olarak götürüp, üstündeki taşı kendimiz en ufak detayına kadar tasarlayıp ve el işçiliğiyle tasarlandığını bildiğimiz için çok ciddi mesailer harcadık atölyede. Onun dışında aydınlatma hani en azından çizim olarak ve tasarımcı olarak gördüğünüz sarkıt aydınlatma bizim salonumuzun tamamlayıcısı diyebilirim. Çünkü sehpamızın tomruk cilasıyla aydınlatmanın rengini biz bağdaştırarak tasarlamak istedik ve biraz daha hacimli bir aydınlatma olduğu için aslında mekanı tamamen tanımlıyor ve aynı zamanda bizim ihtiyacımız olan biraz daha loş ışık havasını bu salona biraz daha yayıyor. Yine spotlarla canlandırdık. Fazla ışığa ihtiyacımız olduğu zaman yine spotlarımızı da kullanıyoruz ama ev sahibi genelde loş bir ışıktan faydalanmak istediği için biraz daha hani ışıklandırma sistemimizi ona göre gerçekleştirdik diyebilirim. Salonda diğer mekanlarımızda kullandığımız gibi yine çok fazla obje görebilirsiniz. Özellikle bazı taburelerimiz berjer kullanmak istemediğimiz için, iki berjer kullanmak istemediğimiz için biz salıncak tercih ettik. Aslında mekanı farklılaştırmak istedik diyebilirim. Berjerden bahsetmek gerekirse biraz daha konforlu ve biraz daha böyle evi sıcak hissettirebilecek ve içine çekebilecek bir berjer tercih ettik. Bunun için biraz daha yumuşak dokulu, kumaş olarak ve tasarım olarak da biraz daha yumuşak formlarda, yumuşak dokularda bir ürün tercih ettik. Ve aynı zamanda biz traverten sehpayı çok sık içecek vesaire kullanırken kullanmak istemiyoruz hassasiyetinden dolayı. Çünkü en ufak detayına kadar hiçbir şekilde yapay bir malzeme kullanmak istemedik ve bu projenin geneline baktığınızda minimumda yapay malzeme kullanılmıştır diyebilirim. Traverten dokusunu korumak ve ona zarar vermemek için bazı küçük tabureler tasarladık. Yine diğer ahşap dokularımızla ve cilalarıyla uyumlu olabilecek şekilde. Daha çok biz onu sehpa olarak kullanıyoruz ve hani çok da memnunuz. Gelen misafirlerimiz yer olmadığı zaman oturabiliyor. Aynı zamanda biz sehpa olarak da kullanabiliyoruz ve çok fazla işlevsel olarak kullanabiliyoruz diyebilirim.

bu halı da bağdaştırma sebebimiz bu bercerdir diyebilirim. Az önce söylediğim gibi biraz daha yumuşak dokular tercih ettiğimiz ve evi biraz daha sıcak göstermek istediğimiz için bu halıyı tercih ettik. Çünkü bunun dokusu, George da bu halıyı çok seviyor ve üstünde sürekli uyuyor diyebilirim. Aynı zamanda bu koltukla bağdaştırdığımızı düşünüyorum. Amor formları hem sehpayla hem aydınlatmayla çok uyumlu oldu. Televizyon sehpasını biraz daha sade, diğer ahşap dokularımızla cilasını uyduracak şekilde ama evi biraz daha dengeleyecek tarzda seçtik diyebilirim. Onun arkasındaki duvar da normalde binanın taşıyıcı duvarı ama biz biraz daha görsel bir hava katması için ve tarzını biraz daha yansıtabilmesi için alçı çıtayla döndük. Böylelikle evin tarzına ve rengine biraz daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Onun hemen yanında görmüş olduğunuz perde çok da fazla mekanı kapatmaması için biraz daha geçirgen, keten dokulu, çok sade ve böyle dingin hissettirebilecek bir perde. Aslında en büyük tercih etme sebebimiz perdenin geçirgen olması ve ışığı kesmemesi. Çünkü şu anda fark ediyorsunuzdur, çok güzel ışık alan bir konut projesindeyiz ve hani bunu perdeyle gölgelemek istemediğimiz için daha geçirgen, daha soft tonlarda bir perde tercih ettik. Bir de bizim projemizde çok fazla alışılagelmemiş olan zeytin ağacımız var. Birçok bitki barındırıyor bu ev ama özellikle zeytin ağacı çok dikkat çekiyor. Çünkü her gören mutlaka soruyor, zeytin ağacı evde besleniyor muydu? Bizim haberimiz yok, nasıl yapıyorsunuz, nasıl bakımını yapıyorsunuz? Dediğim gibi çok fazla ışık alan bir konut projesi olduğu için biz havalandırmasını genelde pencerelerden sağlayıp ağacı da pencerenin yakında tutuyoruz bol güneş alabilmesi için. Yine bu sitenin teknik ekibinden destek alarak dışarıda havalandırılması gereken dönemlerde dışarıya götürüp onun için de hani bir kerelik değil ama ciddi zamanda mesailer harcıyoruz. Onun haricindeki bitkiler, işte bol bol bitki kullanıyoruz, çiçek kullanıyoruz çünkü o eve yaşanmışlık ve bir enerji kattığını düşünüyoruz. Bundan dolayı çok sayıda bitki görürseniz şaşırmayın yani.

0: Burada görmüş olduğunuz bir dressuar ve tablo var. Bu tablo yine iç mimar bir arkadaşımızın ev hediyesi olarak tasarlandı. Onun üzerine bizim mimarlık zamanında kullandığımız kitaplar, aynı zamanda bazı mumlar, aydınlatma elemanlarıyla canlandırdık. Orası bir dressuar istiyordu, boş bir duvardı. Yeniden bir elektrik tesisatı elden geçirildi ve farklı objelerle canlandırıldı. Bu evde çok ciddi sayıda bir kitap depolama alanına ihtiyacımız vardı. Onu da bu gördüğünüz yerden bağımsız ve tamamen duvarın taşıdığı bir kitaplıkla gerçekleştirdik. Bu gördüğünüz kitaplık Belksu'nun çoğu kitabını açıkçası barındırıyor diyebilirim, çocukluktan bu yaşına kadar. Bunu yine her zamanki gibi objelerle canlandırdık. Asimetrik formlarda dikmeler kullanıp, yerden bağlantısını kesip biraz daha kitaplık alanını farklılaştırdığımızı düşünüyorum. Ve bu kitaplık hemen çalışma alanımızın yanında yer alıyor. Bizim çalışırken bir şeye ihtiyacımız olduğu durumda hemen elimizin altında, altındaki depolama alanlarından ulaşabileceğimiz kolaylıkta bir kitaplık tasarımı oldu diyebilirim. Yani bizim ciddi anlamda toparlayıcımız ve işimizi gören evin büyük bir kısmını farklılaştıran bir tasarım oldu diyebilirim. Burada çalışmak aslında çok keyif verici çünkü çok güzel bir Çamlıca Kulesi manzarası ve önü açık bir manzara var. Biz mümkün olduğunca bu görmüş olduğunuz stor perdeyi kapatmıyoruz. Genelde açık, böyle biraz daha ilham verici şekilde orada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yatak odasına geldiğimizde burada tasarım dilinin biraz daha farklılaştığını görebiliriz. Hem renk anlamında hem tasarım anlamında bazı farklılıklar var. Buranın renkleri biraz daha monokrom renkler, yani daha griler, daha siyah beyazlar burada tercih ettik. Çünkü hani biz en azından şöyle düşünüyoruz. Yatak odasının biraz daha hareketsiz, biraz daha sakin hissettirebilecek ve dinlendirici olması gerektiğini düşünüyoruz. Bayrakla uyumlu olarak bir gardırop tasarımı gerçekleştirdik. Bu renk ve sadelik olarak bayrakla bayağı bir uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu evde görmüş olduğunuz tek hazır şey bu yatak diyebilirim. Bu yatağı hazır aldık. Çünkü odanın renklerine uyumlu olunca tekrardan farklılaştırma ihtiyacı duymadık. Aynadan baktığınızda hemen arkanızda bir kaktüs ve komodin alanı görüyorsunuz. Bu kaktüsü görenler biraz şaşırıyor çünkü uyandığınızda, elinizi yana attığınızda kaktüs elinize batmıyormuş şekilde çeşitli yorumlar alıyoruz. Ama bu kaktüs gerçek değil, o yüzden hiçbir tehlike arz etmiyor. Hemen diğer taraftaki komodine baktığımızda form olarak ondan biraz daha farklı. Yine köşeli olsa da daha metal tercih ettiğimiz ama renk olarak aynı rengi tercih ettiğimiz bir komodin. Aydınlatmalara baktığımız zaman yine form olarak birbirinden farklı. Bir tanesi yatak yanı aydınlatması olarak kaktüsü ve hemen yanımızdaki komodini aydınlatırken bir tanesi de okuma ışığı olarak kullandığımız aslında çok yoğun bir aydınlatma vermeyen ama çok da şık bir aydınlatma diyebilirim.
1: Seyiz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
2: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
3: Koskoca bir kara vezirin nişanlısı bitti kör nahrında ne arar?
4: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
3: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
5: Adilim, Sakos'um.
6: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
7: Başım üzere.
8: Kör oğlu geliyor!
6: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
1: Gönlümle vardım bu yiğide.
6: Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın.
9: Oylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
10: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
11: Köroğlu!
12: Köroğlu bugün 18'de TV4'te.
13: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
13: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri

0: hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
6: Kasa.
10: Marul.
6: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev,
17: gol be gol.
16: Yemek sepeti.
18: 25 yıldır hep seninle.
19: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
20: Çok iyi.
21: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da buradayım. Her anında 80 yıldır
22: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
23: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
22: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
24: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
25: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıldızı Parav Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Parav dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.

0: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Banyoya geçtiğimiz zaman bu evdeki en az müdahalemiz olan mekan banyo diyebiliriz. Banyo zaten yeni bir proje olduğu için bu konut projesi. Banyo gayet kullanılabilecek, gayet nizami ve güzel tasarlanmış bir banyoydu. Kendimizce ufak tefek dokunuşlar yaptık. Duvarlarda iki farklı çeşit tablo kullandık. O tabloların hemen karşısında da banyonun geri kalan rengiyle de uyumlu olabilecek şekilde daha otsu ve bir canlılık katabilecek bir bitki tercih ettik. Ataşehir'de tasarımını gerçekleştirmiş olduğumuz, projeye dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.

ben Türev Uludağ. Bugün size patlıcanlı böyle mercan köşklü bir bruschetta yapacağız. Bruschetta ne? İtalyanların böyle ciabatta, yani şu görmüş olduğunuz ekmeğin üzerine yapmış oldukları küçük atıştırmalıklar. Hemen burada malzemelerimizi sayıyoruz. Mozzarella peynirimiz var. Mercan köşkümüz var, domatesimiz var, patlıcanımız var, sarımsağımız var, limonumuz var. Şimdi mercan köşklü yapacağız ama bir kısmına da kişnişli yapacağız. Yani domateste kişniş çok yakışıyor. Ben çok seviyorum. O yüzden bir kısmını da, küçük bir kısmını da kişnişle yapacağız. İnanılmaz lezzetli ve üzerine de böyle güzel mozzarella peynirlerini koyacağız. İnanılmaz güzel ve lezzetli olacak. Öncelikle domateslerimizi doğrayarak işlemlerimize, yani rendeleyerek işlemlerimize başlayalım. Hemen domatesi aldık. Güzelce domatesimizi şöyle

daha rahat bir şekilde rendeleyelim. Domatesleri rendeleyeceğiz. Domatesleri rendeledikten sonra bir sos hazırlayacağız. Mercan köşküyle böyle sarımsaklı, limonlu, inanılmaz güzel bir sos hazırlayacağız. Bu sosla birlikte patlıcanları böyle güzelce marine edeceğiz. Sonra onları, patlıcanları çok güzel bir şekilde kızartacağız ve bruschettaları yapmaya başlayacağız. Bu bruschetta İtalyanların aslında baktığınız zaman küçük atıştırmalıkları demek. Küçük atıştırmalıklara vermiş olduğu genel isme bruschetta adını veriyorlar. Ama lezzetli, güzel, farklı lezzetleri var. Genellikle bruschettalarda mozzarella peyniri kullanmayı tercih ediyorlar. Domates olmazsa olmaz. Domatesle fesleğeni de birleştirip yapabilirsiniz. Domates, fesleğen, böyle birazcık tuz, birazcık sarımsakla inanılmaz lezzetli olacak. Ben bugün zeytinli çabata ekmeği kullanacağım ama sade çabata ekmeği de kullanabilirsiniz. Eğer çabata ekmeği bulamıyorsanız herhangi bir ekmeği güzelce kızartıp o ekmekle de işlemlerinize devam edebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli, çok güzel. Böyle akşam 5 çayları olur ya, o akşam 5 çaylarında misafirleriniz ya da gün yaparsınız. O günlerde sizin gerçekten kurtarıcınız olacak bunlar. Hem ismi de havalı, bruschetta. Hem de yapımı kolay. Hem de bir o kadar lezzetli. Besleyiciliği de yüksek. Mercan köşkü baktığımız zaman aroması ve harisi bakımından birazcık kekiği andırıyor. Kekikle çok fazla karıştırılıyor. Ama kekik değil. Yani bu dağlarda o kadar güzel bir aroma ve lezzete sebep oluyor ki dağların böyle sultanı olarak nitelendirilen bir ot aslında mercan köşkü. Bakın kokusu inanılmaz güzel, böyle farklı, güzel, aromatik bir kokusu var. Hemen domatesleri burada rendeledik. Domateslerimizi şurada kenarda bekletelim. Sarımsağımızı doğrayalım. Bir diş sarımsak tutalım. Bir diş sarımsağımız kalsın. Geri kalan sarımsaklarımızı ince ince doğramaya başlayalım. Şimdi bir diş sarımsağı neden tuttuk peki? Ekmeğimizi kızartacağız. Kızartmış olduğumuz ekmeğin üzerine o sarımsağı önce süreceğiz. O ekmekteki o lezzetin de sarımsakla birlikte birleşmesini istiyorum. Şimdi sarımsağımızı doğramaya devam ettik. Bir kısım sarımsağı hemen domatesin içerisine koyduk. Diğer sarımsakları şurada böyle küçük bir kabın içerisine bence yerleştirelim. Şimdi burada bu küçük kapta yarım limon alalım. Yarım limonumuzu iyice sıkalım. Limonlu, zeytinyağlı, mercan köşklü bir kaşım hazırlayalım. Birazcık zeytinyağı da koyacağız. Ve patlıcanlarımızı bu hazırlamış olduğumuz sosta birazcık marine edelim. Hemen limonumuzu sıktık. Zeytinyağı koyuyorum. Birazcık tuz atalım. Şimdi sıra geldi. Güzelce mercan köşkünü koymaya. Mercan köşkünü koyduk. İyice karıştırıyoruz. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra birazdan patlıcanları bu sos içerisinde marine edeceğiz. Ve bruschetta yapımına devam edeceğiz. Şimdi bir tane patlıcan kullanıyoruz. Güzel, farklı, keyifli bir tarif bu. Bir kısmıyla da kişnişli yapacağız. Domatesle kişnişi birleştireceğiz. Bu da benim en sevdiğim lezzetlerden birisi oluyor. Kişnişle maydanoz da biraz karıştırılıyor ama kişniş birazcık daha aromatik, birazcık daha farklı bir yapıya sahip. Hemen şimdi burada patlıcanları güzelce tek tek doğruyoruz. İnce ince patlıcanları doğruyoruz. Burada kabak da kullanabilirsiniz. Kabaklı da yapabilirsiniz ama ben patlıcanı daha çok yakıştırıyorum. Bir de mercan köşkü patlıcana çok yakışıyor. Çok yakıştığından dolayı da ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkacak. Şimdi üzerine hepsini birleştireceğiz. Sonra bir de mozzarella peyniri koyacağız. Of, gerçekten inanılmaz bir sonuç oluşacak. Yapımından keyif aldığım tariflerden birisi. Orta derinlikte bir kap aldık. Patlıcanları güzelce dizelim. Üzerine hazırlamış olduğumuz sostan koyalım. Ocağımızın altını yakalım ve patlıcanları yavaş yavaş kızartalım.
Bu kadar patlıcan şu an için yeterli. Şimdi mercan köşklü, sarımsaklı, limonlu sosumuzu üzerine döküyoruz. Şimdi bütün sosun hepsini birleşmesini istiyorum. Bu patlıcanlarımı ayıralım. Bunları diğer tariflerimizde afiyetle yiyebiliriz. Yani yaklaşık yarım patlıcan bize şu an için yeterli. Hemen bütün mercan köşklerini, mercan köşküyle hazırlamış olduğumuz karışımı iyice karışmasını sağlıyorum. Burada aslına bakarsanız bir de elinizin lezzeti var. Yani parmaklarınızın o lezzeti gerçekten yemeğe işliyor. Buna emin olabilirsiniz ve o ona ayrı bir lezzet ve ayrı bir tat katıyor. Ocağımızın altını yakalım hemen. Burada ayçiçek yağımızı alalım. Yağımız kızgınlaşacak. Yağımız kızgınlaşana kadar bunların marinasyon işlemleri devam etsin. Marinasyon işlemleri devam ettikten sonra bütün hepsini birleştireceğiz. Yani patlıcanları önce kızartacağız. Kızarttıktan sonra çabata ekmeklerini de böyle birazcık böyle sert olana kadar kızartacağız. Hatta onları hemen şöyle ikiye bölüp güzel güzel bruschettaları hazırlayacak şekilde zeytinini, çabata ekmeklerini yavaş yavaş kızartmaya başlayalım. Bunları kızarttıktan sonra o muhteşem domatesleri üzerine koyacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Bir kısmına da kişniş ekleyeceğiz en sonunda. Ve eklemiş olduğumuz o kişnişle de ortaya inanılmaz güzel ve lezzetli bir sonuç çıkacak. Hemen burada ocağımızın altını yakıyorum. Diğer tarafta çabata ekmeklerimi de yavaş yavaş kızartıyorum. Baget ekmeğiyle de yapabilirsiniz. Ya da evinizde bayatlamış olan bir ekmeğiniz vardır. Bir gün önceden ekmek kalmıştır. Bu ekmekle de işlemleri yapabilirsiniz. Çünkü buradaki amaç şu aslında. Bir ekmek üstüne hazırlanan belirli bir karışım. Ekmek üstü o hazırlanan karışım olduğundan dolayı da burada kullandığınız ekmeğin türü evet önemli. Lezzet anlamında önemli ama bence evinizde bayatlayan, bir gün önceden kalan ekmekleri de bu şekilde değerlendirip afiyetle yiyebilirsiniz. Sonuçta buradaki amaç güzel, lezzetli bir şey yiyor olmak. Hemen ekmeklerimizi kızartıyoruz. Şimdi alttan alta şöyle marine ettiğimiz mercan köşklü, patlıcanlı lezzetleri güzel güzel iyice bulayarak sarımsaklı, bakın ne kadar güzel görünüyor. Sarımsaklı mercan köşküyle şu an inanılmaz güzel bir koku burnuma geliyor. Siz de evinizde eğer şu an benimle birlikte yapıyorsanız bu kokuyu eminim alıyorsunuzdur. Hemen güzelce kızartıyoruz. Kızartma işlemlerine devam ediyoruz. Ekmeklerimiz de yavaş yavaş kızarıyor. Tam da istemiş olduğumuz kıvama geliyorlar. Bu arada frenk soğanları da doğrayalım. Frenk soğanları da ince ince doğrayacağız. Çünkü en sonunda çabata ekmeklerimizin üzerine, hazırlamış olduğumuz karışımın üzerine bu soğanları ekleyeceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel bir karışım şu an bizleri bekliyor. Ve kısa bir süre içerisinde de sonuçlanacak. Soğanlarımızı doğruyoruz. Bir diş sarımsağı ayırdım. Çabata ekmeklerin üzerine süreceğiz. Ekmeklerimiz birazcık yanıyorlar. Of, tam da istediğim kıvama geldiler. Kızarma seviyesi tam da bu olmalı. Bir kısmı böyle yanık. Ben bu yanık tadı çok severim. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Bir kısmı da, orta kısımları da hemen baktığımız zaman güzel bir şekilde görünüyor. Ekmeklerin altını kapatalım. Pişirme işlemine devam edelim. Mis gibi ekmek koktu. Patlıcanların bir tarafı pişti. Hemen patlıcanların diğer tarafında, of bakın nasıl güzel görünüyorlar. Diğer tarafını da maşa yardımıyla ters çeviriyorum. İki tarafında patlıcanlarını kızartıyorum. Şu an inanılmaz aromatik ve güzel bir patlıcan elde ediyoruz. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli kokuyor. Yani gerçekten bir şeyi yaptığımız zaman onun lezzeti dışında nasıl koktuğu da bence çok önemli. Şimdi burada diğer kişnişimizi alalım. Hatta bir kısmını şöyle ayıralım. Bu kadar kişniş yeterli olacak. Kişniş de aroması güçlü. İnce ince kişnişi doğruyoruz.
Birazdan kişnişle domatesin bir kısmını birleştireceğiz. O ona inanılmaz ayrı bir aroma katacak. İnanılmaz ayrı bir güzellik katacak. Kişnişi ince ince doğradık. Şöyle hemen bir kaba alalım. Bu kadar kişniş bizim için yeterli olacak. Patlıcanlarımız da tam da istemiş olduğumuz kıvama geldi. Pişme seviyeleri bence şu an çok iyi. Evet, pişenler burada zaten belli oluyor. Hemen şuradan bir tahta alalım. Bir tabak alalım. Tabağa tahta demem peki. Sarımsağımızı aldık. Şöyle güzelce sarımsağı kızarmış ekmeğin üzerine ortadan yararak koyuyoruz. Şimdi burada tamamıyla artık iş süslemeye kaldı. Birazcık domatesimize tuzumuzu attık. İyice karıştırdık. Sarımsağımız var, tuzumuz var. Domatesimizi birazcık ekledik. Üzerine patlıcanı koyduk. Üzerine hemen mozzarella peynirimizi ekledik. Şöyle alt kısımlarına birazcık daha domates ekleyebiliriz. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz basit, inanılmaz da güzel bir tarif oluyor. Hemen bütün ekmeklerimizi aynı şekilde dizelim. Sarımsağı koyduk. Ocağımızın altını kapatalım. Bu kadar patlıcanın pişmesi yeterli. Domatesimizi yerleştiriyoruz. Yine mozzarella peynirimizden koyacağız. Patlıcan, bir tane aromatik patlıcanımızı aldık. Güzelce yerleştirdik. Şöyle hemen bir tane daha yapalım. Domatesi aldık. Üzerine koyduk. Şuradan güzellerinden, incelerinden patlıcanımızı aldık. Üzerine hemen bir tane daha mozzarella peynirimizi güzelce yerleştirdik. Ve şimdi güzelce frenk soğanlarımızı üzerine koyduk. Şimdi peki kalanını ne yapacağız? Kalanını da hemen farklı bir aroma olması için kişnişle karıştırdık. Bakın rengi de çok güzel oldu. Hemen aynı işlemleri sarımsağımızı sürüp aynı işlemleri kişnişle devam edeceğiz. Bu sefer sadece kişnişimizi koyacağız. Pardon, kişnişli domates karışımımızı koyacağız. Üzerine de mozzarella peynirimizi koyacağız. Şöyle güzelce mozzarella peynirimizi yerleştirdik. Diğer sarımsağımızı da aldık. Hemen bakın nasıl güzel görünüyor. O domatesin en altında kalan su inanılmaz güzeldir ve lezzetlidir ya. Tam da şu an o noktadayız. Hemen son bruschetta'mızı burada hazırlayalım. Sarımsağı güzelce sürelim. Üzerine güzelce sarımsaklı, kişnişli, domatesli karışımımızdan koyalım. Şöyle bir tane mozzarella peynirimizden koyduk. Üzerine tabii ki frenk soğan gezdiriyoruz. Ve muhteşem bruschettalarımız hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Evinizde denedikten sonra bana mutlaka Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İşim ne kadar zor ya. İşte bu. Kolay mı sandınız? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağım ben? Çok tatlı bir işim var. Bakırköy'de el yapımı çikolata yapan çok güzel bir atölyeye konuk olacağız efendim. Ben bugün çikolata yapmayı öğreneceğim. Nasıl mı? O halde kolay mı sandın başlıyor. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir hanımefendi, Özlem Gencer. Merhaba, hoş merhaba. Geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, sizler?
0: Ben de iyiyim. Ben bugün çikolata yapımını öğrenmek istedim. Tamam. Bunca zamandır kolay mı sandın da mutfakta bir şeyler yapıyorum. Çikolatayı böyle en sona bıraktım ki artık böyle ağzımız tatlansın. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor gününüz?
1: Güzel, çikolata yaparak geçiyor günlerim çoğunlukla. El yapımı olarak yapıyorum. Çok özel makineler kullanmıyorum. Ekstra katkı maddesi kullanmadığım için biraz zahmetli biraz o aşamalar.
0: Ha, evet.
1: Evet.
0: Zor olsa gerek.
1: Şimdi bugün birlikte yapacağız. Size öğretmeye çalışacağız.
0: İnşallah. Biliyorum yani. Yani siz öğretmeye çalışırsınız da ben öğrenebilir miyim bilmiyorum.
1: Öğrenirsiniz.
0: İlk olarak ne yapmamız gerekiyor?
1: İlk olarak burada yarım amül olarak bulunan kuvertür çikolatamızı mikrodalgada eriteceğiz. Hı-hı. Önce siz eldivenlerinizi takın.
0: Evet.
1: Mikrodalgaya koyuyoruz.
0: Ne kadar bekleyecek?
1: Yani 2,5-3 dakika ile başlayalım. Biraz daha çevirin.
0: Ha, orada eriyecek peki.
1: O eriyecek. Bunun birkaç türlü eritme yolu var. Evde yaparken mesela altına bir sıcak suyun üstüne koyduğunuz bir kaseyle mikrodalganız yok. Benmari usulüyle. Ha, tamam. Siz bunu hani evde bir mikrodalganız yoksa alttan buhar suyun buharıyla erit edebilirsiniz. Ama çok hızlı ısı değişimi olan bir ürün çikolata, ham maddesi. O yüzden hani sürekli gözünüzün üstünde olması gerekiyor. Evet. Biz burada şimdi çıkarıp tekrar ara ara ısısını kontrol edeceğiz. Hı hı. 45 dereceye ulaştırmaya çalışacağız. Sonra da tezgahın üzerine döküp soğutmaya çalışacağız. Mermerin soğukluğundan faydalanarak. Onu belli bir dereceye, her bir çikolatanın soğutma derecesi farklı. Bitter için 32 dereceye indiriyoruz. Sütlü için 31 dereceye. Renkli çikolatalar kullanıyorsanız eğer onu da 29-29,5 derecelere düşürüyorsunuz.
0: Uf, aslında evde yapmak
1: için, evet, evde yapmak için çok bir malzemeye ihtiyacınız yok. Biz burada bugün polikarbon malzeme kullanacağız ama siz bu silikon kalıplar kullanabilirsiniz, buz kalıbı kullanabilirsiniz.
0: Hmm, benimsi tavşanlı.
1: Bunlar evet.
0: Ne güzel.
1: Sadece basit bir dereceniz olması, yani şurada şeyin şunun içerisinde var. Şu çok basit pastacılık malzemeleri satan her yerde var. Hı-hı. Küçücük bir dereceniz olması yeterli. Onun dışında bütün mutfaktaki ekipmanlarınızla çikolata yapabilirsiniz aslında. Ben burada daha üst bir cihaz kullanıyorum. Ama o da sizin işinizi görecektir
0: yani,
1: evde yaparken.
0: Bu bilgileri kaçırmayalım sevgili
1: evet.
0: Seyirciler. Düşünün ki evde çikolata yapmak istiyorsunuz yani. Kolay mı sandın? İzleyin. Evet.
1: Şimdi bir alalım. Bir karıştırın. O tamam. Hafif erimeye başladı zaten. Altta daha çabuk eriyen kısımlar var. Onları yukarıya alalım. Hatta bayağı sıvılanmış kısımları da var.
0: Evet. Bu sütlü çikolata değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bu sütlü çikolata.
0: Ay ne güzel koktu. Buraya geldik zaten. Hemen bizi çikolata kokuları karşıladı ve Özlem Hanım'ın Türk kahvesi karşıladı bizi. Kamera arkasını çekmediğimiz için görmediniz.
1: Şimdi onu sıyıralım.
0: Tekrar götürüyorum.
1: Tekrar koyalım. Tekrar çevirin. Bir dakika deneyelim şimdi biraz daha. Evet. Çikolata aslında şöyle, pasta ve kekten ya da kurabiyeden farklı olarak biraz makaron gibi, biraz hassas bir şey.
0: Evet.
1: Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Eğer doğru derecede kalıba dökmezseniz çikolatanız kalıptan çıkmaz. Doğru derecelerde işlem yapmazsanız, yani ısıtma soğutma işlemleri dediğimiz
0: evet,
1: temperleme yapmazsanız
0: çıkmayabilir.
1: Beyazlamalar olur çikolatalarınızın üzerinde. O kristalizasyon dediğimiz içindeki yağ kütlelerinin doğru derecelerde çözülmüş
0: oluyor. Evet, bazen oluyor böyle çikolataların üzerinde
1: beyazlık. O evdeki çikolatalar o başka, o şöyle hızlı

0: ısı değişiminden kaynaklanan
1: bence başka bir yerde. Evet.
0: Hızlı ısı değişiminden kaynaklanan içindeki kakao yağının dışarı çıkması demek o. Yani nasıl? Mesela yazın sıcağındasınız. Çikolatayı klimalı bir ortama soktunuz ya da buzdolabına soktunuz. Bir anda çikolatanın üstünde beyazlamalar olur. O hızlı ısı değişiminden, yani evet, sıcaktan soğuğa girdiği için.
1: Evet, dediğim o herhalde.
0: Evet. Aynen öyle. Bakalım tekrar. Bir derecesine bakacağız şimdi. Şunu içine daldıracağız. Ya da o dereceyi, fark etmez. Ama o biraz geç çalışır. Bu daha hızlı ısı verir. Şimdi şurada bakıyoruz. Kaç olmuş? Döndürelim. Evet. O suya ulaşmış 47, aslında.
1: 48 evet. Nokta.
0: Tamamdır.
1: Çok değişiyor.
0: Çok hızlı değişir o.
1: 48,2 falan diye sürekli.
0: Alalım onu bu tarafa şimdi. Şimdi çikolatayı biraz karıştırın. Şimdi elinizdeki çikolata kasesini havaya kaldırıp içindekini bu tezgahın üzerine dökeceksiniz.
1: Aa.
0: Evet.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Buraya dökeceğim.
0: Kaldırın, dökün. Evet. Kendinize yakın dökün. İşlem yapmanız kolay olur. Dökün, hepsini dökün. Sıyırmanıza gerek yok. Bir kısmı içinde kalabilir.
1: Atmadı.
0: Tamamdır. Göstereyim, sonra siz yapın.
1: Çok güzel kokuyor ya burası.
0: Onu kenara alalım. Şimdi...
1: Evet.
0: Şöyle yapacağız önce. Mermerin soğukluğundan faydalanacağız. Şöyle soğuk yapacağım şöyle. Ondan sonra şöyle yapıp... Buyurun, siz yapın şimdi.
1: Şey nasıldı?
0: Oradan alıp şöyle götürün, sıyırın, götürün. Yani buradakini kaldırıyorsunuz, ısı değişimini sağlıyorsunuz çikolatadaki. Sıyırın, evet. Şimdi şu an 40+47'lere çıkardığımız çikolatayı mermerin soğuğundan faydalanarak 30'lara düşürmeye çalışıyoruz.
1: Ya çok güzel.
0: Sıyırın.
1: Benim gitgide kameraman arkadaşım Recep'e doğru gidiyor. Hem ona görüntü vermeye çalışıyorum. Çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İşim ne kadar zor ya.
0: Şimdi bakalım bir ne kadara
1: çikolata
0: gelmiş.
1: Çikolata kontrolden çıktı.
0: Şimdi bakalım. Isısına bakalım bir. Oraya koymayın, yapışır. Şimdi onu bunun içerisine toplayacağız.
1: Tekrar.
0: Ben size, evet, nasıl toplayacağımızı göstereyim. O biraz kolay değil.
1: Kolay mı sandınız?
0: Kolay mı sandınız? Şöyle yapalım.
1: Evet.
0: Buradan topluyorsunuz. Bakalım kolay mıymış?
1: Böyle miydi?
0: Evet.
1: Birkaç yerde de böyle sıva işleri falan yaptığım için bunlara çok yabancı değilim.
0: İsterseniz kalanını toplayayım ben.
1: Boya, badana, sıva. Ne varsa yaptık Özlem Hanımcığım bu zamana
0: öyle
1: kadar.
0: Öyle mi? Güzel. Bir sürü konuda fikriniz var, ne güzel.
1: Evet. Kesinlikle işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Her gittiğim yerden çıkarken şey diyorlar. İşiniz olmazsa buyurun gelin birlikte çalışalım diyorlar. Güzel bir şey tabii.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Alalım şöyle.
1: Şimdi sıradaki işlemimiz nedir?
0: Şimdi bunu önünüze çekin ve karıştırın.
1: Hiç ziyan edilmiyor burada.
0: Çikolata çok ziyan olan bir şey değil zaten. Donunca tekrar doğru derecelerde eritirseniz tekrar kullanabileceğiniz bir şey.
1: Özlem Hanımcığım çocuğunuz var mı?
0: Var. Ha, yaklaşık 6 yaşında bir kızım var.
1: Maşallah.
0: Çok seviyor tabii çikolatayı. Okulda da çok forsu varmış.
1: Ya nasıl?
0: Arkadaşlarına bizim bir çikolata fabrikamız olduğunu söylemiş.
1: Fabrika bizim... olmasa da çok tatlı bir atölyemiz var
0: teşekkür
1: zaten.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Onun tabii onun gözünde çok büyük ve muhteşem, ihtişamlı bir yer
1: havalı.
0: Burası. Evet. Yani öğretmeni de diyor zaten hani o kadar mutlu ki sizin mesleğinizden bahsederken.
1: Aa ne tatlı.
0: Arkadaşlar falan şey soruyorlarmış zaten. Sizin evde sürekli çikolata mı var? Hep siz çikolata mı yiyorsunuz ya?
1: Değil mi?
0: Soruyorlarmış.
1: Peki benim çocuğum olsa ne diyecekti acaba? Annen her gün başka bir şey. Bir gün çikolatacı, bir gün işte fırıncı, simitçi.
0: Kalıbın, çikolatanın kalıba oturmasını sağlıyoruz. Sonra fazlasını sıyırıyorsunuz.
1: Aa, güzel.
0: Sonra biraz daha vuruyorsunuz. Bakın baloncuklar çıkıyor. Görüyor musunuz baloncuklar?
1: Evet.
0: O çikolatanın kalıba oturduğunu gösteriyor.
1: Kabuk dediğimiz bu.
0: Evet. Şimdi bunu kenara koyalım. Şurada azıcık kısa olsun. Siz kendinizinkini yapın bakalım.
1: Evet. Bakalım,
0: kolay mıymış? Kolay mı sandınız?
1: İşte bu. Bu artık böyle evet, slogan buyurun haline geldi programın. Yolda da mesela karşılaşıyorum
0: öyle
1: bazen.
0: Öyle yapmayalım. Kaseyi boşaltalım.
1: İzleyiciler çıkıyor. Çok olmasa da. Şey diyorlar hep, kolay mı sandın?
0: Şu tarafa dökelim. Daha kolay görünür. Biraz seri hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü çikolata çok hızlı donan bir şey.
1: Dolma.
0: Biraz hızlı hareket. Şuradaki fazlalığı da şu kenarlara yığabilirsiniz. Yok, çevirmeden sıyırın, akarken o şekilde sıyırın. Evet, fazlasını şuraya sürebilirsiniz batılımızdakini. Evet, şu kenarını alalım. Yağlı kağıdın üzerine ters çevirelim. Şimdi şunu toplayalım. Çok 1-2 dakika bekleyeceğiz. Sonra içine antep fıstığı dolduracağız. Bu arada bunu biraz daha ısıtmamız gerekecek onları doldururken.
1: O zaman sevgili seyirciler, biz biraz onların soğumasını bekleyelim. Antep fıstıklarını içlerine yerleştirirken tekrar karşınıza olalım.
0: Biraz evet, soğumuş olması lazım. Bir bakalım. Evet, soğumuşlar. Benimkini, sizinkini de açalım. Evet.
1: Benim tavşanlar da soğumuş. Evet.
0: Şuraya alalım. Şimdi içlerine antep fıstıklarından atalım. Çok doldurmayın çünkü üzerini çikolatayla kapatacağız. Eğer çok doldurursak bombeli bir görüntü olur arka tarafı. Bu yaptığımız yer çikolatanın arkası şu an.
1: Evet.
0: Ön taraftaki şekil olan kısım aslında çikolatanın yediğimizde gördüğümüz kısmı. Burada tek dikkat etmemiz gereken ısılar. Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Nasıl kapatıyor olduğumuzu göstereyim.
1: Tamam.
0: Şöyle döküyoruz. Bu şekilde üstüne giderek kapatıyoruz. Bunları tabii seri yapmanız gerekiyor çünkü çikolata dediğim gibi hızlı donan bir şey. Sonra tekrar şöyle yapıyoruz. Bakın
1: baloncuklar oluştu.
0: Şöyle yaptığımızda tamamdır. Buyurun sizinkine.
1: Ah,
0: bu burada dursun. Siz de doldurun bakalım. Tamam, şimdi sıyıralım hızlıca. Şöyle yapalım. Oraya sıyırıyorsunuz.
1: Özlem Hanım'a bugün çok gülüyor.
0: Eğlenerek yapıyorsunuz, ne güzel.
1: Evet, ben çok eğleniyorum.
0: Biz hep yetiştirme telaşında yaptığımız için zaman zaman şu tarafını da sıyırır. Öbür tarafı. Tamam. Burası şimdi çikolatamızın arkası olacak. Şurayı da alalım. Şimdi çıkarırken bakacağız. Olmuş mu olmamış mı diye çıkarırken bakacağız. Şimdi bunlar şöyle olacak. 1-2 dakika burada oda ısısında üstünün hafif donmasını bekleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Ondan sonra buzdolabına atacağız. Bir 10-15 dakika buzdolabında duracak.
1: Sonra?
0: Sonra yiyeceğiz.
1: O zaman finalde görüşelim sevgili seyirciler.

0: finale geldik sevgili seyirciler. Acaba benim çikolatalarım kalıptan çıkabilecek mi? Ne diyorsunuz o zaman? Nereden anlayacağız
1: çıkabilir
0: mesela?
1: Şöyle yapacağız. Kalıbı çıkardığınızda altını kaldırıyorsunuz ve gördüğünüzde çikolatanın kendini bıraktığını görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Zaten birazdan esneteceğiz de çıkartmak için. Oluyor mu? Oldu. Şimdi ters çevirin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hop. Sizinkiler uçtu bile.
0: Bir dakika, tavşan ya bunlar, durmuyor geride tabii sevgili seyirciler, oraya bak. Recep abinize bakın şöyle, evet.
1: Mesela şu gayet güzel olmuş mesela, şunun arkası.
0: Ama bu olmamış.
1: Bu biraz olmamış, evet.
0: Neyse, benimkisi ilk olduğu için bunlar böyle sizin. Kabul edilir sevgili seyirciler.
1: Tuğba bugün çikolata atölyeme misafir oldu. Biraz yavaştı. Bazen çikolataları donar gibi oldu ama kurtardık. Biraz daha eli hızlanırsa kendisi de çok rahat evde çikolata yapabilir.
0: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: dökülürken ömrümüzde. Dudak büküp bakıyor sen, ne gelirdi elimizde. Böyle gelmiş, böyle gitmez, böyle derde sabır yetmez. Gözlerim hep yaşlı yaşlı, anlamak derde kâr etmez. Dert bir yanda, aşk bir yanda, aşk bir yanda, sen bir yanda. Tükenip de gideceğim genç yaşında şu dünyada. Dert bir yanda, aşk bir yanda, aşk bir yanda, sen bir yanda. Tükenip de gideceğim genç yaşında şu.
1: Kızım yeter artık, çok yoruluyorsun.
2: Ne yapayım anne, kaş dikişle abime yardım etmek zorundayım. Babam öldükten sonra zavallı, gece gündüz bizim için çırpınıyor. Biraz olsun yükünü hafifletebiliyorsam ne mutlu bana.
1: Allah Allah! Nerede kaldı bu kız?
2: Kim?
1: Kim olacak? Fatma!
2: Nerede olduğunu tahmin ediyorum. Çok korkuyorum Mustafa. Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
3: Biliyorum. Benim kirli mazim korkutuyor onları. Haklılar. Ama inan bana, senin temiz sevgin beni doğru yola itti.
2: Sana inanıyorum Mustafa. Ama onlar...
3: Belki de seni bir kahveci parçasına vermek istemiyorlar.
2: Hayır, böyle düşünüp üzülmeni istemiyorum.
3: Ama bir yolunu bulup kendimi onlara kabul ettireceğim.
2: Fatma!

0: Abla. Gel buraya. Osman sana kaç kere söyledi? Neden inat ediyorsun? Ne laf anlamaz adamsın?
1: Bacım dinle beni.
0: Bana bak Mustafa. Bela aramıyorsan bırak bu kızın peşini. Osman abim duyarsa neler olabileceğini bir düşün. Yürü. Abla, seviyoruz birbirimizi. Niyeti ciddi Mustafa'nın. Sevdiğin adama bak, sabıkalı. Neydi belirsizin biri. Sana layık biri mi o?
2: Kızım, o kendine bakamıyor. Bir evi nasıl geçindirebilir?
0: Hadi beni abla yerine koymuyorsun. Peki ya abini niye dinlemiyorsun? Kaç defa söyledi sana bu adamla görüşmeyeceksin diye. Abim onu sevmiyorsa bana ne? Ben seviyorum ama. Fatma, ne biçim konuşuyorsun sen? Hiç büyüğüne saygın yok mu senin? Onu dinlemeyip elin etini mi dinleyeceksin?
3: Abla, Mustafa neden it oluyormuş?
0: Aa, çekil karşımdan, odana git. Bir daha da dışarı çıkmayacaksın. Onunla da görüşmeyeceksin, anlaşıldı mı?
2: Aman kızım, Osman duymasın, öldürür vallahi.
0: Merak etme anne, söyler miyim hiç?

0: Hoş geldin Osman. Malları teslim ettin mi?
1: Ettim ama bunu değil. Ayrıca buraya değil, polise gitmem gerekirdi. Ama yapamadım. Bunca yıllık bir alışverişimiz var, arkadaşlığımız var, o mani oldu. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
0: Sakin ol Osman.
1: Şimdiye kadar ekmeğimi alın teriyle kazandım. Bundan sonra da böyle olacak. Neyse, işi bırakıyorum. Kendinize başka bir adam bulun.
0: Osman, dur konuşalım.
1: Konuşacak bir şey kalmadı.
2: Hayrola abi?
1: Burası bize göre değil oğlum. İşi bıraktım. Yeni bir iş bulunca seni alırım.
3: Bizi ihbar etmesin.
0: Hayır, sanmam. Osman mert adamdır, böyle bir şey yapmaz.
3: Mallar yerine gitmedi, ne yapacağız?
0: Sonra hallederiz.
4: Abindir herhalde.
5: Oh, hoş geldin abi.
6: Hoş bulduk Zehra. Nasılsın?
5: İyiyim. Canım oğlum benim, hoş geldin
6: anam,
5: yavrum.
6: Hoş bulduk anacığım.
5: Nasıl geçti yolculuk?
6: İyi geçti anacığım, ama sen gene hayır duanı eksik etme.
5: Gece gündüz dua ediyorum çocuklarım için oğlum.
6: Sağ ol anacığım.
0: Fatma nerede? Fatma nerede dedim Zehra?
7: Odasında.
0: Neden? Burada sana yardım etmesi gerekirken ne işi var odasında?
7: Ben gönderdim abi.
0: Ne var? Ne oldu?
7: Yoktu şey.
0: Zehra, benden gizleme, doğru söyle. Gene Oit'le buluştu değil mi?
7: Evet, ama ben konuştum Mustafa'yla.
0: Senin konuşmanla olmaz. Ben nasıl konuşacağımı biliyorum Oit'le. Mustafa! Ulan sana kaç defa söyledim kızdan uzak dur diye? Ne laf anlamazsın sen? Ama ben sana başka türlü anlatmasını da bilirim.
8: Osman abi, seninle yalnız konuşmamız lazım. Dinle beni.
0: Beni tehdit mi ediyorsun, it?
8: Beni yanlış anladın abi. Burada konuşulmaz, ayıp oluyor etrafa karşı.
0: Seninle istediğin yerde, istediğin biçimde konuşurum.
9: Dur Osman abi, Osman abi!
8: Osman, beni zorlama. Sana el kaldırmak istemiyorum. Ne olur dinle.
0: Ulan el kaldırırsan ne olur, köpek!
9: Söyle köpek! Osman abi! Bırakın abi, ayıptır.
0: Ulan bir daha duyarsam çok daha kötü olur. Bunu unutma. Değil onunla konuşmak, sokaktan bile geçmek yasak sana.
10: Ben şimdi ona sorarım.
7: Sakin ol abi, sakin ol.
0: Kız ben sana kaç defa söyledim Oit'le konuşmayacaksın diye? Kaç defa ulan!
7: Yapma abi, ne olur vurma! Bundan sonra aklını başına toplar artık. Boşuna sinirlenme. Hadi canım. Sen de aşağıya in, daha fazla kızdırmayalım.
8: Bana nasıl yapar bunu? Abi dedik, hürmet ettik. Bana yapılır mı bu be? Yapılır mı?
6: Sağ ol.
8: Osman abi dedik, bağrımıza bastık. Sen kalk herkesin içinde tokatla. Ama ben bunu senin yanına komam Osman.
6: Ben camiye gidiyorum. Namazdan sonra gelirim.
7: Allah kabul etsin abi.
8: Ulan lafımızı bile dinlemeden vurmak olur mu be? Yapılır mı bu bana? Sevmek suç mu yani? Ama bilirim ben yapacağımı. Yanına komam bunu senin Osman.
9: Bunu yalnız bırakmayalım, bakarsın başına bir iş açar.
2: Haklısın, gel gidelim bir maraza çıkarmazsa mani olalım. Ben hesabı ödeyeyim.

0: sen öldürdün değil mi?
1: Hadi konuş.
0: Hayır. Ben öldürmedim.
1: O gece meyhaneden çıkıp öldürmek için evine gitmişsin. İtiraf et.
0: Doğru. Evine gitmek istedim. Ama çok sarmıştım. Ayakta duracak halim yoktu. Bir ara yere düştüm. Sonra bir yere mi çarptım, yoksa başıma biri mi vurdu hatırlamıyorum. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
1: Bir şey hatırlayamadığına göre öldürdüğünü de hatırlamıyor olabilirsin. Öyle değil mi?
0: Hayır. Bilmiyorum. Ben öldürmedim.

0: Başın sağ olsun bacım. Osman çok iyi bir insan.
1: Sağ olun.
0: Osman abinin biraz alacağı vardı. Onu göndereceğim. Daha başka bir isteğin varsa sakın sıkılma. Söyle bacım.
1: Sağ olun. Yok.

0: Yemin ederim ki bacım, ben öldürmedim. İnan bana.
1: Dünyadaki bütün insanları buna inandırabilirsin. Ama beni asla. Onu senin öldürdüğünü çok iyi biliyorum. Belki hapiste 10-15 sene yatacaksın ama bu yeterli değil. Abimin kanına kan lazım. Senin ölmen gerek. Ancak o zaman...

0: Aman onun ruhu rahat edebilir.
1: Beni öldürmeyi mi düşünüyorsun?
0: Ben öldüremem. Kadın olduğum için beceremem. Ama seni öldürecek birini mutlaka bulacağım. Gerekirse kadınlığımı kullanıp bulacağım.

0: Şoför bey. Boş musunuz?
1: Evet. Ne tarafa?
0: Biraz dolaşmak istiyorum. Gidebiliriz.

dönmez geri. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Aşk mevsimi gidince bir daha dönmez geri. Vaktinde gel sevgilim.

0: Durun burada. Borcum ne kadar?
1: Ne verirseniz. Evinize bırakayım isterseniz.
0: Hayır, teşekkür ederim.
1: Gel, gel, gel, gel, gel. Tamam. Hoş geldin Haydar abi.
2: Hoş bulduk.
1: Emret.
2: Arabanın bakımını yapıver.
1: Oldu abi.

0: Tamam abi. Haydar abi araba tamam. Haydar abi.
1: Abi.
0: Bu ne dalgınlık abicim, araba tamam.
1: Sorma, dalıp gitmişim. Sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
2: Şoför boş musun? Boş musun dedim kardeşim.

0: Ali, geç kaldım, gidelim. Hayatında hiç dansöz resmi görmedin mi?
1: Kusura bakma arkadaş, sen kendine başka bir araba tut.
2: Görüyor musun bu ananasın kesik? Helal olsun Kamil abi, iyi parça vallahi.
3: Daha yeni düşmüş, kokusunu alınca damladım.

0: Seninki gene çiçek göndermiş. Zehra kızım, vazgeç artık bu işten. Bu serserilerle iş yapılmaz, başın derde girer.
1: Aa, söz vermiştin Suzan abla, unutma.
0: Hay, vermez olsaydım o sözü. Ama düşündükçe korkuyorum. Benim gibi olmanı istemiyorum Zehra. Bak ne hale geldim. Senelerdir mahallemizdeki...

0: Eskiden de oynardın mahalle düğünlerinde, unuttun mu?
1: Ama o iş başka, bu iş başka. Artık dönemem abla. Abimin intikamını almak için bu adama ihtiyacım var. Gerekli parayı da biriktirdim.
0: Kızım, sen bilmezsin bu adamları. Paradan başka şeyler de isterler.
1: Korkma sen. Her kuşun eti kolay yenmez.
2: Sıran geldi abla.
0: Peki, geliyorum.

0: diğer tarafa.
1: Şey... Kazancı yokuşuna.

0: Abi öldükten sonra ne hale geldi gördün mü kız?
1: İnsanın için olmasın.
0: Öyle ya. Osman'ın mezarda kemikleri sızlıyordur. Adam ölünce soluğu yukarıda Beyoğlu'nu da aldı. Dansöz olmuş diyorlar.
2: Dünya bu, daha neler göreceğiz?
3: Abla, Mustafa suçsuz. Utanmadan hala abini öldüren adama mı savunuyorsun? O öldürmemiş. O gece abimin vurulduğu anda iki arkadaşı tarafından baygın bulunmuş. Suçsuz olduğunu söylüyorlar.
4: Budala! Arkadaşları tabii ki onu savunur. Sen de buna inanıyorsun değil mi?
5: İt iti ısırır mı hiç? Osman'ın ondan başka düşmanı yoktu ki. Ah içim yanıyor, aslan gibi oğlum gitti.
4: Onun intikamını almadan yaşamak bana haram.
5: Daha ne kadar sürecek bu çilemiz? Mahallede kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Senin için neler diyorlar?
4: Ne derlerse desinler benim için. O iti gebertecek birini buluncaya kadar dayanacağım. Yemin ettim. Abimin intikamı için ne gerekirse yapacağım.

0: Size bekleyin demedim.
1: Şey, arabaya ihtiyacınız yok mu?
0: Var tabii.
1: Buyurun Halil.

0: Ναι, τώρα πας.
1: Γκαζίνο, ε.
2: Bu akşam götürüyoruz.
3: Ulan da geliyor değil mi?
2: Evet.
3: Hadi şerefe.

0: Merhaba şoförcü abi.
1: Eyvallah.
0: Bir sigara. Bir sigara var mı? Sağ ol. Sağ ol.

0: Oturun çocuklar. Nasıl, beğendiniz mi burasını?
1: Herhalde yanlış anlaşıldı. Biz bir yere gidip yemek yerken iş konuşacaktık.
0: Tamam. O işi burada da konuşuruz. Ne o? Burasını beğenmediniz mi yoksa? Burada biz bize oluruz, fena mı? Yemek, saz, hepsi var. Çalın lan! Ne duruyorsunuz? Hadi otursanıza yeme.
1: Yemeğe filan bırakalım da, sizden şu meseleyi konuşup halledelim. Ben istediğiniz parayı getirdim. Üstünü de iş bitince tamamlarız.
0: Canım, o iş kolay, önce bir tanışalım hele. Bu işler yalnız parayla değil, dostlukla olur. Hadi çıkar şu üstündekileri de sofraya otur.
1: Çek ellerini üstümden! Gidelim Suzan abla!
0: Bu eve gelen elimden kurtulamaz. Karşık olsam bir de temiz dayak yersin. Bilmiş ol. Hadi çıkar şu üstündekileri de efendi sofraya
1: otur. Dokunma bana!
0: Gel buraya!
1: Bırak beni!
0: Gir içeri dedim! Elimden kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Geç şuraya! Rahat dur yoksa dayağı yiyeceksin!
2: Bana!
3: Çek ellerini üzerinden! Gel buraya!
0: Dur bakalım! Nereden çıktım be? Kim oluyorsun ulan? Çık dışarı, gebertirim ha!
3: Tamam diyen umurlarım!
4: Ulan ben de sizi erkek sanırdım be! Bu muydu yapacağın kabadayı Kamil? Yazık lan sana!
0: Kes sesini lan!
4: Kabadayı bozuntusu sende!
0: Lan senin

0: Siz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
1: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
2: Koskoca bir kara vezirin nişanlısı, bitti kör nahrında ne arar?
3: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
2: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
4: Kadir'im, Sakoç'um!
5: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
6: Başım üzere.
2: Köroğlu geliyor!
5: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
0: Gönlümle vardım bu yiğide.
5: Hüsnü Bala'yla Köroğlu'nu rahat bırakacaksın.
6: Boylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
7: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
2: Köroğlu!
8: Köroğlu bugün 18'de TV4'te.
9: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
10: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
9: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpap 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Servis geldi. Çanta hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
20: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
21: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Süper Kumbara başlıyor.
26: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
27: Ben.
28: Kral Şakir.
29: Armut piş ağzıma düş.
30: Dört arkadaşımızla birlikte...
29: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
30: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
29: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
30: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
28: Ben!
29: Botanik!
28: Abacus!
29: Kasa!
28: Marul!
29: Kumbara!
30: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
31: Süper Kumbara!
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara

0: Hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: A101'de tazenin yıldızları. Finiç bonfilenin kilosu 199 lira.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuk mu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Ama ne otel?
11: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Karşılaştığımız günden beri beni bir gölge gibi takip ediyorsun. Neden? Neden cevap vermiyorsun?
1: Bugün zor bir gün geçirdin. Yatıp dinlenmen lazım. Seni evine bırak.
0: Hayır, eve gitmek istemiyorum. Bugün seninle olmak istiyorum.

geleceğiz, belki de rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Aşk mıdır bu, bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum. Aşk mıdır bu, bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum.

Aşıktır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Aşkıdır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum.

0: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
1: Dostluk, arkadaşlık böyle günlerde belli olur.
2: Neyse, iyi sıyrıldım bu beladan. Geçmiş olsun.
3: Ben pek geçmiş olsun diyemeyeceğim. Belki delil yetersizliğinden çıktın ama bu senin suçsuz olduğunu ispat etmez. Unutma ki şahitlik eden de senin yakın arkadaşların. Doğru söylediklerine malum. Ufacık bir delil bulursam ensene yapışırım. Bundan sonra bir gölge gibi peşindeyim.
4: Ablana haber vermek lazım. Mustafa delil yetersizliğinden çıkmış.
5: Çıkmış mı?
4: Evet, çıkmış. Osman'ım kara topraklar altında yatarken biz katil elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Hemen ablana haber vermek lazım. Fatma! Neredesin? Fatma!

0: İnan abini ben öldürmedim Fatma.
1: Ne olur bunları konuşmayalım Mustafa.
0: Peki şimdi size kim bakıyor, nasıl geçiniyorsunuz?
1: Annem babamın emekli maaşını alıyor. Biraz da ablam gönderiyor.
0: Abinin ölümüne çok üzüldüm. Bir de onun ölümünden benim zan altında tutulmam beni perişan etti. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Hani bunları konuşmayacaktık?
0: Haklısın. Hep acını deşiyorum.
1: Ne olursa olsun seni seviyorum Mustafa.
0: Ben de Fatma. Son günlerde bu gerçeği daha iyi anladım.

0: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadım. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
1: Hayatında hiç kadın olmadı mı?
0: Oldu tabii. Ama ilk defa bir kadına bu kadar yakın hissediyorum kendimi. İlk defa seviyorum. Tabii senin bana karşı olan duygularını bilemem.
1: Benim duygularım belli değil mi? Kaç gündür seninle oluyorum. Bu yüzden işe bile gitmiyorum.
0: Bundan sonra da gitmeni istemiyorum.
1: Neden?
0: Çünkü karım olmanı istiyorum. İşte yaşadığım, yalnızlığımı paylaştığım yer. Bekar evim. Ama ben her şeye rağmen burada mutluyum. Bu evin bir tek eksiği var diyordum. Onu da seni tanıdıktan sonra anladım. Buraya sıcaklık getirecek, mutluluk getirecek bir etek hışırtısını özlemişim. Akşamları eve dönünce beni karşılayacak sevgi dolu gözler arıyordum. Şimdi onu da buldum artık. Mutluyum.
1: Hiç kimsen yok mu? Anan baban?
0: Onlar Samsun'dalar. Fırsat buldukça Samsun'a gider, hatırlarını sorarım. Ama bu sefer yalnız gitmeyeceğim. Seni çok seveceklerine, kızları gibi karşılayacaklarına eminim. Hala bir şey söylemedin. Bundan sonraki hayatını benden paylaşmak ister misin?
1: Bir şartım var ama.
0: Nedir?
1: Benim için bir adam öldüreceksin.
2: Ablam hala beni öldürecek bir adam arıyor mu?
1: Ne olur Mustafa, bunun sözünü etme artık. Şu son günlerde o kadar acı çektim ki.
2: Ben de çok acı çektim Fatma, ben de. Senin sevgin olmasaydı ne yapardım bilmem.
1: Geç oldu, gitmem lazım.
2: Haklısın. Bir gören olursa dedikodu yaparlar.
0: Demek sen abinin katilini öldürtmek için bir adam arıyordun. Sana olan sevgimden yararlanıp beni kullanmak istedin. Demek şimdiye kadar olan her şey bir oyundu. Bana hep oyun oynadın.
1: Hayır, sana oyun oynamadım.
0: Peki ya ne? Sokulmaların, seviyor görünmen yalan değil mi? Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
1: Hayır, yanılıyorsun. Sana olan duygularımı inkar edemem.
0: Hangi duygularından bahsediyorsun? Ben o adamı öldürürsem 20-25 sene hapse gireceğimi hiç düşünmedin mi? Ne olacak kuracağımız o yuva ha? Konuş, ne olacak?
1: Seni bekleyeceğim. Sonuna kadar, yıllarca bekleyeceğim. Söz veriyorum.
0: Çok yalancısın. Sözlerin başka, gözlerin başka şeyler anlatıyor. Sana verecek cevabım... Git buradan! Defol!

belli olmaz, belli olmaz. Bir hata işle beyle kul, günahkar olmaz. Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok. Derdim var dünyadan büyük, aşkımdan da çok. İçtiğim her aşk beyimde, hepsini içer gibiyim. Ben öyleyse, ben öyleyse, sarhoşum biriyim. Sarhoşum.

Geleceksen çare gel, aşkım çare ben bir çare. Ümidim var tesellisiz, o da bir çare. Her nefeste aşk aşk diyen bir ben miyim?

bilmiyorum. Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşum biriyim. Sarhoşum biriyim. Ben dertli biriyim.

0: Mustafa.
1: Haydar.
0: Mustafa sen ha?
2: Haydar Çavuş.
0: Mustafa. Demek beni öldürtmek için seni buldu ha?

0: Baksana kızım, sen bu saatte gelmezdin, ne oldu?
1: Yok bir şey anne. Sen bana bir kahve yapsan çok iyi olacak.
0: Yapayım evladım.
2: Abisinin ölümünden hep beni sorumlu tuttu. Ama inan ki ben öldürmedim abi. Ben seni bilmez miyim Mustafa? Rahmetli beni hiç sevmezdi. Kirli mazimden ötürü Fatma ile evlenmemi istemezdi.
3: Kirli mazin mi? Senin mazin neden kirli olsun?
2: Abi, askerden döndükten sonra sen Samsun'a, ben de İstanbul'a gelmiştim hatırlarsan.
3: Evet, hatırlıyorum. Samsun'da hep seni sorarlardı.
2: Keşke o zaman ben de seninle memlekete gitseydim. İstanbul'da bir şansımı deneyeyim dedim ama olmadı. Bu koca şehir toz etti beni. Günlerce iş aradım, bulamadım. Aç kaldım. Kader beni pis işlere bulaştırdı. Hapse girdim. Çıktıktan sonra Fatma'yı tanıdım. Onunla evlenip iyi bir hayat kurayım dedim. Bu sefer kader başka türlü oyun oynadı bana.
3: Hadi boş ver. Artık üzülme Mustafa.
2: Dertlerimle başını ağrıttım abi. Birer kahve yapayım da içelim ha.
3: Pekala.
2: Aradan kaç sene geçti. Bak bu resim burada hep baş köşede durur. Hey gidi hey! Ne günlerdi be!
3: Osman'ın hiç düşmanı var mıydı Mustafa?
2: Sanmam. Mahallede benden başka herkesle iyi geçinirdi.
3: Nerede çalışırdı?
2: Bir nakliyat şirketinde. Kamyon şoförüydü. Ben de sana bir şey sormak istiyorum abi.
3: Sor bakalım.
2: Peki sen nasıl bulaştın bu işe?
3: Bunu senden iyi anlayan olmadı Mustafa. Sen Fatma'yı nasıl seviyorsan, ben de Zehra'yı öyle seviyorum.
2: Çok iyi anlıyorum.
0: Kimi aradın oğlum?
3: Şey, teyzeciğim. Mustafa adam öldürmez. Onu iyi tanırım.
0: Nereden tanıyorsun?
3: Hem memleketliyim, hem askerlik arkadaşım.
0: Anlaşıldı. İşiniz bitti, gidebilirsiniz.
3: Zehra! Dinle beni. Abinin katilini başka yerde aramak lazım.
0: Size gidebilirsiniz dedim.

0: Birini mi aradın abi?
1: Şoför Osman'ı arıyorum. Son mektubun da burada çalıştığını yazmıştı. Tanır mısın?
0: Tanımam mı abi? Benim ustamdı. Çok severdim kendisini.
1: Benim de çok iyi arkadaşımdır. Nerede kendisi?
0: Öldü abi. Vurdular.
1: Peki kim vurmuş olabilir?
0: Bilmiyorum abi. Yalnız

0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
1: Şey, ben şoförüm. Boştayım. Acaba iş var mı? İş arıyordum da.
0: İş arıyorsan çocuğa mı sorulur? Yazıhanede biz neceyiz?
1: Kusura bakmayın. Önce bir çocuğa sorayım dedim.
0: İş falan yok. Hadi bakalım.
1: Pekala.
0: Ne sordu sana?
2: Şey abi, işte iş var mı dedi, yolsuzum dedi, öyle işte.
0: Peki. İşine bak.
2: Peki abi.
0: Takip edin bakalım, neyin nesi?
3: Olur patron.

0: Bu işi yapacak adam bulamayınca kendimi öldürmeye karar verdim bacım.
1: Evet, ben yapacağım. Osman abimin intikamını alacağım.
0: Ama şunu bil ki yanlıştasın. Hadi sen vur ki seni seven insan katil olmasın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Haydar'ı kastediyorum. Az daha senin yüzünden katil olacaktı. Ben onu bilirim. Sana olan sevgisi yüzünden gözünü kırpmadan adam öldürebilir. O insanın da sevgisini istismar etti. Hiç değilse seni seven Haydar gibi bir insanı anlamaya çalış.
1: Bu sözlerinle beni kandıracağını mı sanıyorsun? Boşuna uğraşma. Tek istediğim senin gebermen.
0: Benim kanımı akıtmadan rahat etmeyeceksin diye.
1: Evet. Senin ölünü görmek istiyorum. O zaman abim rahat yatacak mezarında.
0: Peki. Al öyleyse.
2: Şimdi için rahat etsin. Ama ben suçsuzum. Suçsuzum.
1: Mustafa!
3: Ne oldu?
1: Çabuk onu hastaneye kaldıralım, çabuk!

0: Bir ara karakola gelip ifade vermeniz gerekecek.
1: Peki komiser bey, gelirim.
2: Merak etmeyin, atlattı, yaşayacak.
1: Görebilir miyiz?
2: Çok kalmamak şartıyla.
1: Geçmiş olsun Mustafa. Nasıl hissediyorsun kendini? Öyle korktum ki.
3: Korkma, iyiyim Fatma.
4: Geçmiş olsun Mustafa.
3: Sağ ol abi, kefeni yırttık sayılır.

0: Ne kadar yanlış bir düşünceye saplanmışım. Az kalsın bir günahsızın kanına girecektim.
1: Bırak, üzülme artık.
0: Babam gibi sevdiğim, her şeyimiz olan abim öldürülünce ne yapacağımı bilemedim. Tek düşüncem onun intikamını almaktı. Bu yüzden her şeyi yapmaya hazırdım. Pisliğe bile bulandım. Ama yanlış yol tutmuşum. Artık vazgeçtim.
1: Heyecanlı, yorucu bir gün geçirdin. Hadi git dinlen biraz.

ettiğin nedir bana ettiğin söylemedi gözlerim. Nedir bu ettiğin, nedir bu ettiğin, nedir bana ettiğin söylemedi gözlerim.

Yaşarken övmektin, aşkın büyüsün. Övmekten daha zor, sürünmek var. Yaşarken övmektin, aşkın böylesi. Ölmekten daha zor, sürünmek var.

0: Bu saatte yatmış olman lazımdı.
1: Seninle konuşmam gerek.
0: Nedir? Seni dinliyorum, söyle.
1: Herhangi birine kötülük gelmesini istemiyorum da.
0: Kime?
1: Ne bileyim ben işte,

0: Kim olursa.
1: Pazarlığımızı unutuyorsun. Sana bir söz vermiştim. Sözümü tutmam gerekir. Abinin katilini öldürmemi istemiştin. Unuttun mu?

0: Neden kaçıyorsun benden? Kim dövdü seni?
1: Onlar abi. İşten de attılar. Abi çok korkuyorum. Bana bir kötülük yapmalarından korkuyorum.
0: Ne için?
1: Bilmiyorum abi. Hiçbiri iyi insan değil onların. Osman abiyle de araları iyi değildi. Ben hep onlardan şüpheleniyorum. Onlar vurmuştur Osman abiyi.
0: Neden onlar vurmuş olsun? Bildiğin bir şey mi var?
1: Tam bildiğim bir şey yok ama abi... ...o gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi. Bunlar karanlık işler çeviriyorlar abi. Ben hep sezinliyordum zaten.
0: Peki, sen şimdi ortalıklarda görünme. Korkma da, ben sana işte bulurum. Gerekirse benim arabada çalışırsın.
1: Sağ ol abi.

0: Şimdi gerçek katiller ortaya çıkıyor, gördün mü?
1: Bir şeyin yok ya.
0: Yok.
1: Ne olursun artık uğraşma bu işle. Ben vazgeçtim, sen de vazgeç.
0: Neden?
1: Ölmeni istemiyorum. Anlamıyor musun? Budala.

0: İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
5: Acı Hatıralar bugün 16.15'te TV4'te.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
8: Beş yıldır hep seninle.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yap.

0: yansıt.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan

0: yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut fiş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor?
7: Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
6: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Pepsi ile hepsi güzel.
22: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu. Kireç

0: Helios Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendi.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Her şeyi biliyorum. Bundan sonra bizimle beraber çalışıp sözümü dinleyecek, ne dersem onu yapacaksın. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
2: Bekçiyi gönderdiniz mi?
3: İzin verdim.
2: Yazıklar olsun size. De adamın hakkından gelemediniz.
3: Merak etme patron, ilk fırsatta temizleriz.
2: Osman'ı öldürdüğümüzü anlayan, peşimizde olan tek insan o. Ortadan kaldırmamız şart. Anladınız mı? Ortadan kaldırmamız şart diyorum size. Hadi bakayım, malları yükleyin kamyona. Ben şimdi geliyorum.
3: Baş üstüne.

0: Az önce Osman'ı öldürdüğünü itiraf ettin. Bunu polisin önünde de tekrar etmen gerekecek. En ufak bir harekette kurşunları gövdene saplayacağımdan hiç şüphe etme. Hadi yürü. Söyle arkadaşlarına, tabancalarını alsınlar.
1: Dediğini yapın. Atın silahlarınızı.
0: Yürü. Canı kurşun yemek istemeyen rahat durur.

Oh,

0: Haydar, nereye gidiyorsun?
1: Nereye mi? Kendi dünyama. Sözümde durdum. Katil bulundum. Artık benim için yapılacak bir şey kalmadı.
0: Gitmeni istemiyorum.
1: Sebep?
0: Bize gelmeni istiyorum.
1: Neden?
0: Seni seviyorum.
1: Yalan da olsa bu kelimeleri senin ağzından duymak çok güzel. Hele seven bir insan için. Ama artık beraber olamayız. Geride bıraktığım şeyler çok acı.
0: Neler?
1: Yaptığım pazarlık, unuttun. Sana olan sevgim sadece tatlı, buruk bir hatır olarak kalacak. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Sen beni unutsan bile. Hoşça kal.

Dört tamarcı, ben bu aşktan yoruldum. Bıktım artık.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Nihir Yıldırım. 11 yaşındayım, 6. sınıfım. Yarışacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum, kazanacağımıza eminim.
2: Merhabalar, ben Zeynep Hüna Özberk. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Keman ve piyano çalıyorum. Bale yapıyorum. Kelime oyunları oynamayı çok seviyorum. Bu yarışmaya katılmayı çok istiyorum. İlerideki en büyük hayalim hakim veya savcı olmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
3: Merhaba, benim adım Mustafa Emre Genç. 11 yaşındayım ve 6. sınıf öğrencisiyim. Güzel havalarda dışarı çıkıp bisikletimi sürer, futbol oynuyorum. Ve koyu bir Trabzonspor taraftarıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Güney Maşaroğlu. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Bu yarışmaya katılma sebebim bir televizyon programının çıkma hayalimi gerçekleştirmekti. Bütün ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Nihir'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mustafa. Üçüncü masamızda Zeynep ve dördüncü masamızda Güney var. Arkadaşlar nasılsınız?
5: İyi.
0: Herkes iyi. Çok iyi gözüküyor. Evet. Nehir'cim seni tekrar tanıyalım. Şimdi gördük biraz görüntüde ama.
5: Merhaba, ben Nehir Yıldırım. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. 3 yıldır Fenerbahçe'de lisanslı basketbol oynuyorum.
0: Harikasın.
5: Hobilerim keman çalmak, jimnastik yapmak ve resim
0: Peki ileride ne olmak istiyorsun Nehir'cim?
5: Çocuk doktoru olmak
0: istiyorum. Çocuk doktoru. Neden çocuk doktoru?
5: Çünkü çocukları çok severim ve eğer ileride bu bölümü okursam çok başarılı olacağıma inanıyorum.
0: Harikasın. Hayallerin gerçek olsun. Teşekkür ediyoruz. Mustafa'cığım hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
6: Merhaba, benim adım Mustafa Emre Genç. 11 yaşındayım ve 6. sınıf öğrencisiyim. Hı-hı. Lego yapmaktan çok büyük keyif alırım. Hı-hı. Futbol oynamayı ve bisikletimi sürmeyi çok severim.
0: Peki sen?
6: Bir Trabzonspor taraftarıyım.
0: Evet, onu gördüm.
6: Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Harikasın. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride Mustafa'cığım?
6: Bilgisayar mühendisi.
0: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorsun. Senin de hayallerin gerçek olsun ve Zeynep'ciğim hoş geldin.
7: Hoş buldum. Merhaba, ben Zeynep Nina Özbayrak. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim keman çalmak, bale yapmak, jimnastik yapmak, resim çizmek.
0: Sen ne olmak istiyorsun ileride?
7: Ben büyüdüğümde anaokulundan beri hakim veya savcı olmak istiyorum.
0: Harikasın. Neden peki bu kararı verdin?
7: Adaleti sağlamak istiyorum daha çok.
0: Şahanesin Zeynep'ciğim. Sana da başarılar diliyorum ve Güney'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Merhaba, ben Güney. Soyadım Başaroğlu. Hı hı. Büyüyünce cerrah olmak istiyorum. Hobilerim futbol, tiyatro. Hı hı.
0: Sanki kuliste konuştuğumuzda böyle tiyatrocu da olacağım demiştin ama Güney'cim şu anda yapıyorsun değil mi tiyatro?
8: Şu an tiyatroya devam ediyorum. Büyükçekmece Belediyesi, hı-hı, Halk Akademisi tiyatro kursunda.
0: Harika. Nasıl gidiyor? İyi geçiyor mu?
8: İyi geçiyor. 3 kez sahneye çıktım.
0: Şahanesi. O zaman sen bugün hiç heyecanlı değilsindir. Zaten sahnelere çıkmaya alışkınsın.
8: Evet.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. O zaman artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
9: Evet.
0: Evet. Evet. Herkes istiyor başlamayı. Nehir için gelsin. Harf tablomuz. Hangi harf?
10: İsmim Nehir'in N'si.
0: Nehir'in N'si. 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan paralel iki yüzeyli cisimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan paralel iki yüzeyli cisim.
1: Silindir.
0: Doğruysa cevabımız, kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar güzel bir ekip çalışmasıyla başladık. Harikasınız. Mustafa ile devam ediyoruz.
1: Canım kardeşim Ali'nin ağası.
0: Canın kardeşin Ali'nin ağası. 40 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor. Yemeğin başı hastanın aşı bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Güney.
1: Çorba.
0: Doğruysa cevabımız 30 puanı kumbaraya ekler miyiz görelim. Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Zeynep'le devam edelim.
2: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 40 puan değerinde ve başkentlerden geliyor sorumuz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Yaparız bunu ekip. Düşünelim biraz ne olabilir. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Pokin.
0: Pokin mi doğru cevabımız görelim? Oraya acaba Pokin değil de başka bir harf?
2: Pekin.
0: Pekin mi görelim? Güzel bir ekip çalışması. Şahanesiniz arkadaşlar. Isınma turunun 4. sorusu ve 4. harfi Güney için geliyor.
1: Abim Kuzey'in K'si.
0: Kuzey'in K'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Boyu 2,5 metreye kadar ulaşabilen ton balığı adıyla da bilinen deniz canlısıdır. Süremiz başladı.

0: Şimdi ekip bulacak arkadaşlar bunu. Ben bu ekibe inanıyorum. Ama sizin için önce bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Var mı bir fikrimiz? Düşünelim biraz. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açıyoruz. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir?
1: Orkinus, Orkinus.
0: Orki?
1: Orkinus.
0: Ordu şimdi. Ne dedim başta? Orkinus mu dedin?
1: Evet.
0: Orkinus mu doğru cevabımız? Mustafa?
1: Orkinus.
0: Orkinus dedi Nehir.
1: Orkinus.
0: Orkinus mu doğru cevabımız? Olmadı hadi arkadaşlar. Ama yaklaştık. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Orkinos.
0: Orkinos dedi Nehir. Orkinos mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar işte balığımızın görseli de yanımızda. Şimdi 4 sorumuz bitti ısınma turunda. Nehir'le devam edelim. Gelsin harf tablomuz Nehir için.
1: Manastırın M'si.
0: Manastırın M'si 60 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Kağıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan katlayarak figür oluşturma sanatıdır. Süremiz başladı.
1: Origima.
0: Hangisi? Origima. Origima mı doğru cevabımız? Yaklaştı
1: origami.
0: Ama.
1: Origami.
0: Çok yaklaştı Nehir. Nehir şimdi bir güldü dedi ki galiba Güney'e katılacak. Güney'cim.
1: Origami.
0: Origami. Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Harikasınız. Ve görselimiz de geldi. Origami örneklerini görüyoruz arkadaşlar. Ve Mustafa ile devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtların belli bir süre bırakılabildiği açık veya kapalı yerdir. Süremiz başladı.
1: Otopark. Otopark.
0: Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Mustafa. Birbirimizle kutlamayı ihmal etmiyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Zeynep'le devam ediyoruz.
2: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 40 puan değerinde ve akrabalardan geliyor sorumuz. Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının eşidir. Süremiz başladı.
2: Yenge.
0: Zeynep'ciğim sen içeride bir akrabalar değil mi? Akrabalar kısmını biliyorum dedin.
2: Evet.
0: İyi gidiyorum orada dedin. Cevabın doğru mu görelim? Bravo. Tam akrabaları konuştuk Zeynep'ciğim. Bak soru da oradan geldi. Güney'cim seninle devam ediyoruz.

0: Rize'nin reisi.
1: Rize'nin reisi 50 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Vücudun bazı yiyecek, ilaç, koku gibi şeylere hastalık derecesinde gösterdiği tepkidir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması çok derken.
2: Alerji.
1: Mustafa sende de cevap vardı.
2: Ben de alerji diyecektim.
1: Herkes katılıyor mu arkadaşlar?
2: Evet.
1: Herkes
2: evet.
1: Katılıyor birbirine. O zaman görelim bakalım cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turunda kaldı sadece 4 sorumuz. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 310 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2190. Şahanesiniz. Nehir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Kardeşim Sarp'ın S'si.
1: Sarp'ın S'si 60 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. 12 aylık süreci ifade eden kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması.
1: Sene, yıl.
0: Sene ve yıl mı cevabımız? Şahanesiniz. Isınma turu için kaldı 3 soru. Mustafa ile devam edelim.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak aldanmak manasındaki kelimedir. Süremiz başladı.
2: Tanışmak.
0: Tanışmak dedi Mustafa. Doğru mu görelim? Hadi ekip. Şimdi güzel bir ekip çalışmasıyla bence buluruz cevabı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Yanılmak.
0: Yanılmak mı doğru cevabımız? 50 puanı kumbaramıza attık. Şahanesiniz. Seni Mustafa kutlamak istedi Nehir'cim. Çok centilmensin. Teşekkür ederiz Mustafa'cığım ve Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Teyzem Yasemin'in yeğesi.
0: Yasemin Hanım'ın yeğesi 40 puan değerinde ve yönlerden geliyor sorumuz. Doğu, batı ve kuzey dışındaki bir yöndür. Süremiz başladı. Doğu, batı. Başka ne var?
3: Güney.
0: Güney. Katılıyor musun Güney? Hemen yan masadan. Güney de katılıyor. Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Ve son harfimiz Güney için geliyor.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si. 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Kabuğu ayıklanmamış pirince verilen addır. Süremiz başladı.
1: Bulgur. Bulgur.
0: Bulgur. Cevabımız bulgur mu görelim? Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
3: Çeltem.
0: Çeltem.
3: Çeltem.
0: Çeltem. Çeltem mi doğru cevabımız görelim?
3: Çeltek.
0: Çeltek mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapıyoruz şu anda.
3: Çiltek.
0: Çiltek. Çiltek mi doğru cevabımız? Hadi bir kutu daha açalım. Derken Mustafa'dan cevap gelir mi?
3: Çeltik.
0: Çeltik mi doğru?

0: 30 puanı ekledik. Arkadaşlar şimdi size Celtic'le ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yeryüzünde pirincin %90'ı Asya'da yetiştirilir. Yaklaşık 2.9 milyar insanın temel besin kaynağıdır. Bir başka deyişle dünya nüfusunun yarısı pirince bağımlı olarak yaşar. Günümüzde yaklaşık 112 ülkede pirinç yetiştiriliyor. Bunun da bilgisini vermiş olduk. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor?
1: Çok
0: iyi miydi ısınma turu?
1: Çok iyi.
0: Çok iyi. Evet, o zaman evet. Şimdi bir kumbaramıza gidelim ama önce tahminler alacağım. Nehir'cim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 550.
0: 550. Mustafa?
2: 600. 600'den az.
0: 600'den biraz az. Zeynep?
3: 610.
0: 610. Güney?
4: 540.
0: 540. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 490 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2010. Harikasınız. Nasıldı bu tur senin için Nehir'cim?
1: Çok güzeldi. Birazcık heyecanlandım ama ikinci tur geçecek diye düşünüyorum.
0: Geçti. Isınma turunda o heyecanımızı atıyoruz. Evet. Mustafa?
5: Bence çok güzeldi. Hem eğlenceliydi hem takım olarak çalışmak daha böyle eğlenceyi yani hırsı attı. Bence çok güzeldi.
0: Harikasın Zeynep'ciğim.
3: Biraz heyecan vardı önceden ama yaptıkça daha çok heyecanım gitti. Ve takım çalışması olarak bence çok güzel bir iş çıkardık.
0: Şahanesiniz. Güney'cim.
4: Çok hızlı geçti. Heyecanım da gitti. Alıştım.
0: O zaman ikinci tura hazır mıyız?
4: Evet.
0: Hazır.
4: Evet.
0: Evet. Herkes evet. İkinci tura hazır. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
6: Hazır.
7: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Nehir için geliyor harf tablomuz.
8: Türkçe öğretmenim Duygu'nun D'si.
0: Duygu Hanım'ın D'si 110 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Galata Kulesi'nden Üsküdar'a yaptığı uçuşuyla bilinen kişidir. Nokta nokta nokta nokta Çelebi. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mustafa böyle butona basmakla basmamak arasında kararsız. Tamam, bir kutu açalım o zaman. Bir kutu daha.
5: Hazerfan. Hazerfan.
0: Hazerfan.
5: Olmadı.
0: Bir kutu daha açalım.
5: Hazerfan Ahmet Çelebi.
0: Hazerfan.
5: Hazerfan Ahmet Çelebi.
0: Hazerfan Ahmet Çelebi mi görelim? Yaklaştık. Çok yaklaştık arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.
4: Hazerfan Ahmet Çelebi. Hazerfan Ahmet Çelebi.
0: Hazerfen mi acaba? Bir bakalım. İkincisi A mı?
4: İkincisi E.
0: Evet. Ne oluyor yani?
4: Hazerfen Çelebi.
0: Hazerfen Ahmet Çelebi diyorsun. Ahmet tamam Çelebi. Görelim doğru mu? Arkadaşlar kutulara dikkatli bakalım. İkinci harfimiz nedir? Bir kutu daha açalım. Nehir?
8: Hazerfen Ahmet Çelebi.
0: Hazerfen Ahmet Çelebi mi cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar şahane bir ekip çalışması olmadı mı? Kutluyorum sizi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgi. Hazerfen Ahmet Çelebi 4. Murat döneminde fen alanındaki engin tecrübeleri ve bilgisi sayesinde meşhur olmuştur. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmayı başardı.

0: Vardığı için Sultan Murat tarafından ödüllendirilmiştir arkadaşlar. Bakın Galata Kulesi'nden Üsküdar'a. Okulda öğrenmiştik değil mi bu bilgileri?
1: Evet.
2: Evet. Evet.
0: Şimdi burada da tazelemiş olduk evet. bilgimizi ve Mustafa ile devam ediyoruz.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 120 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Marul, havuç gibi birçok sebzeyle hazırlanan limon ve zeytinyağıyla tatlandırılan yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: İkinci kelimeyi buldum ama birinciyi bulamadım.
0: O zaman bir ekip çalışması yapın Nehir'cim. Hadi bakalım. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Nehir ikinci kelimeyi bulmuştu.
2: Ben de ikinci kelimeyi buldum.
0: Zeynep ve Mustafa'da da ikinci kelime var. Belki şimdi biraz düşünüp beraber bir ortak çalışmayla cevabı bulabilirsiniz. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Nehir? Nehir bir düşündü ama bir... Yok mu? Olmadı mı? Söyle bir şey.
1: Mevlir salatası. Mevlir salatası.
0: Mevlir salatası mı doğru cevabımız? Mustafa?
2: Mevhin.
0: Mevhin. Mevhin salatası mı doğru cevabımız? Olmadı. Ne olabilir acaba arkadaşlar?
1: Mevlih salatası.
0: Mevlih salatası mı doğru cevabımız? Mustafa.
2: Mavhin
0: salatası mı doğru cevabımız? Şimdi arkadaşlar salatada galiba herkes hemfikir. Evet. Peki ilk kısım ne olabilir? Bir düşünelim. Hani günler geçer, aylar geçer, sonra neler geçer derler.
1: Mevsim salatası.
0: Güney.
3: Mevsim salatası.
0: Herkes katılıyorsa evet, eğer. Evet. Katılıyor. Güney, Zeynep, Mustafa ve Nehir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar neler dediniz öyle? Neydi? Mevgir. Bir sürü şey denedik. En sonunda mevsimi bulduk ama harikasınız. Zeynep'le devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 80 puan değerinde ve mecazdan geliyor. Barışın ve uzlaşmanın simgesi olarak kullanılan mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Barışın ve uzlaşmanın simgesi olarak da kullanılan mecazi bir ifade bu. Bir kutu daha açalım. Nehir?
1: Zeytin dalı.
0: Zeytin dalı mı cevabımız? Harikasınız. Değil mi arkadaşlar? Zeytin dalı uzatmak. Güney'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 90 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir bölgenin doğal koşullarına uygun olarak yetişen otsu veya odunsu canlıların tümüdür. Süremiz başladı.

0: olmuşlar. Bir kutu açalım.
1: Bitki örtüsü.
0: Bitki örtüsü mü doğru cevabımız? Bravo! Şahanesiniz. Nehir'le devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Simge'nin sesi.
0: Simge'nin sesi 80 puan değerinde ve zaman kavramından geliyor sorumuz. Güneşin batmasıyla doğması arasındaki sürenin ortasıdır. Süremiz başladı.
2: İlk kelime gece.
0: Hadi ekip çalışması. Mustafa?
3: Gece batması.
0: Gece batması mı cevabımız?
1: Güne dönmesi.
0: Güne dönmesi mi doğru cevabımız? Hadi ekip yaparız bunu Mustafa.
3: Gece batışı.
0: Gece batışı. Sanki orası S gibi ama gece batışı mı görelim?
3: Gece ortası.
0: Yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gece ortası mı cevabımız? Başka ne olur? Başka ne olur?
1: Gece yarısı.
0: Gece yarısı mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması oldu. Şimdi ben merak ediyorum, kumbaraya hiç gitmedik. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Nehir'cim sence?
2: 900.
0: 900 Mustafa?
3: Bence bir 800.
0: 800 Zeynep.
4: 750.
0: 750 Güney.
1: 880.
0: 880 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar yaklaştınız, 850 puanımız var ve 1650 puana da ihtiyacımız var. Bu ekip başarır, şahanesiniz. Mustafa ile devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
2: Ceylin'in C'si.
0: Ceylin'in C'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bir kurum ya da kuruluşun hesap işleriyle uğraşan kişidir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması.
2: Kasiyerci.
0: Kasiyerci. Doğru cevabımız kasiyerci mi görelim? Mustafa?
3: Başsavcı.
0: Başsavcı.
3: Olmadı.
0: Başsavcı mı? Sanki olmadı. Bak sonu C ve İ olacak mı acaba? Olmadı mı görelim?
3: Olmadı.
0: Arkadaşlar bir kurum ya da kuruluşun hesap işleriyle uğraşan kişi. Hesap. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bence buradan bulabiliriz. Hesap işleriyle kim uğraşır? Bir kutu daha açalım.
1: Muhasebeci.
0: Muhasebeci mi doğru cevabımız görelim? 50 puanı attık kumbaraya. Bravo. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
4: Muğla'nın M'si.
0: Muğla'nın M'si 140 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. TRT kısaltmasının açılımıdır. Türkiye Radyo... süremiz başladı.

0: Ekip ne düşünüyoruz? Acaba? Hadi biraz düşünelim. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Çok uzun değil mi arkadaşlar? Bir kutu daha
1: Türkiye
0: açar mıyım?
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.
0: Bir daha söyle.
1: Türkiye Radyo Televizyon

0: kurumu.
1: Herkes katılıyor mu?
2: Evet. Evet.
1: Doğru mu görelim? 100 puan kumbaramızda. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Güney'le devam ediyoruz.
3: Edirne'nin E'si.
1: Edirne'nin E'si 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Ekmek arası malzemeleri pişirmeye yarayan çift yüzeyi ısıtmalı elektrikli alettir. Süremiz başladı.
3: Tost makinesi.
1: Hızlı bir cevap geldi Güney'den. Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim? Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Nehir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Nehir için.
2: Süper kumbara sunucusu Yeliz'in Y'si.
1: Ah teşekkür ederim. Yeliz'in Y'si 80 puan değerinde ve etkinliklerden geliyor sorumuz. Özel gecelerde kalabalık toplulukların ellerinde meşalelerle yürüyüşüne verilen addır. Süremiz başladı. Ellerinde meşalelerle. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Fener yolu, ay pardon, fener, fener, fener.
1: Fener ne acaba? Oldu mu? Geliyor mu cevap? Gelmedi cevap. Mustafa?
4: Fener, alayı.
1: Bir daha duyalım Mustafa'cığım.
4: Fener alayı.
1: Fener alayı mı doğru cevabımız görelim? Şahanesiniz. Birbirimizle kutlamayı hiç ihmal etmiyoruz. Çok şekersiniz. Mustafa için gelsin harf tablomuz.
2: Ablam Nuray'ın neyse?
1: Nuray'ın neyse 120 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Burun akıntısı, boğazda ağrı gibi belirtileri olan, genellikle kış aylarında görülen hastalıktır. Süremiz başladı.

0: hemen bu ekip için bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Kışın havalar nasıl olur arkadaşlar?
1: Soğuk, soğuk algınlı.
0: Soğuk algınlığı. Arkadaşların da sana katılıyorlar bence, değil
1: mi? Evet.
0: Peki görelim cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Kaç sorumuz kaldı?
1: İki
0: sorumuz kaldı ve iki harfimiz Zeynep için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak C.
1: Yumuşak G.
2: Yumuşak G.
0: Zeynep için geliyor ama Güneydoğu'dan katılmak istedi sana. Tamam, o zaman yumuşak G görelim bakalım. 120 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Bir durumun ya da bir şeyin yeniliğini vurgulamak için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Efendim?
1: Uğurlu olsun.
0: Uğurlu olsun mu doğru cevabımız? Sanki olsun alta biraz, değil mi? Kısa mı kaldı?
1: Evet.
0: Evet. Hadi bir ekip çalışması. Bir şeyin yeniliğini vurgulamak için kullanılan tabirdir arkadaşlar. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Çöreği burnunda.
0: Çöreği burnunda mı doğru cevabımız görelim? Çöreği değil de acaba başka neyi olabilir?

0: Güzel kokulu bir şey olabilir belki. Ne dersiniz? Mustafa?
1: Çöreği burnunda.
2: Ben söyledim ya.
0: Çöreği dedi nehirde. Ha, o acaba zaman... sen başka bir şey mi desen? Var mı cevap?

0: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 160 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Oyunlarda karşılıklı adımlayarak söylenen tekerlemedir. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta yendim. Süremiz başladı.
0: Aldım verdim ben seni yendim.
1: Bu hızlı cevapla Güney kumbaramıza 160 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar nasıldı? Aldım verdim ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Öyleydi değil mi?
0: Herkes tekerlemeyle bir adım atıyor bir
1: çizgiye. Evet, şöyle şöyle aldım verdim.
0: Kim onun ayağına basarsa o kazanıyor.
1: Şahanesin, teşekkür ediyoruz bu bilgi için de. Bakalım kumbarada kaç puan var ama tahminleri alalım. Nehir?
2: 1400.
1: 1400 Mustafa?
3: 1500.
1: 1500 Zeynep?
4: 1450.
1: 1450 Güney?
0: 1510.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1500 puan. Mustafa'cığım sen 1500 dedin. Güney'de 1510. Çok yaklaştınız aslında arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puan 1000. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru bilirsek?
4: 5 soru.
1: 5 soru. 5 soru bilirsek ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
4: Evet. Evet.
1: Hadi bakalım biz finale gidiyoruz.
5: Seyis koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
6: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
7: Koskoca bir kara vezirin nişanlısı bitti kör nahrında ne arar?
8: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
7: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri.
9: Hadi lan, bak olsun.
10: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
11: Başım üzere. Kör oğlu geliyor.
10: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
5: Gönlümle vardım bu yiğide.
10: Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın.
12: Oylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
13: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
10: Kör oğlu. Kör oğlu bugün 18'de TV4'te.
14: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
15: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
18: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
19: Bu var ya bu.
20: Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
20: Yok ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Ama ne otel?
24: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
26: Otel mi? Trivago.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: A101'de Taze'nin yıldızları. 15'li yumurta,

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor.

0: Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Yumurtaları 15'li yumurta 59 lira.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bakın.
8: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
7: Tam da leslik.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
10: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
11: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik. Artık final turumuza ve ben bu ekibe çok inanıyorum. Hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman nehir için geliyor kategorilerimiz. Renkler, bilim, eş anlamlılar, yiyecekler. Hangisi olsun?
2: Yiyecekler, anneannem Nur'un nesi?
0: Nur Hanım'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz ve sorumuzu görelim. Sıcak ülkelerde yetişen, vitamin açısından zengin bir meyvedir. Süremiz başladı.
2: Mango.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Nehir'den. Eğer cevabımız doğruysa 200 puanı kumbara ekler miyiz? Harikasınız. Mustafa çok mutlu gözüküyorsun. Mustafa evet. İçin gelsin kategorilerimiz. Hangisi?
3: Bilim. Jaguar'ın J'si.
0: Jaguar'ın J'si. Sorumuzu görelim. Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri inceleyen kazı bilimidir. Süremiz başladı.

0: Nehir?
1: Arkeoloji.
0: Cevabımız doğruysa Nehir kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Artık temkinli yaklaşıyorsun Nehir'cim, böyle tane tane tek tek söylüyorsun. Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Renklerden Lina'nın L'si.
0: Lina. Lina'nın L'si, sorumuzu görelim. Mor rengin açık bir tonudur. Süremiz başladı.
1: Lila.
0: Lila oluyor mu? Bir düşünelim. Mor rengin açık bir tonu. Haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Renkleri düşünelim arkadaşlar.
2: Eflatun.
0: Güney'den bir cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Kumbaramızda 2100 puanımız var ve hedefimiz için kaç puana ihtiyacımız var arkadaşlar? Kalan puan 400. Harikasınız. Güney'le devam ediyoruz.
2: Yiyecekler Rıza'nın R'si.
0: Yiyecekler Rıza'nın R'si. Sorumuzu görelim. Yemek dışında tüketilen kuru yemiş gibi atıştırmalıklara verilen addır. Süremiz başladı.
2: Çerez.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar bir soru daha bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım. Alalım kategorilerimizi Nehir için.
1: Renkler arkadaşın Aslı'nın ağası.
0: Renkler Aslı'nın ağası. Sorumuzu görelim. Kahverengi ve yeşilin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı.
1: Mavi.
0: Kahverengi ve yeşil.
1: Yok, mavi değil.
0: Mavi mi cevabımız? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım.
2: Haki.
0: Acaba Güney'den gelen bu cevap ve ortak çalışmayla kumbaramıza 200 puanı ekleyip ödüle gider miyiz? Harikasınız.
3: Süper kumbara.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nehir. Bravo Nehir. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Mustafa. Bravo Mustafa. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Güney. Bravo Güney. Arkadaşlar nasıldı? Nasılsınız?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Çok eğlendik.
1: Çok güzeldi, evet.
0: Harika bir ekip oldunuz. Mustafa'cığım.
4: Ben çok güzeldi. Çok eğlendim ve takım olarak da bu sorulara daha kolay yanıt verdim.
0: Harikasınız.
4: Çok hızlı.
0: Zeynep.
1: Çok güzeldi. Eğlenceliydi. Takım olarak çok iyi bir iş çıkardık. İlk başta biraz heyecan vardı. İkinci turda geçti heyecan. Çok güzeldi.
0: Güney.
2: Çok güzeldi, eğlenceliydi. Çok iyi takım çalışması yaptık. Çok güzel puan topladık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
0: Kutluyorum sizi arkadaşlar bu güzel takım çalışmanız için. Şimdi Tablet abla, Ödül abla öyle birileri varmış burada. Gören var mı?
1: Orada.
0: Orada, gördüler. Hemen de görüyorsunuz canım. Bulduk yine seni Tablet ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Geliyor arkadaşlar ödülleriniz. Bugün çok güzel bir ekip çalışması yaptığınız için. Bu ödüller sizin. Teşekkür ediyoruz Güneyciğim. Zeynepciğim teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Mustafa'cığım teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve Nehir'cim teşekkür ediyoruz. Hadi beraber
1: görüşürüz.
0: Görüşürüz.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenleri en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Yel Değirmeni mahallesindeyiz. Çok keyifli bir mahalle. Bu keyfi hemen sizlere yansıtmak istiyoruz ve ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başla.

Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Gerçekten muhteşem bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi. Sabah geldik buraya. Yeldeğirmeni Mahallesi'ne. Mithat'a dedim ki burada hiçbir şey yok. Sonrasında mahalleden biriyle karşılaştık. Şöyle kaldırıma geçelim. Mahalleden biriyle karşılaştık ve o bize mahalleyle ilgili, yani mahalleli olan gerçekten biriyle karşılaştık ve mahalleyle ilgili bize bütün her şeyi anlattı. Burası Uzun Hafız Sokağı. Her sokak Rıhtım'a, Kadıköy Rıhtım'a çıkıyor. Yani her sokaktan denizi gördüğünüzü söylemek istiyorum. Her sokakta tarihi ev var Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Örneğin sağ tarafımda çok güzel bir tarihi ev var Uzun Hafız Sokağı'nda Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1980'li yıllarda bu bina yıkılmış. Sonrasında yani tekrar yapılmış. Ve şu an Uzun Hafız Sokağı'nda en güzel haliyle duruyor. Hemen karşısında yine çok güzel tarihi bir bina var. Bu arada biraz önce gösterdiğim bu beyaz bina komple bir binaymış. Yani apartman gibi değilmiş ama yıkılıp tekrar yapıldıktan sonra katlara ayrılmış. Çok güzel değil mi ya? Yeldeğirmeni Mahallesi'ne göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

da böyle poz verebileceğiniz, fotoğraf çektirebileceğiniz ya da fotoğrafını çekebileceğiniz birbirinden renkli kapılar ve gerçekten de biraz önce de gösterdik tarihi evler var. Mutlaka Yeldeğirmeni Mahallesi'ne gelmenizi tavsiye ediyorum ve ben de Mithat'a bu renkli kapı önünde pozlarımı veriyorum kıyafetimle.

0: Şimdi pozumuzu verdik. Uzun Hafız Sokağı'ndayız. Beyefendi demin bağırıyordu. Ben de yufka ekmek satıyor sandım. Sonrasında buraya simit sattı. Evet. Çok şaşırdım. Eskiden simitler böyle satılırdı sevgili seyirciler. Ve ben uzun süre sonra bunu görünce çok şaşırdım açıkçası. Kaç senedir böyle simit satıyorsunuz?
1: 7-8 sene var.
0: 7-8 senedir böyle satıyorsunuz. Evet. Herhangi bir cam mekanda satmıyorsunuz. Yok.
1: Hep mahallelerde ve kahvelerde.
0: Hep böyle satıyorsunuz. Evet. Ya helal olsun ya. Bana vallahi geçmiş hatırlattınız ya. O kadar güzel ki bir de başınızın üstüne koyuyorsunuz değil mi bunu? Evet. Bunu ekran karşısında kaç kişi hatırlıyor bilmiyorum ama muhteşem bir nostalji. İsim?
1: Gökhan.
0: Gökhan Bey, rica etsem bir başınızın üstüne koyar mısınız? Evet, Simitçi diye bağırıyor bir de değil mi?
1: Evet.
0: Bir rica etsem bağırabilir miyiz?
1: Gevreyek Simit.
0: Ya işiniz gücünüz rast gitsin. Sağ Allah bol ederim. Müşteri versin. Rica sağ ederim Gökhan Bey, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gözümde canlandı koskoca mazi gerçekten de diyorum Uzun Hafız Sokağı'nda çok güzel bir kafeye giriş yapıyorum. Bu kafe çok keyifli. Burada her şey el yapımı, ev yapımı. Onu söyleyebilirim sizlere. İçeriye girdiğiniz zaman bitki çaylarından kahve çeşitlerinde ya da soğuk meşrubatlardan tutun. Dilediğiniz içecek çeşidine kadar taze her şey mevcut. O zaman Uzun Hafız Sokağı'ndaki bu güzel kafeye girelim. Ve sonrasında Yel Değirmeni Mahallesi'ne enerjimizi burada aldıktan sonra keşfetmeye devam edelim. Hadi gelin. Şimdi buraya oturduk. Dilerseniz biz içeride oturmayı tercih ettik ama siz dışarıda da oturabilirsiniz. Burası 10 yıllık bir yer ve buradaki her şey burada yapılıyor. Onu söyleyebilirim size. İki genç vardı. Biraz önce konuşmuştuk. Bir hanımefendiyle özellikle konuşmuştuk. Kendisi yapıyor buradaki her şeyi. Bize sütlü, yaban mersinli, irmikli tatlıyı tavsiye etti. Hayatımda ilk kez irmik tatlısını, sütlü, yaban mersinli yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Yeni yapıldığını söyledi. Keklerin, kurabiyelerin hepsinin günlük çıktığını belirtmek istiyorum. Buraya geldiğinizde soğuk sıcak kahvelerin, çay çeşitlerinin yanı sıra biraz önce de söylediğim gibi gazoz çeşitlerini, işte taze sıkılmış portakal suyunu, nar suyunu da yine buraya geldiğiniz zaman damak zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Karakolarne Caddesi var Yel Değirmeni Mahallesi'nde. Uzun Hafız Sokağı'nın hemen başında bu görmüş olduğunuz küçük şirin kafe. Şurada hemen takı satışı yapılıyor. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat gösterir. Kitaplar var. Kitap alıp burada otururken okuyabilirsiniz. Hepsinin detaylarını birazdan anlatacağım. Buraya geldiğiniz zaman bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Geleni geçeni izleyebilirsiniz sokaktan ya da kafanızı dinleyebilirsiniz. Siz şöyle bu güzel konseptli kafeye göz atarken ki bu konsepte böyle kafeler burada fazlasıyla var. Ben de siparişimi bekleyeyim. Ne dersiniz? Yaban mersinli sütlü irmik tatlımız geldi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hiç yemedim. Çok merak ediyorum tadını. Bu arada burası haftanın 7 günü sabah 9'dan gece 2'ye kadar açık. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Biraz önce saydıklarımın yanı sıra burada atıştırmalık yemek, hani yemek istediğiniz yemek, yöresel yemek. Buraya geldiğiniz zaman menüye bakarsınız. Tatlıların, keklerin ev yapımı dışında yemeklerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Çok tatlı bir ekip var. O ekip yapıyor yemeği. Onu da bilgisini vermek istiyorum. Ve tatlımın tadına bakıyorum. Çok güzelmiş. Ayrı bir huzur var burada. Burası Kadıköy'ün en eski mahallelerinden biri. Onu söylemek istiyorum. Yerli ve yabancı turistin oldukça ilgi gösterdiğini de belirtmek istiyorum. Ulaşım da Yel Değirmeni Mahallesi'nde, İstanbul Anadolu Yakası'nda, Kadıköy ilçesinde fazlasıyla kolay. Şimdi Uzun Hafız Sokağı'ndayız hala. Sizi çok güzel bir binaya götürüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi bina komple ayıcıklı bir bina. Hadi gelin.

Uzun Hafız Sokağı'ndayız halen, Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Mithat şu an sizlere dışı oyuncaklı binayı gösteriyor. İddia edilen o ki biraz önce komşudan aldığımız bilgiye göre Ecevit Bey oturuyormuş burada. Ben çok seslendim. Ecevit Bey, Ecevit Bey diye. Çok da şen şakrak biriymiş. Ama içeriden kimse çıkmadı. O yüzden komşusuna sordum ve komşusu anlattı. İddia edilen o ki küçükken hiç oyuncağı olmamış ve binayı böyle oyuncaklarla süslemiş. Gelen geçen çocuk da oyuncağı olmayan ya da buradan geçen alıyormuş ve onlar bulduğu oyuncağı binanın dışına böyle takıyorlarmış. Ne kadar güzel değil mi? İnsanın, ben bunu genel olarak programlarda söylüyorum, oturduğu yeri güzelleştirmesi ya da bulunduğu yeri güzelleştirmesi kadar muhteşem bir şey yok. Yani baktığınız zaman bu sıradan, eski, tarihi bir bina Uzun Hafız Sokağı'nda. Ama dışına işte oyuncaklar asarak bu bina şu an dikkat çekiyor. Sadece bizim dikkatimizi çekmiyor bu arada. Birçok televizyon kanalının dikkatini çekiyor. Birçok sosyal medya kullanıcısının da dikkatini çekiyor. Biz normalde burayı anlatırken ne diye anlatacaktık? Bakın burada böyle böyle tarihi bina var deyip geçecektik. Ama şu an buranın hikayesini anlatınca daha böyle bir anlamlı geliyor. Ve daha böyle bir güzel geliyor. Ve bence gerçekten çok keyifli görünüyor. Çok şen şakrak biriymiş bu arada. Oyuncakları asan beyefendi de. Karşılaşmak kısmet olmadı. Belki biz hala Yeldeğirmeni Mahallesi'ndeyiz. Gezerken mahalleyi karşılaşabiliriz. Yeldeğirmeni Mahallesi'ne geldiğiniz zaman böyle bir renkli evin olduğunu da bilin istedim. Uzun Hafız Sokağı'nda. Pembe Panter. Hatırlıyor musun?

0: Mithat. Her geçen alıyormuş. Biz de alsak kızar mı acaba?
1: Bence yok. Niye kızsın?
0: Sorup mu almak gerekiyor acaba? Sorsak mı? Bence kalsın bu.
1: Evet.
0: Evet. Sorarız. Merhaba. Soralım. Buradayız ya, daha soralım. Bu çok güzel çünkü. Gelen geçen alıyormuş dedim yani. Sonrasında yıldız sormadan aldın demeyin sevgili seyirciler. Çok keyifli. Şu an buradan gidesim yok Mithat. Ama gitmem gerekiyor. Binaya son kez bakın. Biraz da ikinci el mağazalarını gezelim. Tam bir ikinci el mağazalar yeri Yeldeğirmeni Mahallesi. Sonrasında sizleri karşılayalım, siz binaya baktıktan sonra ikinci el mağazalarının olduğu yerden.

Ayıcıklı binanın olduğu sokaktan yani Uzun Hafız Sokağı'ndan çıkamadım Yel Değirmeni Mahallesi'nde. Burada da birbirinden keyifli mağazalar var. Şu anda bir mağazaya girdik. Burası haftanın 6 günü bazen 7 günü açık olan bir mağaza. Şimdi öncelikle ilk katındayız. Siz şöyle buraya bir göz atın. Küpesinden iç çamaşırına, kolyesinden gece kıyafetine, geceliğe, şapkasına, fularına, eşarbına kadar dilediğiniz markalı bütün ürünler burada mevcut. Yel Değirmeni Mahallesi'nde zaten olay sokak aralarında. Her sokak arasına girdiğiniz zaman böyle birbirinden güzel, ikinci el ya da vintage kıyafet, ürünler satan mağazaları bulmanız, bütçenize göre hareket etmeniz mümkün diyorum. Susuyorum ve sizi buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakıyorum. Üst kattaymış asıl olay ve üst kattan sonrasında siz buraya göz attıktan sonra sizleri karşılıyorum.

Aşağı kata baktınız, biz de üst kata çıktık. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Buraya randevusuz gelinmiyormuş ve genellikle internetten satış yapılıyormuş. Kendimi sanatçı gibi hissettim Mithat. Buradan da ışık vuruyor ya, bir tık öne geleyim şöyle. Genellikle influencerlar falan da alışveriş yapıyormuş ve tanınan insanlar da alışveriş yapıyormuş. Tabii ki isim veremeyiz sevgili seyirciler. Marka düşkünüyseniz ve şu an bazı markaları almak size pahalı geliyorsa, bunların buraya gelip ikinci elini satın alabilirsiniz. Ve bu ikinci eller, biraz önce buranın sahibi hanımefendiye dedim ki bu sıfır mı dedim. Hayır dedi, benim parkım işte dedi. Yani gerçekten sıfır gibi olan ikinci elleri alıyorum ben dedi. Onu da söyleyeyim, burada dünyaca ünlü birçok tanınan ismin kolunda gördüğünüz ya da gözünde gördüğünüz gözlükleri, çantaları, belinde gördüğünüz kemerleri daha uygun fiyata, yarı fiyatının yarı fiyatının yarı fiyatına satın alabilirsiniz. Şimdi ben size bir çanta göstereceğim. Şöyle şurayı tutup göstereceğim. Bu dünyaca ünlü ve hemen hemen yani herkesin kolunda bir küçüğünü görebileceğiniz markanın ya da herkesin üstünde bir tişörtünü görebileceğiniz bir markanın çantası. Şöyle markayı kapatalım. Bu çantayı buraya gelip yarı fiyatının yarı fiyatının yarı fiyatına satın alabilirsiniz. %100 derim. Hiç de ikinci el gibi değil. Ben şu an yakından görüyorum. Mithat da görüyor. Ne düşünüyorsun? Evet, uzun yıllar kullanabilirsiniz. Pazarlık yokmuş, toplu alırsanız eğer pazarlık yapılıyormuş. Onu belirteyim. Gerçekten çok güzel ürünler var. Şu güneş gözlüğü mesela. Bu arada bir bilgi de vereyim. Güneş gözlüklerini öyle aldığınız antin kuntin silme şeylerle silmiyorsunuz. Bildiğimiz sabunla yıkıyorsunuz ve sonrasında kurutuyorsunuz daha sağlıklı gözlükleriniz için. Bu da bir markanın güneş gözlüğü. Buranın sahibi hanımefendi, ay düşürüyordum, aynı zamanda ikinci el eksperliğini yaptığı için ürünleri alırken

fazlasıyla da dikkat ediyormuş. Ben şimdi biraz ürünlere bakmak istiyorum. Siz de kameraman arkadaşım Mithat'la beraber şöyle bir ürünlere bakın. Gerçekten muhteşem ürünler var.

Hafız Sokağı'ndan çıkacağım. Yel Değirmeni Mahallesi'nde programı resmen Uzun Hafız Sokağı'nda bitireceğiz galiba. Kolay gelsin bu arada abi. Bakın, bakın. Görüyor musunuz? Başında simit satanlar, böyle arabayla gezip satanlar. Çocukluğuma geri döndüm bu mahallede. Muhteşem. İşin gücün rast gitsin. Tam sokaktan çıkacağım. Böyle bir deri atölyesi gördüm ve sizlere göstermek istedim. Muhteşem bir yer gerçekten de. Şöyle Mithat'cığım gelir misin içeri? Siparişe göre deri, dilediğiniz her aksesuarı yapıyorlarmış. Yani her şeyi yapıyorlar ama daha çok aksesuar ağırlıklı çalışıyorlarmış. Bakın tekrar söyleyeyim. Siparişe göre, kendi zevkinize göre deri, kartlık, bilgisayarlık, ajanda, şöyle deri ajanda kaplamalı, uzun süre kullanmalı, artık ne deniyorsa buna ben de diyemedim. Şöyle bakın, kartlık, yine böyle farklı renkten, bunlar hepsi deri. Ve deri olmasına rağmen fiyatlara bakıyorum, fiyatları çok uygun sevgili seyirciler. Dün baktım daha deri kartlıklar. 3000'lerde, 4000'lerdeydi. Ya burada fiyatlar gerçekten uygun. Bakın şöyle bileklikler. Sevdiklerinize onları özel hissettirecek deri, aksesuar, hediye yaptırabilirsiniz bence. Hani deri ceket ve deri yeleği görüyorsunuz. Evet, siparişe göre nadiren de olsa deri ceket, deri yelek de yapıyorlar ama tekrar belirteyim, daha çok aksesuar ağırlıklı yapıyorlar. Bak kemerler var burada, köpek tasmaları var, kedi tasmaları var. Ay muhteşem bir yer burası. Mutlaka Yel Değirmeni Mahallesi'ne geldiğiniz zaman İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy ilçesinde bu mağazaya, deri atölyesine de girmenizi tavsiye ediyorum. Siparişe göre aklınızın alamayacağı, hayal ettiğiniz her şeyi bu atölyede bulabilirsiniz diyelim. Ve sizi atölyeyle baş başa bırakalım. Buyurun. Buyurun.

Sevgili seyirciler, Mithat size onu gösterirken ben de hemen şunu anlatayım. Şimdi ben buraya programdan sonra müsait olduğum bir günde geleceğim. Neden geleceğim? Benim aldığım kemerler deri olmayan kemerler ve hepsi dökülüyor. O yüzden aslında kemer kullanmayı çok seven biri olarak kemer kullanamıyorum. Biraz önce beyefendiye şeyi sordum. Dedim ki kemer yapıyor musunuz ya dedim ben hani gelsem ne kadara mal olur falan. Fiyatını söyledi, gerçekten çok uygun fiyatı. Yaptırmak istediğiniz kemere göre gelip burada fiyat alabilirsiniz ve sorabilirsiniz. İnternette de satışları varmış. Uzun Hafız Sokağı'nda bu deri atölyesi. Şunu belirtmek istiyorum size. Dilerseniz buradan kemer tokanızı beğeniyorsunuz ve şöyle deri kemerinizi, rengini de derinin beğeniyorsunuz ve yaptırabiliyorsunuz. Dilerseniz evdeki kemer tokanızı getiriyorsunuz ve yaptırıyorsunuz. Belinize takıyorsunuz. Ay ya, ters taktım. Ben şimdi evdeki dandik, yalan değil, dandik kemerlerimin tokalarını buraya getireceğim ve siyah kemer, camel kemer, kahverengi kemer yaptıracağım kendime. Fiyatları söyledi, gerçekten çok uygun ve bu atölye birçok televizyon dizisine, tarihi dizilere de kostüm üretiyormuş. Yel Değirmeni Mahallesi'nde şöyle bir gezin, sonrasında sizleri Karakolhane Caddesi'nden karşılayalım.

Karakolhane Caddesi'ne geldiğiniz zaman, Geldiğirmeni Mahallesi'nde birçok yemek yiyebileceğiniz ya da bir şeyler içebileceğiniz kafe ve restoranın olduğunu belirtmek istiyorum.

Sokak aralarında da fazlasıyla kafe ve restoran var. Tabii ki damak zevkinize, bütçenize göre ister benim oturduğum yerde oturabilirsiniz, isterseniz farklı farklı yerlerde oturabilirsiniz. Genellikle hepsi gece 12'ye, gece 2'ye kadar açık buradaki kafelerin. Alkol sağlığa zararlıdır ve burada alkol yok. Sadece kahve satılıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Daha öncesinde Yel Değirmeni mahallesinde geceleri dolaşılamıyormuş. Pek güvenli değilmiş. Onu belirtmek istiyorum ama şu anda baktığınız zaman gece gündüz, yani buranın yerli mahallelisiyle konuştuğumda gece gündüz şu an burası işleyen bir mahalleymiş. Rıhtım tarafından dolayı Kadıköy ilçesinin biraz tehlikeli yerler olarak biliniyormuş buralar. Mahalleli bir olay olduğunda birlik olur. Genellikle kedi ve köpeklere sahip çıkarmış buradaki mahalleliler. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Onun dışında tarihi simitçi olduğunu söyledim. Karakolhane Caddesi'ndeyiz şu anda. Karakolhane Caddesi'nin biraz aşağı tarafında tarihi simitçi var. Oraya da gideceğiz. O yüzden simitçilerden simit almadım açıkçası sevgili seyirciler. Burayı bir günde dolu dolu gezebilirsiniz. Bir gününüzü burada dolu dolu da geçirebilirsiniz. Genellikle eski bir mahalle olduğu için eski tarihi yapılarında bu mahallede fazlasıyla olduğunu belirtmek istiyorum. Yani serpilmiş bir şekilde var. 4 katlı binaların üstüne binada çıkılamadığını söylemek istiyorum. Buraya ulaşım fazlasıyla kolay. Kadıköy Yel Değirmeni Mahallesi'ne nasıl kolay? Metrobüs, metro, otobüs, vapur, kendi aracınızla gelmeniz biraz sıkıntı olabilir. Bunun sebebi de park yeri bulmak burada biraz zor diyelim ve sizi Yel Değirmeni Mahallesi ile tekrar baş başa bırakalım ve müthiş bir sosyal sorumluluk projesinin yapıldığı ikinci el yine lüks ürünlerin satıldığı Karakolhane Caddesi'nde bir mağazaya girelim. Siz şöyle bir Yel Değirmeni Mahallesi'nde Karakolhane Caddesi'ne bakarken sizleri oradan karşılayalım.

Sevgili seyirciler, sizi muhteşem bir mağazaya soktum. Birazdan İskele Sokak'ta, Karakolhane Caddesi'nin hemen yan tarafında İskele Sokak var. O sokakta da bu mağazanın bir diğer şubesine götüreceğim. Muhteşem ikinci el lüks ürünler var bu mağazada. Karakolhane Caddesi'nin üzerinde ve bu mağazanın dışarıda da anlattığım gibi şöyle bir sosyal sorumluluk projesi var. Buradan ürün aldınız. Bu arada kiralayabileceğiniz ürünler de var burada. Ama bence kiralamaya gerek yok. Satın alıp giymeniz daha doğru. Astronot kıyafetine kadar kiralayabileceğiniz ürünler burada mevcut. Öncelikle bunu anlatayım sizlere. Burada dünyaca ünlü bütün markaları satın alabilirsiniz. Hepsi orijinal. Birçok tanıdığınız iş kadınının, influencer'ın, ünlü ismin kıyafetleri sağımda solumda. Eşofmandan tutun pantolona, elbiseye. Sadece bu arada birçok tanınan isim değil Türkiye'de, dünyaca ünlü tanınan isimlerin giydiği kıyafetleri de buraya gelip uygun fiyata satın alabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun. Ben marka giymeyi ve alışveriş yapmayı severim. Yani daha doğrusu ben üstüme yakışan şeyleri giymeyi ve almayı severim. Buradaki fiyatlara bakınca inanamadım sevgili seyirciler. Burada yani indirime giren bir mağaza var. Bütün alışveriş merkezlerinde olan bir mağaza. Onun ürünlerini de bulabilirsiniz. Ama onun yanı sıra dünyaca ünlü markaların ürünlerini de bulabilirsiniz. Bu arada şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında anlatacağım. Çünkü mutlaka bütün kadınların buraya gelmesi gerek. Marka tutkunu ve marka giyinmeyi, kalite giyinmeyi seven bütün kadınların bence buraya gelmesi gerek. Tamam, sustum. Detayları birazdan anlatacağım. Buyurun.

elbiseyi görüyor musunuz sevgili seyirciler? Bu elbise Jennifer Lopez'in giydiği bir elbise. Burada uygun fiyata. Bedenim olsaydı ben alıp çıkacaktım. Sıfır. İkinci el falan değil. Bu arada burada sadece ikinci el değil, sıfır kıyafetler de var. Onu söyleyeyim. Şuna bakın, dünyaca ünlü bir marka. Sıfır pantolon. Beyefendi diyor ki buranın sahibi, Yıldız Hanım senin bundan var mı diyor. Benim bundanım yok, benim hiçbir şeyim yok diyorum ben. Mithat da diyor ki hiçbir kadının hiçbir şeyi yok ki zaten diyor. Şimdi bu mağazanın özelliğini söyleyeyim ben size. Birçok iş kadını tanınmış isim buraya ürün veriyor. Bu ürünlere fiyat konuluyor. Ve bu ürünlere fiyat konulduktan sonra işte ne kadar ürünü satıldıysa arıyor, diyor ki işte ne kadar ürünüm satıldı, örnek veriyorum 70 bin lira paranız birikti diyor buranın sahibi. Tamam diyor, ben bu ay o parayı almayacağım, siz Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın. Yani ürünlerini bağışlıyorlar, yani veriyorlar, vermenin yanı sıra satılan ürünlerini bazı yerlere de bağışlıyorlar, almıyorlar. Siz de lüks markalarınız varsa buraya getirip ürünlerinizi satabilirsiniz. Ama bu arada böyle temiz olması gerekiyor. Böyle temiz olması gerekiyor. Şurası yırtık, orası yanık, yok sararmış. Aa, ben giymem, almam. Ha bir de bazen ekran karşısında şeyi de düşünüyor olabilirsiniz. Ay, ben kimsenin ikinci mal kıyafetini giymem. Su her şeyi temizliyor. İnsandan daha berrak akıyor bir kere. Vallahi billahi. Yıkarsınız çamaşır makinesinde kısa programda ya da uzun programda hadi. Oh, misler gibi giyersiniz. Değil mi Mithat? Ben de kendime katılıyorum. Bakın şöyle bir etek var. Burada gece kıyafetleri de mevcut. Yani burada bir günü dolu dolu geçirebilirsiniz. Ben geçiririm. Bir mağazaları daha var. Birazdan oraya da gideceğiz. Şu çantaları da gösterir misin Mithat'cığım? Her şey orijinal sevgili seyirciler. Bakın şu son zamanlarda özellikle şu an çok moda olan bir marka. Şöyle bakın. Şurada yazıyor markası. Hiç kullanılmamış herhalde bu. Evet, hiç kullanılmamış. Şaka gibi. Şu da yine şöyle bilinen bir marka. Şöyle uzaktan göstereyim. Bu da hiç kullanılmamış gibi. Şöyle bakın. Deri çantalar. Aa, şunu göstereceğim. Bakın bu da yine bilinen bir marka. Ay, vintage hem de. Bunu bulamazsınız şu an. Almaya kalksanız bu yok. Kendi mağazasında bile yok. Kendi mağazası üstüne para verip almak ister bunu. Bizde yok, verin diye. Görüyor musunuz? Ben çok şaşkınım. Bakın şurada gömlekler falan var. Burada yine. Hemen şu tarafı da gösterir misin Mithat'cığım? Bak bu da yine bir markanın. Sıfır. Şu fiyatına bakacağım da. Alamazsınız. Gerçekten çok uygun. Bakın şu kıyafetlere. Son kez mağazaya göz atın. Ben şimdi bir nefes alacağım. Şu çantayı da göstereyim. Şöyle pembe pembe, içiniz açılsın. Hiç kullanılmamış şunlar neredeyse. Yani şu değil, şu kullanılmış ve ama bunun bir benzerini de bulamazsınız. Dediğim gibi mağazası üstüne para verip sizden satın almak ister. Ben şimdi çıkıyorum buradan. Bu arada üst katı da var. Beyler için de üst katı var. Şöyle Mithat'cığım gösterebilir misin? Beyler, sizi unuttuk zannetmeyin lütfen. Ben siz buraya göz atarken yan tarafta da çok güzel bir baklavacı var. Karakolhane Caddesi'nde. Baklavacıda bir nefes alıyorum. Sonrasında Karakolhane Caddesi'nden yavaş yavaş yürüyerek diğer şubelerine gidiyorum. Adeta bir alışveriş merkezi. Vallahi ikinci el alışveriş merkezleri burası benden.

0: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Antep baklavaları. Fıstıklı cevizli soğuk. Başka neli var şöyle? Şekerpare. Sütlü Nuriye, havuç dilimli. Beyefendi ben yanınıza gelebilir miyim? Tabii dedi. Bekleyin sevgili seyirciler, o arada baklavalara bakın, geliyorum. Ya sevgili seyirciler, şu anda yutkunuyorum. Baklavaların hepsi burada yapılıyor. Beyefendi Antep'ten gelmiş, birazdan kendisi anlatacak ama şu kadarını söyleyeyim. Baklavalar müthiş, müthiş. Yutkunuyorum bak, yiyeceğim şimdi hatta. Karakolhane Caddesi'nde Yel Değirmeni Mahallesi'nde mutlaka Gaziantep'li bu baklavacıya gelin. İsim?
2: Yunus.
0: Yunus Bey nasılsınız?
2: İyi, teşekkürler, nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Baklavalar Antep'ten mi geliyor?
2: Antep'ten gelmiyor, biz Antep'ten geldik ama...
0: Hoş geldiniz.
2: Malzemeler oradan geliyor.
0: Süper.
2: Fıstık, sade yağ Urfa'dan geliyor. Bizim kendi imalatımız. Ben üçüncü kuşağım zaten baklavacılıkta. Dede mesleği yani.
0: Antep'e gitmemize aynen. Gerek yok baklava aynen, almak için. Karakolhane Caddesi'ne geliyorsunuz.
2: Bekleriz.
0: Yel Değirmeni Mahallesi'nde baklavanızı ister burada yiyorsunuz. İsterseniz evinize ya da gideceğiniz yere götürüyorsunuz. Hiç sevmem gidilen yere eli boş gitmeyi. Ya tatlı götüreceksin ya küçük bir hediye götüreceksin. Hiç de gitmem elim boş kimseye. Sevmem vallahi. Ama şeyi de sevmem. Yemek götürüyorsunuz gideceğiniz yere. Bak burayı sakın kesmeyin, çok kızarım. İkram etmiyorlar ya, ona gıcık oluyorum. Benim eskiden tanıdığım, hala maalesef tanıyorum. Yemek götürürdük.
2: Evet.
0: Mesela canım burada baklava istedi. Aa götüreyim de hep beraber yeriz. Elim boş gitmeyecek. Ay ikram etmiyorlardı. Biliyor musunuz? Vallahi billahi.
2: Evet.
0: Çok kötü bir şey değil
2: kötü,
0: mi Yunus
2: evet.
0: Bey? Hep beraber yemek için götürülüyor.
2: Evet.
0: Yanlış mı düşünüyorum?
2: Evet,
0: şimdi ben hangisinin tadına bakayım?
2: Allah'ın hepsinden karışık yapayım. Bir tane soğuk baklava.
0: Ay ben soğuk var. Baklava bir yemek istiyorum. Bir de ben cevizli baklava
2: Midye
0: severim.
2: Baklava, cevizli ev baklavası.
0: Tamam ben cevizli ev baklavası
2: tamam,
0: çok severim. Rahmetli babaannem çok güzel yapardı. O zaman onu yiyeyim. Bir de
2: tamam.
0: Kendi yaptıkları dondurma. Çok
2: yerine.
0: Güzelmiş. Yemin ederim biraz önce ikinci el mağazasından ben çıkamadım. Mithat benden önce buraya geldi. Mithat beni zorla buraya getirdi hatta. Beyefendi dedi ki ikinci el mağazasının sahibi. Baklavalarından çok dondurmayı tavsiye ederim. Çok güzel dedi. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah
2: evet.
0: Kaçtan akşam
2: sabah
0: kaça kadar?
2: Sabah saat 10'dan gece saat 12'ye kadar açız.
0: Gelip baklavalarınızı yiyebilirsiniz benden söylemesi. Şöyle bir göz atın. Siparişlerimle sizi... karşılayayım. Vallahi tabağımı yaptırıp dışarıda yiyeceğim. Fazladır bu baklavacı Karakolhane Caddesi'ndeymiş. Malzemelerin hepsi Antep'ten geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ortada bir tane de dondurma var. Kendileri yapıyorlar. Haftanın 7 günü gece 12'ye kadar açık burası. Ben soğuk baklavadan başlamak istiyorum.

Muhteşem. Vallahi iyi bak. Dondurmanın da tadına bakacağım. Sadece malzemesine bakar mısınız? Fıstıkların bolluğunu görüyor musunuz? Bu tatlılar, Yunus Bey, elinize, emeğinize sağlık. Yanıma gelebilir misiniz? Yemin ederim sevgili seyirciler, çok güzel. Kesinlikle Kadıköy'e gelirseniz, Karakolhane Caddesi'nde, Yel Değirmeni Mahallesi'nde bu baklavacıya uğramanızı tavsiye ediyorum.

0: Bahran'a getirmezdim onu.
1: Dönebilirsin abi.
2: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
3: Bize de kallesik yapmaya kalkma.
2: Sebep?
3: Hakkınızda tutuklanma emri var.
4: Sizden de nefret ediyorum.
5: Acı Hatıralar bugün 16.15'te TV4'te.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: 3 kilo Ömür tam yağlı yoğurt 169 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında

0: 80 yıldır.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
9: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ömür Süzme Beyaz Peynir 99 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Şimdi tarihi fırına götürüyorum sizi. Bir tane simit alacağım ve sonrasında biraz önce girdiğimiz ikinci el mağazasının bir diğer şubesine götüreceğim sizi. Muhteşem ürünler var. Bakın benden söylemesi. Karakolhane Caddesi'nden 70 senelik tarihi yel değirmeni fırınına geldik. Ben simitimi buradan almak istedim. Şöyle bir dışarıdan bakabilir misiniz? İtaç'cığım, şöyle bir gösterebilir misin fırını? Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? 70 senedir fazladır. 70 seneden fazladır. Bu fırın burada. O kadar simitçi gördüm ve ben bu fırından simit almaya karar verdim. Simitçilerden almadım. Neden? Tarihi fırından simit yemek istediğim için. Muhteşem. Bu arada Karakolhane Caddesi'nin sokakları da renkli dedim ya. Macit Erbudak sokağı. Bu sokak burada da fazlasıyla tarihi bina var görmüş olduğunuz gibi. Ayrılık Çeşmesi durağındaki renkli evlerin olduğu yer aynı zamanda burası. Onu da belirteyim. İlerleyen bölümlerde oraya da geliriz. Macit Erbudak sokağını gösterdi kameraman arkadaşımız Mithat size. Bu fırın sabah 5'te açılıyor, akşamüstü 5'te kapanıyor sevgili seyirciler. Taze ekmekler, şöyle bakayım. Börek mi o abi? Börek. Ay. Yanına zeytin ezmenizi, peynirinizi, balınızı ya da çikolata kremanızı alıyorsunuz. Şu her sokak sahileniyor. Şuradan Macit Erbudak sokağından, İskele sokağından ya da Uzun Havuz sokağından iniyorsunuz sahile. Simitinizi çıtır çıtır yiyorsunuz. Ve bir gününüzü aslında en keyifli, en huzurlu şekilde geçirmiş oluyorsunuz. Önemli olan pahalı kahvaltılar yapmak değil, zevkini aldığınız, zevkli sohbetler, keyifli sohbetler yaptığınız kahvaltılar benden söylemesi. Simitimi alıp geliyorum. Simit o kadar taze ki ben dayanamadım. Kopartıp yemeye başladım. Şimdi simitimi yerken İskele Sokağı geçiyorum. Hem size Haydarpaşa Garı'nı yapan işçilerin kaldığı lojmanı göstereceğim. Hem de İkinci el bir mağazaya götüreceğim. Yine biraz önce girdiğimiz mağazanın diğer şubesine. Muhteşem. Buradaki bütün sokakların sonu sahile iniyor. Şimdi bu mağazaya gireceğiz. Biraz önce gezdik zaten diğer şubesini. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Ben marka ürün giymeyi çok seviyorum ama fazla para vermeyi sevmiyorum diyorsanız mutlaka orijinal buraları tercih edebilirsiniz. Hadi gelin.

Sevgili seyirciler, muhteşem ürünler var. Sosyal medyada birçok insan da burayı paylaşıyor. Biraz önce söylediğim gibi birçok tanınmış isim buraya kıyafetlerini veriyorlar ve satışa çıkartıyorlar. Gerçekten yani aklınız hayalinizin almayacağı markalar burada fazlasıyla uygun fiyata, onu belirtebilirim. Yani deri çantalar, deri ayakkabılar, dünyaca ünlü markalar burada. Şöyle dekorasyon ürünleri de satın alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Bakın şöyle alt tarafı da gösterirsem Mithat. Bakın böyle çok güzel bir pantolon var. Fiyatları gerçekten diğer dünyaca ünlü marka satan, ikinci el ürün satan yerlere göre fazlasıyla uygun. Şu takımı göstermek istiyorum. Şöyle etiketi saklayıp. Bu takım bilinen bir markanın takımı. Çok yani komik bir rakamda satılıyor. Gerçekten de kendimi alacaktım hatta. Biri ayırmış onu buraya. Keşke ayırmasaymış değil mi Mithat? Çünkü benim hiç kıyafetim yok Mithat. Sevgili seyirciler, bu arada şu an gösterdiğimiz yer beyefendiler için olan bölüm. Beyler bizim için hiçbir şey göstermiyor demeyin. Beyler için uygun fiyata burada polo yaka tişörtler ve tişörtler var. Yelekler var, gömlekler var. Şöyle ceketler var görmüş olduğunuz gibi. Yelekler var yine şurada. Bedenlerinizi seçip buraya gelip satın alabilirsiniz.

0: hemen Mithat'ın arka tarafında ayakkabılar var. Yine markalı ayakkabılar var. Şöyle yürüdüğümüzde Mithat şuradan karşıma gelebilir misin? Bakın yine burada beyler için eşofmanlar, şortlar var. Şöyle pantolonlar var. Şöyle son kez mağazaya göz atın. Bu mağaza da haftanın 7 günü açık. Açılış kapanış saatleri belli olamayabiliyor, onu söyleyeyim sadece. Şöyle bir mağazaya göz atın. Yani bu mağazanın İskele Sokak'taki Yeldeğirmeni Caddesi'ndeki bu mağaza hani biraz geç açılabiliyor. Bazen erken de açılabiliyor ama caddedeki mağaza daha erken açılabiliyor. Mağazaya son kez bir göz atın. Eğer ben marka giymek istiyorum dünyaca ünlü markalardan ama bütçem sıfırına yetmiyor, daha uygun fiyatla almak istiyorum diyorsanız buyurun efendim. Adres Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi'nin yan tarafındaki İskele Sokak. Mağazadan Mithat beni zorla çıkardı sevgili seyirciler. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum.
1: Yeter.
0: Yani sizin izlediğiniz program 45-50 dakika, ben o sürede bu mağazadaydım. Ve kendim için alışveriş yaptım, yalan yok. Çok güzel ürünler var, mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizi Haydarpaşa Garı yapılırken işçilerin kaldığı İtalyan apartmanına götürüyorum. Sonrasında da zannediyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'ne geldiğiniz zaman sokak aralarında fazlasıyla tiyatrolar var, sanat merkezleri var. Benden söylemesi.

Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Geciksin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın. Mutlaka gezdiğiniz yerlere farklı bir açıdan bakın. Bugün bizim yaptığımız gibi.

0: çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İş ne kadar zor ya. İşte bu. Kolay mı sandınız? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağım ben? Çok tatlı bir işim var. Bakırköy'de el yapımı çikolata yapan çok güzel bir atölyeye konuk olacağız efendim. Ben bugün çikolata yapmayı öğreneceğim. Nasıl mı? O halde kolay mı sandın başlıyor. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir hanımefendi, Özlem Gencer. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, sizler?
0: Ben de iyiyim. Ben bugün çikolata yapımını öğrenmek istedim. Tamam. Bunca zamandır kolay mı sandın da mutfakta bir şeyler yapıyorum. Çikolatayı böyle en sona bıraktım ki artık böyle ağzımız tatlansın. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl
1: İyi.
0: Geçiyor gününüz?
1: Güzel, çikolata yaparak geçiyor günlerim çoğunlukla. El yapımı olarak yapıyorum. Çok özel makineler kullanmıyorum. Ekstra katkı maddesi kullanmadığım için.

0: Şimdi biraz zahmetli biraz o aşamalar.
1: Ha, evet.
0: Evet.
1: Zor olsa
0: şimdi
1: gerek.
0: Bugün birlikte yapacağız. Size öğretmeye çalışacağız.
1: İnşallah. Bilmiyorum yani. Hani siz öğretmeye çalışırsınız da ben öğrenebilir miyim bilmiyorum.
2: Öğrenirsiniz.
1: İlk olarak ne yapmamız gerekiyor?
0: İlk olarak burada yarım amül olarak bulunan kuvertür çikolatamızı mikrodalgada eriteceğiz. Hı-hı. Öncesinde eldivenlerinizi takın.
1: Evet.
0: Mikrodalgaya koyuyoruz.
1: Ne kadar bekleyecek?
0: Yani 2,5-3 dakika ile başlayalım. Biraz daha çevirin.
1: Orada eriyecek peki.
0: O eriyecek. Bunun birkaç türlü eritme yolu var. Evde yaparken mesela altına bir sıcak sunun üstüne koyduğunuz bir kaseyle mikrodalganız yok. Benmari usulüyle.
1: Tamam.
0: Siz bunu hani evde bir mikrodalganız yoksa alttan buhar suyun buharıyla eritebilirsiniz. Ama çok hızlı ısı değişimi olan bir ürün çikolata, ham maddesi. O yüzden hani sürekli gözünüzün üstünde olması gerekiyor. Biz evet. Burada şimdi çıkarıp tekrar ara ara ısısını kontrol edeceğiz. 45 dereceye ulaştırmaya çalışacağız. Sonra da tezgahın üzerine döküp soğutmaya çalışacağız. Mermerin soğukluğundan faydalanarak onu belli bir dereceye, her bir çikolatanın soğutma derecesi farklı. Bitter için 32 dereceye indiriyoruz. Sütlü için 31 dereceye. Renkli çikolatalar kullanıyorsanız eğer onu da 29-29,5 derecelere düşürüyorsunuz.
1: Uf, aslında evde yapmak
0: için evet, evde yapmak için çok bir malzemeye ihtiyacınız yok. Biz burada bugün polikarbon malzeme kullanacağız ama siz bu silikon kalıplar kullanabilirsiniz, buz kalıbı kullanabilirsiniz.
1: Benimki tavşanlı.
0: Bunlar evet.
1: Ne güzel.
0: Sadece basit bir dereceniz olması, yani şurada şeyin şunun içerisinde var. Şu çok basit pastacılık malzemeleri satan her yerde var. Hı-hı. Küçücük bir dereceniz olması yeterli. Onun dışında bütün mutfaktaki ekipmanlarınızla çikolata yapabilirsiniz aslında. Ben burada daha üst bir cihaz kullanıyorum. Ama o da sizin işinizi görecektir
1: yani,
0: evde yaparken.
1: Bu bilgileri kaçırmayalım sevgili
0: evet.
1: Seyirciler. Düşünün ki evde çikolata yapmak istiyorsunuz yani. Kolay mı sandın? İzleyin. Evet.
0: Şimdi bir alalım. Karıştırın. O hafif erimeye başladı zaten. Altta daha çabuk eriyen kısımlar var. Onları yukarıya alalım. Hatta bayağı sıvılanmış kısımları da var.
1: Evet. Bu sütlü çikolata değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Bu sütlü çikolata.
1: Ay ne güzel koktu. Buraya geldik zaten. Hemen bizi çikolata kokuları karşıladı ve Özlem Hanım'ın Türk kahvesi karşıladı bizi. Kamera arkasını çekmediğimiz için görmediniz.
0: Şimdi onu sıyıralım.
1: Tekrar götürüyorum.
0: Tekrar koyalım. Tekrar çevirin. Bir dakika deneyelim şimdi biraz daha. Evet. Çikolata aslında şöyle, pasta ve kekten ya da kurabiyeden farklı olarak biraz makaron gibi, biraz hassas bir şey.
1: Evet.
0: Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Eğer doğru derecede kalıba dökmezseniz çikolatanız kalıptan çıkmaz. Doğru derecelerde işlem yapmazsanız, yani ısıtma soğutma işlemleri dediğimiz
1: evet,
0: bu stemperlemeyi yapmazsanız
1: beyazlamalar
0: olur çikolatalarınızın üzerinde. O kristalizasyon dediğimiz içindeki yağ kütlelerinin doğru derecelerde çözülmemiş
1: olur. Evet, bazen oluyor böyle çikolataların
0: o
1: üzerinde değil mi beyazlık?
0: O evdeki çikolatalar o başka, o şöyle hızlı ısı değişiminden kaynaklanan.
1: Bence başka bir yerdeyim, evet.
0: Hızlı ısı değişiminden kaynaklanan içindeki kakao yağının dışarı çıkması demek o. Yani nasıl, mesela yazın sıcağındasınız, çikolatayı klimalı bir ortama soktunuz ya da buzdolabına soktunuz. Bir anda çikolatanın üstünde beyazlamalar olur. O hızlı ısı değişiminden, yani
1: evet,
0: sıcaktan soğuğa girdiği
1: dediğim
0: için.
1: Dediğim o herhalde, evet.
0: Evet, aynen öyle. Bakalım tekrar. Bir derecesine bakacağız şimdi. Şunu içine daldıracağız. Ya da o dereceyi, fark etmez. Ama o biraz geç çalışır. Bu daha hızlı ısı verir. Şimdi şurada bakıyoruz. Kaç olmuş? Döndürelim. Evet. Isıya ulaşmış
1: 47,
0: aslında.
1: 48 evet. Nokta.
0: Tamamdır.
1: Çok değişiyor.
0: Çok hızlı değişir o.
1: 48,2 falan
0: tamamdır.
1: Diye sürekli.
0: Alalım onu bu tarafa şimdi. Şimdi çikolatayı biraz karıştırın. Şimdi elinizdeki çikolata kasesini havaya kaldırıp içindekini bu tezgahın üzerine dökeceksiniz.
1: Aa,
0: evet.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Buraya dökeceğim
0: kaldırın,
1: direkt.
0: Kaldırın, dökün. Evet. Kendinize yakın dökün. İşlem yapmanız kolay olur. Dökün, hepsini dökün. Sıyırmanıza gerek yok. Bir kısmı içinde kalabilir.
1: Akmadı.
0: Tamamdır. Göstereyim,
1: ay,
0: sonra siz yapın.
1: Çok güzel kokuyor ya burası.
0: Onu kenara
1: anda.
0: Alalım.

0: Şimdi
1: evet.
0: Şöyle yapacağız önce. Mermerin soğukluğundan faydalanacağız. Şöyle soğuk yapacağım şöyle. Ondan sonra şöyle yapıp. Buyurun siz yapın şimdi.
1: Şey nasıldı?
0: Oradan alıp şöyle götürün, sıyırın, götürün. Yani buradakini kaldırıyorsunuz, ısı değişimini sağlıyorsunuz çikolatadaki. Sıyırın, evet. Şimdi şu an 40 artı 47'lere çıkardığımız çikolatayı mermerin soğuğundan faydalanarak 30'lara düşürmeye çalışıyoruz.
1: Ya çok güzel.
0: Sıyırın.
1: Benim gitgide kameraman arkadaşım Recep'e doğru gidiyor. Hem ona görüntü vermeye çalışıyorum. Çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İşim ne kadar zor ya.
0: Şimdi bakalım ne kadar gelmiş.
1: Çikolata kontrolden çıktı.
0: Şimdi bakalım. Isısına bakalım diye. Oraya koymayın, yapışır. Şimdi onu bunun içerisine toplayacağız.
1: Tekrar.
0: Ben size, evet, nasıl toplayacağımızı göstereyim. O biraz kolay değil.
1: Kolay mı sandınız?
0: Kolay mı sandınız? Şöyle yapalım.
1: Evet.
0: Buradan topluyorsunuz. Bakalım kolay mıymış?
1: Böyle miydi?
0: Evet.
1: Birkaç yerde de böyle sıva işleri falan yaptığım için bunlara çok yabancı değilim.
0: İsterseniz kalanını toplayayım ben.
1: Boya, badana, sıva. Ne varsa yaptık Özlem Hanımcığım bu zamana
0: kadar. Öyle mi? Evet. Güzel. Bir sürü konuda fikriniz var, ne güzel.
1: Evet. Kesinlikle işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Her gittiğim yerden çıkarken şey diyorlar. İşiniz olmazsa buyurun gelin birlikte çalışalım diyorlar. Güzel bir şey tabii.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Alalım şöyle.
1: Şimdi sıradaki işlemimiz nedir?
0: Şimdi bunu önünüze çekin ve karıştırın.
1: Hiç ziyan edilmiyor burada.
0: Çikolata çok ziyan olan bir şey değil zaten. Donunca tekrar doğru derecelerde eritirseniz tekrar kullanabileceğiniz bir şey.
1: Özlem Hanımcığım çocuğunuz var mı?
0: Var.
1: Ha,
0: yaklaşık 6 yaşında bir kızım var.
1: Maşallah.
0: Çok seviyor tabii çikolatayı. Okulda da çok forsu varmış.
1: Ya nasıl?
0: Arkadaşlarına bizim bir çikolata fabrikamız olduğunu söylemiş.
1: Fabrika olmasa da çok tatlı bir atölyemiz var
0: teşekkür
1: zaten.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Onun tabii onun gözünde çok büyük ve muhteşem, ihtişamlı bir yer
1: havalı.
0: Burası. Evet. Yani öğretmeni de diyor zaten hani o kadar mutlu ki sizin mesleğinizden bahsederken.
1: Aa ne tatlı.
0: Arkadaşlar falan şey soruyorlarmış zaten. Sizin evde sürekli çikolata mı var? Hep siz çikolata mı yiyorsunuz ya?
1: Değil mi?
0: Soruyorlarmış.
1: Peki benim çocuğum olsa ne diyecekti acaba? Annen her gün başka bir şey. Bir gün çikolatacı, bir gün işte fırıncı, simitçi.
0: Kalıbın, çikolatanın kalıba oturmasını sağlıyoruz. Sonra fazlasını sıyırıyorsunuz.
1: Aa, güzel.
0: Sonra biraz daha vuruyorsunuz. Bakın baloncuklar çıkıyor. Görüyor musunuz onu?
1: Evet.
0: O çikolatanın kalıba oturduğunu gösteriyor.
1: Kabuk dediğimiz bu.
0: Evet. Şimdi bunu kenara koyalım. Şurada azıcık kısa olsun. Siz kendinizinkini yapın bakalım.
1: Evet.
0: Kolay mıymış? Kolay mı sandınız?
1: İşte bu. Bu artık böyle evet, slogan buyurun haline geldi programın. Yolda da mesela karşılaşıyorum
0: öyle
1: bazen.
0: Öyle yapmayalım. Kaseyi boşaltalım.
1: İzleyiciler çıkıyor. Çok olmasa da. Şey diyorlar hep kolay mı sandın?
0: Şu tarafa dökelim. Daha kolay görünür. Biraz seri hareket etmeniz gerekiyor çünkü çikolata çok hızlı donan bir şey.
1: Donma.
0: Biraz hızlı hareket. Şuradaki fazlalığı da şu kenarlara yığabilirsiniz. Evet. Yok çevirmeden sıyırın akarken. O şekilde sıyırın. Evet fazlasını şuraya sürebilirsiniz spatulanızdakini.
1: Kenarını alalım.
0: Yağlı kağıdın üzerine ters çevirelim. Şimdi şunu toplayalım. Çok bir 1-2 dakika bekleyeceğiz. Sonra içine antep fıstığı dolduracağız. Bu arada bunu biraz daha ısıtmamız gerekecek onları doldururken.
1: O zaman sevgili seyirciler, biz biraz onların soğumasını bekleyelim. Antep fıstıklarını içlerine yerleştirirken tekrar karşınıza olalım.
0: Biraz soğumuş olması lazım. Bir bakalım. Evet, soğumuşlar. Benimkini, sizinkini de açalım. Evet.
1: Benim tavşanlar da soğumuş. Evet.
0: Şurayı alalım. Şimdi içlerine antep fıstıklarından atalım. Çok doldurmayın çünkü üzerini çikolata ile kapatacağız. Eğer çok doldurursak bombeli bir görüntü olur arka tarafı. Bu yaptığımız yer çikolatanın arkası şu an.
1: Evet.
0: Ön taraftaki şekil olan kısım aslında çikolatanın yediğimizde gördüğümüz kısmı. Burada tek dikkat etmemiz gereken ısılar. Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Nasıl kapatıyor olduğumuzu göstereyim.
1: Tamam.
0: Şöyle döküyoruz. Bu şekilde üstüne giderek kapatıyoruz. Bunları tabii seri yapmanız gerekiyor çünkü çikolata dediğim gibi hızlı donan bir şey. Sonra tekrar şöyle yapıyoruz. Bakın
1: baloncuklar oluştu.
0: Şöyle yaptığımızda tamamdır. Buyurun sizinkine. Bu burada dursun. Siz de doldurun bakalım. Tamam, şimdi sıyıralım hızlıca. Şöyle yapalım. Oraya sıyırıyorsunuz.
1: Özlem Hanım bugün çok gülüyor.
0: Eğlenerek yapıyorsunuz, ne güzel.
1: Evet, ben çok eğleniyorum.
0: Biz hep yetiştirme telaşında yaptığımız için zaman zaman şu tarafını da sıyırır. Öbür tarafı. Tamam. Burası şimdi çikolatamızın arkası olacak. Şurayı da alalım. Şimdi çıkarırken bakacağız. Olmuş mu olmamış mı diye çıkarırken bakacağız. Şimdi bunlar şöyle olacak. 1-2 dakika burada oda ısısında üstünün hafif donmasını bekleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Ondan sonra buzdolabına atacağız. Bir 10-15 dakika buzdolabında duracak.
1: Sonra?
0: Sonra yiyeceğiz.
1: O zaman finalde görüşelim sevgili seyirciler.

0: Finale geldik sevgili seyirciler. Acaba benim çikolatalarım kalıptan çıkabilecek mi? Ne diyorsunuz o zaman? Bence nereden anlayacağız
1: çıkabilir
0: mesela?
1: Şöyle yapacağız. Kalıbı çıkardığınızda altını kaldırıyorsunuz ve gördüğünüzde çikolatanın kendini bıraktığını görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Zaten birazdan esneteceğiz de çıkartmak için.
0: Oluyor mu?
1: Oldu. Şimdi ters çevirin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hop!
0: Aa!
1: Sizinkiler uçtu bile.
0: Bir dakika, tavşan ya bunlar, durmuyor yerde tabii sevgili seyirciler. Oraya bak. Recep abinize bakın şöyle. Evet.
1: Mesela şu gayet güzel olmuş mesela. Şunun arkası.
0: Ama bu olmamış.
1: Bu biraz olmamış, evet.
0: Neyse, benimkisi ilk olduğu için bunlar böyle kabul edilir sevgili seyirciler.
1: Tuğba bugün çikolata atölyeme misafir oldu. Biraz yavaştı. Bazen çikolataları donar gibi oldu ama kurtardık. Biraz daha eli hızlanırsa kendisi de çok rahat evde çikolata yapabilir.
0: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Soran olursa Kemal'i görmediniz.
1: Peki abi.
0: Kemal abi, iki sivil seni aradı.
2: Niye arasınlar beni?
0: Bilmiyorum, her an buraya gelebilirler. Kalabalıkta bir tatsızlık çıkmasın.

Arabayı sahne kapısına bıraktım.

0: Ne halin?
1: Affedersiniz. Tebrikler. Hanımefendi, bu çiçek Astolis geçinen hanımın canına okuduğun için. Bu da güzel sesin ve benden ayırmadığın güzel gözlerin için.
0: Ben görmedim sizi. Yanılıyorsunuz. Size öyle gelmiş.
1: Olabilir, niye olmasın? Hep bana bakmanızı istiyordum.
0: Belki gözüm ilişmiştir, hatırlamıyorum. O kadar heyecanlandım ki... Herkes alay mı etti benimle?
1: Aa, salonda ikimizden başka kimse var mıydı?
0: Siz de alay ediyorsunuz.
1: Yakında ismini, evet ismini, ışıklı yazıların en üstünde okuyacaksın böyle.
0: Ah, ya da şarkıcılık hayatımın son gecesi olacak bu.
2: Oho, merhaba Kemal Bey.
1: Merhaba.
2: Bizim Emel Hanım'la tanışıyorsunuz demek.
1: Evet, o şerefe biraz önce eriştim.
2: Güzel. Bana bak, bana ne yaptığının farkında mısın? Bana bir Astolis kaybettirdin. Şimdi ne yapacağım biliyor musun?
0: Galiba biliyorum, beni kovacaksınız.
2: Seni korodan kovuyorum, baş solist olarak da yeniden angaje ediyorum.
1: Dediğim çıkmadı mı? Peki, şartları öğrenebilir miyim acaba?
2: Sen koroda ne alıyordun?
0: Yövmeyem 100 liraydı.
2: Gecede 500 veriyorum.
1: Aa, çok az. Ben biraz önce bir gazino adına 1000 lira teklif ettim.
2: O halde 1500.
1: Benden tam 2000.
2: Al hayrını gör kardeşim. Ben de gidip solistimin gönlünü alayım bari.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Değer mi canım? Teşekkür edecek bir şey yok ki tatlı. Peki şimdi sen nereye gidiyorsun?
0: Eve.
1: İyi. Ben seni bırakıyorum.

0: bırakırım, biraz da yolda iş için konuşuruz, tamam mı?
1: 5 dakikada değişirim.
0: Kızlar, müsaadenizle eyvallah.
2: Güle güle!
1: Şimdi geliyorum! Ne hoş adam değil mi? Başına devlet kuşu kondu. Durun da kuş uçmadan giyineyim.
3: Ben de seni arıyordum abi.
0: Ne oldu, neymiş mesele?
3: Biri tırlarda kaçak var diye ihbar etmiş.
0: Babasının işidir, bela arıyor bu herif.
3: Delil yok, ispatı yok. Bir şey tutturamazlar. Yarın avukatla savcılığa gideriz.
1: Tamam! Kaç dakika oldu?
0: 4 dakika 43 saniye. Kadınlar arası dünya rekoru bu. Biz gidiyoruz Mahmut. Hadi eyvallah.

0: Ben şimdi hangi gazinoda çalışacağım?
1: Ne gazinosu?
0: Gecede 2000 lira demiştin ya.
1: Evet, 2000. Ne yazık ki böyle bir gazino yok. Kumar oynadım, kaybettim.
0: Kumar mı? Ne kumarı?
1: Poker bilir misin? Blöf yaptım, Osman yutmadı. Ne yapayım? Bu gece şansım yokmuş.
0: Kaybeden sen değilsin ki. Benim.
1: Üzülme tatlı. Bu daha ilk el. Oyun bitmedi ki. Göreceksin, ikinci elde bütün zararımı çıkarıp kâra geçeceğim.
0: Ne senin tatlının, ne de kumarbazım, anladın mı?
1: Hey, hey, nereye? Ya bir dakika! Şşt, bana bak! Dur, dur! Canım, işi ben bozdum. Gene de ben düzelteceğim,
0: sen
1: dur!
0: Sen kendi işine bak!
1: Tövbe, tövbe! Ama beni tanımıyorsun daha!
0: Yeteri kadar tanıdım!
1: Dur!
0: Tanıdığıma da bin pişman oldum.
1: Peki, nereye gidiyorsun böyle, söyle.
0: Eve.
1: Bu yakınlarda mı oturuyorsun?
0: Hayır, Yeşilköy'de.
1: Bu saatte Yeşilköy'e mi gideceksin?
0: Demek otomobiline de bindirmeyeceksin beni. Anlamıştım zaten. Hem kumarbaz hem de cimrisin sen.
1: Ya ben mi indirdim seni arabadan, buyur gidelim.
0: Dua et, param yok. Yoksa binmezdim arabana.
1: Peki, dua ederim. Hadi bin.

0: hala kırgın mısın bana?
1: İçimden neler geçtiğini bir bilsen.
0: Evet, bilmek isterim.
1: Söyleyemem, terbiyem müsaade etmez.
0: Bir dakika, dur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz birbirimiz için yaratılmışız, bunu biliyor musun?
1: Allah yazdıysa bozsun.
0: İyi geceler tatlı.
1: Bir daha başkalarının hayatı üzerine kumar oynama. Ekşi!
2: Kimdi o?
1: Bu gülleri veren adam. Tanısam içim yanmayacak. Onun yüzünden işimden oldum. Ama gene de kızamıyorum ona. Alem bir adam işte.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Yarın gidip Osman Bey'e yalvaracağız. Başka çare yok.
3: Senin ne işin var burada?
1: Patronla konuşmaya geldim.
3: Olmaz.
1: Sen istersen olur.
3: Her işi berbat ettin. Patron yarım saattir az soylu hanımefendiyi kandırmaya uğraşıyor.
1: Aptallığına doymasın.
3: Kandıramazsa gazino kapanacak.
1: Ayıp ettin, ben varım ya. Kızarsa ben görmeden girmiş dersin, ne olur. Hadi.
4: O kızın işine çoktan son verdim şekerim. Bu kapıdan içeri katiyen adımını atamaz. Bak hayatım. Sen nasıl girdin buraya? Sana söylemedim hayatım. Bu gazinoya giremezsin. Hayır, sana değil şekerim. Sen benim gazinomun temel deliğisin. Buraya girmesini istemediğim biri var da burada.
1: Ben mi?
4: O kız mı? Hele gelmeye kalksın, bacaklarını kırarım. Tamam, tamam. Tamam yavrum. Öperim. Tamam yavrum. Hayatım, sen benim kraliçemsin hanım. Hadi öptüm, güle güle. Eyvallah. Sen nasıl girdin buraya?
1: Dün akşam için... Ben... Hani o adam var ya...
0: Benim. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi.
4: Hangi genç solist?

0: Temel Hanım'ı dinlemek için geleceğim bu gece. Eğer mümkünse 20 kişilik bir masa ayırmanızı rica edeceğim sizden.
1: Evet, Bekir Büyük Seyhan. Tamam.
2: Ben gideyim.
1: Dur bakalım, dur. Ne istiyorsun gene?
2: Çok yardımınızı gördüm sizin. Düşündüm ki başka yerden 2000 almaktansa...
1: 250 verdim, oldu mu? Buyurun.
3: Emel hanımefendi, bu gece programa çıkacaklar mı acaba?
1: Herhalde. Neden sordunuz?
3: Dün gece hayran kaldık, bu gece de gelmek istiyoruz. En önde 10 kişilik bir masa rica edeceğim.
1: İsminiz? Yahu dikilip durmasana karşımda! Çık demedim mi? Otur, otur şuraya, otur. Merak etmeyin efendim. Merak etmeyin, rica ederim. Rica ederim. Güle güle.
4: Gecede 500 demiştik değil mi?
2: Dün gecesi...
1: Aman bu telefon da be! Alo!
2: Ben mi? Sıdıka Nazlı! Ne istiyorum?
5: Yahu masa, masa!
2: Masa, masa istiyorum!
3: Bu gece için programda Emel Hanım varsa...
2: Ha, büyük olsun! Emel, 6-7 ayaklı!
5: Emel programda varsa...
2: Emel programda varsa!
1: 15 kişilik! Var tabii efendim, var! Sıdıka Nazlı hanımefendi! Tamam! Peki, şimdi... Aa! Nereye gidiyorsun canım? Oturduk, karşılıklı bir çay içelim şurada. Otur. Ne konuşmuştuk dün gece?
2: Siz en son 1500 demiştiniz ama...
1: 1500 dedikse aması ne peki? Hayırdır inşallah. Alo, buyurun.
4: Emel'di, bir şarkıcı varmış sende. Şarkıcı ne yapılır? Dinlenir, değil mi beyim?
1: Peki, 2000 tamam mı?
2: 2000 mi?
1: Bayram güzel tecelli. Önlerde tabii efendim. 11'de çıkıyor. Rica ederim, güle güle.
2: İşler birden açıldı galiba.
1: 2500'e ne dersin?
2: Alay etmeyin benimle.
1: Peki, 3000! Yalnız bak, bir kuruş fazla vermem, hemen imzalayacağız mukaveleyi.
2: Kemal Yalçın... Aptal Yalçın, manyak Yalçın, deli Yalçın, Emel Yalçın... Allah yazdıysa bozsun.
1: Sıran geldi. Yüklendiğin sorumluluğun farkındasın, değil mi?
2: Biliyorum.

0: kim bilir diye dert etme kendine. Görmesen bile, görmesen bile yine gömmek seninle. Ne bilir diye, kim bilir diye dert etme kendine.
1: Vakit geliyor abi.
2: İyi, anladım. Sen git, ben konuştum. Malı Beşir'in deposuna boşaltacaksınız.
1: İyi eğlenceler.
2: Sağ ol.

0: akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi. Eğer mümkünse 20 kişilik bir masa rica ediyorum sizden. Ha?
1: Demek sen oynadın bu oyunu bana. Ama iyi ki de oynadın.
0: Hadi atla bakalım tatlı. Hadi atla.
2: Yaman adammışsın ekşi.
0: Ne oldu?
2: Osman Bey yaptığın numarayı anlattı. Odaya girerken gecede 100 liraya razıydım biliyor musun? Demek o telefonları hep sen ediyordun.
0: 3000'e ezecek miyiz bu gece?
3: Öyle.
2: Osman Bey'i de alalım, ayıp olur.
3: İyi peki.
2: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
2: Sizden dolandırdığımız paraları ezmeye.
1: Asıl ben sizi dolandırdım be. Gecede 10.000 lira alan bas soliste yol verip 3.000 liradan bir yıllık mukavele imzaladım seninle.
2: Vallahi doğru.
1: Hadi afiyet olsun, başarılarına.

0: Buyurun kraliçe hazretleri.
1: Dikkat, az sol isteniyor. İkinize de çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel gecesiydi bu gece.
0: Güle güle, güle güle.
1: Mahalleden kovduracaksınız beni.

0: Bu kız sana göre değil arkadaş.
1: Sana göre mi Osman Bey?
0: Kendim için söylemedim arkadaş. Emir'i düşündüğüm için söyledim. Senin yaşantına ayak uyduramaz o. Bırak kendi yolunda ilerlesin daha iyi. Onu mutsuz etme olur mu?
1: Mutsuz etmeyeceğim. Söz sana.

0: Etiyopya'ya gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz bu saatte?
0: Sana ihtiyacım var. Bana güveniyor musun, söyle.
1: Bilmem. Güveniyorum galiba.

0: Nereye geldin?
1: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır bilirsin. Burası da benim limanım işte.

0: Ne olur, seni tanımak istiyorum.
1: Uzun hikaye.
0: Olsun, anlat.
1: Hazer de böyle dalgalıdır hep. Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi avyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Verdiklerini geri almak istermiş gibi. Kabarır, kudurur, kurban ister. O yıl babamı aldı Hazer. Günlerce bekledik, dönmedi. 6-7 yaşlarındaydım o zaman. Paramız yoktu, kimsemiz yoktu. Bir annem, bir ben. İsfahan'a göçtük birkaç ay sonra. Annemin orada akrabaları varmış. Bir gün İsfahan'daki fakir evimizde tanımadığım bir adam geldi. Annem, işte yeni baban dedi. Babamın ölümünün üzerinden bir yıl geçmemişti. 2-3 ay sonra evden kaçtım. Tanıdığım bir kamyon şoförüne sığınmıştım. Bütün İran'ı dolaştım böylece. Sonra Türkiye'ye mal götürmeye başladık. Çok yer gördüm, çok insan tanıdım. Eziyetli iştir kamyonculuk, ezile ezile piştim. Sade ellerim değil, yüreğim de nasırlaştı zamanla. Muavindim, şoför oldum. Üstam kaçak mal taşırdı Türkiye'ye, oradan İran'a. O ölünce kaçakçılığa ben devam ettim. Yollar insanı hem güçlü hem acımasız yapar. Hapse girip çıktım. Çok para kazanıyordum, bir kamyon da ben aldım. Sonra İstanbul'a yerleştim. Kirli işlere bıraktım yavaş yavaş. Seni tanıdım daha sonra. İki şeyi unutamadım. İki şeyi affedemedim. Anamı ve Hazer'in dalgalarını. Denizden kaçamadım, çünkü babamı saklıyordu koynunda. Kadınlardan kaçtım, hepsi anamı hatırlatıyordu. Şimdi Hazer'i seviyorum. Hazer'i senin gözlerinde seviyorum. Gözlerin her şeyi unutturdu bana. Sen beni terk etmeyeceksin, değil mi?
0: Bu ne?
1: Geçmişim. Böyle yetiştik, ne yapalım? Rakiplerim var. Her yanım düşman dolu. Bunsuz yaşayamam. Ne olur, bakıp durma öyle. Niye ağlıyorsun? Hiç mi silah taşıyan adam görmedin hayatında?
0: Gördüm. Ağır Hasan adını duydun mu hiç?
1: Evet, anlattılar. Bir devrin en ünlü kabadayısıymış.
0: Ben onun kızıyım. Öldüğünde 37 kurşun çıkardılar cesedinden. İyi adamdı belki. Beni çok severdi. Ama korkusuz günümüz geçmedi hiç. Hep kötü haberini beklerdik. Yakalandı mı, vuruldu mu? Şimdi o günlere dönmemi istiyorsun benden.

0: Burada ayrılsak. Sen nereye gidecektin?
1: Sizin eve gidiyoruz tatlı.
0: Olmaz. Annem var.
1: İyi ya. Annenden istemeye geliyorum seni.
0: Beni?
2: Emel. Neredesin kızım?
0: Bağışla anneciğim. İşte bu. Hani bahsetmiştim ya. Kemal.
1: Efendim iyi günler. Biraz vakitsiz ama öpeyim Valide Hanım. Hayırlı bir iş için ziyaretinize geldim. Onun için içeri davet etmiyor musunuz beni?

0: Oturmak yok, böyle oturmak olur mu?
1: El pençe divan, kahvemi içmemi bekleyeceksin, hem de kapının dibinde.
0: Hadi, hadi bakayım çabuk.

0: Güle yavrum, güle güle.
1: Emma, neredesin kızım?
2: Geldim anneciğim. Her şey o kadar çabuk oldu ki.
3: Güzel olan o değil mi? Bugün saat 1'de restoranda bekleyeceğim seni. Unutma.

0: çabuk. Benim otomobile geç.
1: Ne oldu?
0: Tuzağa düştük abi. Beşir'in deposuna tam malları boşaltırken polis bastı, ben kaçtım.
1: Bastın, sakınacak bir şeyimiz yok ki.
0: İpliklerin arasında bulmuşlar. Hı-hı.
1: Kim koymuş? Kimdi tırın şoförü?
0: Alman Cevdet. Hani şu sarı olan var ya... Müdüriyette senin adını vermiş.
1: Olmaz öyle şey.
0: Evin etrafı polis dolu. İnanmazsan gel de bak.

0: Büroyu da bastılar. Kulüpte seni aramışlar.
1: Kim yapmış olabilir bu işi?
0: Belki Abbas'ın işidir. Tır rekabetinden takışmıştık ya. Cevdet'i satın aldılar herhalde. Yoksa niye mal Kemal Yalçın'ındır desin? Ha, Roma uçağı bir saat sonra kalkıyor.
1: Emel'e uğramam lazım.
0: Çıldırdın mı abi? Şimdi yakalanırsan en az 10 yıl yersin.
2: Lütfen dikkat! 417 sefer sayılı uçaklar, Beyrut, Karaşin, Müdeyli, Bangkok ve Sidney...
0: Ben gelmeyeyim seninle.
2: Acele uçağa binmelerini rica ederiz. Teşekkürler. May I have your attention,
1: please? Bütün anahtarlar burada.
0: Merak etme abi. Roma'dan bir de vekaletname yollarsın. İşler yoluna girince ben seni çağırırım.
1: Dinle Mahmut. Emel saat 1'de beni bekleyecekti restoranda. Durumu kendisine olduğu gibi anlatırsın, tamam mı? Dur, birkaç satır yazayım.
0: Cevdet'e para götür. İyice de bir konuş. Suçu Kemal'e yüklerse birkaç senede kurtulur. Sözümü dinlerse çıktığında iş sahibi ederim onu.
3: Konuşurum abi. Ha.
0: Emel'e çiçek yollayın. Bir oda dolusu çiçek, duydun mu?
3: Duydum abi.
0: Sen de çeneni tutacaksın, hadi. Biraz bekle bakalım Emel Hanım.

0: Kemal'in arkadaşıydınız değil mi?
1: Size Kemal'den haber getirdim. Biraz geç kaldım, özür dilerim. Oturalım.
0: İşi mi çıktı?
1: Kırmızı gül sevdiğinizi biliyordum.
0: Teşekkür ederim.
1: Durumu kendisi daha iyi açıklayacaktır. Soracaklarınız olursa sonra ben cevap veririm.
2: Tatlı, sana ekşi bir haber. Yüzünü buruşturma. Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak. İkincisini seçmek zorunda kaldım. Kısa zamanda döneceğimi umuyorum. Ya da sen gelirsin. Bu mektubu sana havaalanından yazıyorum. Mektubu getiren Mahmut en sadık adamımdır. Ona güvenebilirsin.
0: Ne oldu?
1: Bizim tırlarda buldular.
2: Kaderin kötü bir oyunu bu. Beni terk etmeyeceksin değil mi? İlk defa sevdim inandım. Son sevgilim de sen olacaksın.
1: Gören de sizi ben ağlattım sanacak.
0: Affedersiniz.
1: Yemeği beraber yiyelim ister misiniz?

0: Halim yok, özür dilerim.
1: Gideceğiniz yere bırakayım sizi.
2: Siz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
3: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum.
4: Koskoca bir kara vezirin nişanlısı, bitti kör nahrında ne arar?
5: Tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar.
4: Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri!
6: Adem'im, Sakoç'um!
7: Düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
8: Başım üzere!
4: Köroğlu geliyor!
7: Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
2: Gönlümle vardım bu yiğide.
7: Hüsnü Bala'yla Köroğlu'nu rahat bırakacaksın.
9: Boylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu'ya şeref getirdiniz.
10: Hoş bulduk Bolu Bey'i.
4: Köroğlu!
11: Köroğlu bugün 18'de TV4'te.
12: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
13: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
12: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
14: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Servis geldi. Çanta hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
21: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
23: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Saçımda istediğim...

0: İstediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: ürünleri alışverişlerinizde. Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Leslik. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Bu Kemal'in arabası değil mi?
3: Bana bıraktı. Her şeyini bana bıraktı. İşleri ben yöneteceğim artık. Bir derdiniz olursa beni aramanızı rica ederim. Büronun, kulübün telefon numaraları var. Bir haber bırakmanız yeter. Ben de sizi ararım ya.
2: Kemal hiç dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz.
3: Döner. En kısa zamanda döner, meraklanmayın. Bize düşen size onun yokluğunu belli etmemek.
4: Gideceğin yere beni de götür. Sonra

0: götüreyim mi Emel Hanım'a? Tahran'dan geliyor. Götüreyim mi?
1: Bundan sonrakini veririz. Hı-hı.
2: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
1: Tahran'dan biz seni konser teklifi aldım, ne dersin?
3: Bilmem.
1: Ne demek bilmem canım, hem para açısından hem de senin reklamın açısından çok önemli bir turne.
3: Benim iyiliğimi istediğine eminim. Bilmem derken başka şey düşünüyordum. Her sabah uyanır uyanmaz Kemal o gün dönecekmiş gibi bir his doğuyor içime. Alay etme ne olur. Ben Tahran'a giderim, Kemal gelir beni bulamaz diye korkuyorum. Çok saçma değil.
1: Niye saçma olsun? Sevgi, bundan güzel anlatılabilir mi?
3: Teşekkür ederim, bulunmaz bir insan olduğunu biliyor musun? Hoş geldiniz. Buyurun. Bir içki hazırlayayım size.
4: Bir şey duydum. Bu Tahran işi ne oluyor?
1: Bir şey oldu yok. Bir haftalığına Tahran'a gidiyoruz.
4: Kabul etti mi? Bence gitmemesi gerekir.
1: Niçin?
4: Ne gereği var? Ben karşıyım.
1: Ne sıfatla?
4: Kemal de olsa bırakmazdı.
1: Ama Kemal yok.
4: Burada onu temsil ediyorum ben.
3: Boşuna tartışmayın. Siz vazgeçseniz de gideceğim ben. Burada bunaldım. Beklemekten bunaldım. Bir değişiklik olur. Biraz ferahlarım belki.
1: Hadi bakalım, Tahran başarımızın şerefine.
4: Başarınıza.
3: Aslında hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için.
5: Mr. Kemal Yalçın, Mr. Kemal Yalçın. Telephone calling, Mr. Kemal Yalçın, Mr. Kemal Yalçın.
6: Thank you.
7: Are you Kemal Yalçın?
6: I am Kemal Yalçın.
7: They call you from Turkey. This way, please.
6: Thank you. Alo?
4: Abi, ben Mahmut. Bugün avukat geldi abi. Cevdet suçu kabul etmiş. Türkiye'ye dönebilirsin abi.
6: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut. İlk uçakla dönüyorum. İstanbul'da görüşürüz. Sağ ol kardeş.

Çabuk, havaalanına.

0: Ne oldu beyim?
1: Emel Sayın Tarhan'a mı geliyormuş?
0: Evet. Bu gece konseri var, duymadınız mı?
1: Demek Tarhan'da...
0: Evet. Şaşılacak ne var bunda? Ben de mühim bir şey zannetmiştim.
1: Çabuk, otele dönüyoruz.

Şimdi size Farsça bir şarkı söyleyeceğim. Ünlü besteci Feridun Hoşnut'un benim için yazdığı bu şarkıyı çok sevdiğim bir dosta, bir hemşerinize adıyorum. O bana bir gece İran'ı, Hazar kıyılarını, İsfahan'ı anlatmıştı. O sevgili dost için.

0: patlama.
1: Size bahsettiğim dost Kemal. Bunlar da nişan yüzüklerimiz. Kim nişanlayacak bizi?
2: Ben takacağım, ben. Ben geliyorum ben. Bu şerefi bana bahşettiğiniz için teşekkürler, tebrikler. Emel Hanım lütfettiler, bizim gelinimiz oldular. Yüzüklerini huzurlarınızda ben takacağım.
1: Teşekkürler.
0: Öpeyim, öpeyim.
1: Sizi de öpeyim.
0: İki nişanlıya hepiniz adına mutluluklar ve saadetler diliyorum. Tebrikler.
3: İnşallah şarkı söyletmeyeceksin.
4: Umarım bu beraberlik onun sanatına engel olmaz.
3: Karımı yüz binlerce hayranıyla paylaşabilir miyim bilmiyorum.
4: Sahneden ayrılırsa yaşayamaz.

0: nay hemen, tam herde bu nay hemen.
1: Burada olduğunu bilseydim, Bahran'a getirmezdim onu.
2: Onu çok seviyor, çok.
1: Biliyorum, o da seni seviyor.

0: bozuldu.
1: Allah'ım ne kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki korkuyorum.
2: Aa, o ne biçim söz? Mutluluktan korkulur mu tatlı? Artık her şey senin istediğin gibi olacak.
1: Benimle dans eder misiniz?
2: Pek beceremiyorum tatlı, biliyorsun.
1: Olsun.
2: Oldu.

0: sanatçıyı yaşatan bu ilgi işte. Yüzüne bak. Ne kadar mutlu görüyor musun? Hiçbir şey için zorlamayacağım onu. Seçimi o yapacak. Yenik düşmenden korkarım arkadaş.
1: Oh, bir dakika, durun. Kaçalım. İdare et ne olur.
0: Bir dakika çocuklar, bir dakika, bir dakika. Sevgilileri rahat bırakalım.
2: Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi havyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Kabarır, kudurur, kurban ister. Evet, kurban.
1: Hazer bizi ayıramaz değil mi?
2: Kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Hazer'im bile.

0: Böyle bir sokaktı işte. Her şey o kadar değişmiş ki. Kapı tokmaklarını, pencerelerdeki hasır perdeleri hatırlıyorum. Belki şu evdi.
1: Ne kadar güzel.
0: Bu sokaklar keder veriyor bana.
1: Unutmayı öğreteceğim sana. Bağışlamayı öğreteceğim.
0: Unutmam ve bağışlamam. Haberin olsun.
1: Birlikte yaşadığımız her anı hatırlamanı isterim. Bir kusur işlersem bağışlama, affetme. Olur mu?
0: Bağışlamam tatlı.

0: tane daha çıkmış. Ne garip! İsfahan'da bir derginin kapağında kendi resmimi görmek. Heyecanlandım, biliyor musun?
1: En çok bundan korkuyorum.
0: Neden korkuyorsun?
1: Gittikçe büyüyen, yayılan şöhretinden, etrafını saran merak, ilgi, sevgi çemberinden. Bu çemberi kıramamaktan korkuyorum.
0: Delisin sen!
1: Bu heyecandan, bu sevgiden vazgeçebilir misin? Yalnız benim sevgim yeter mi sana?
0: Doğru. İki kocam var benim. İşim seyircilerim, bir de sen. Hiç düşünmemiştim. Ben olsam kimseyle paylaşmazdım seni.

0: hafta daha uzatmak istiyorlar turneyi.
1: İmkansız. Bugün İstanbul'a dönüyoruz.
0: Böyle bir şey söylemedin bana.
1: Bu akşam karar verdim. İki sevgiliyi idare edecek güç de değilim ben. Sahneyi bırakıyorum. Evimin kadını olacağım artık. Kemal zorlamadı beni, ben karar verdim, inan.
0: Yanlış bir karar bence.
1: Bence doğrusu buydu. Beni nikahına alacaksın, değil mi?
2: Tabii tatlı, sözüm olur. Osman sen de geleceksin, düğünümüze bekliyoruz.
0: Ben senin mutlu olmanı isterim.
1: Hayatımda bu kadar mutlu olmadım hiç.
2: Ver hadi.
3: Karşı koyabilirim. Panik yaratmak istemiyoruz alanda. Emel Hanım'ın evinin önünde tertibat aldık. Önce oraya gitmelerini temin edeceksin. Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
4: Lütfen bekleyin. 412 sefer sayıda uçakla.
5: Hoş geldiniz. İran konserleriniz için bir şey söyler misiniz?
1: Çok başarılı geçti. Bu kadar sıcak bilgi göreceğimi doğrusu ummuyordum.
5: Başka söyleyecekleriniz?
1: Aa, sahneyi bırakıyorum.
5: Neden?
6: Önemli bir sebebi olmalı.
5: Açıklar mısınız lütfen?
1: Evleniyorum.
5: Kimle? Tanınmış biri mi? Adını söyler misiniz?
6: Söyleyin ne olur.
1: Kemal Yalçın. Şimdi izin verirseniz gidelim.
5: Pardon, bir yıl kadar önce kaçakçılığından takibata uğramıştınız.
6: İftiraydı. Gerçek anlaşılmış. Ben de rahatça yurda döndüğüme göre...
4: 417 sefer sayılı uçakla Bangkok ve Sydney'ye gidecek yolcularım...
2: Bak gördün mü? Mahmut kardeş de sana kırmızı gül getirmiş.
5: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kemal'in Tahran'da olduğunu biliyordunuz değil mi?
0: Yeni gelmişti.
1: Bana söylemediniz.
2: Aa, sen Mahmut'a bakma, çok tedbirlidir. İşler nasıl Mahmut?
0: İyidir abi.
2: Özlemişim İstanbul'u.
0: Emel Hanımlara uğrayacağız değil mi?
2: Eski evde misin?
1: Meşhur olunca güzel bir yere taşındık.
2: Bizim kaynana nasıl?
1: İyidir.
2: Olayı duydu mu?
1: Çok üzüldü.
2: Bir defa daha isteyeceğim seni ama bu sefer garanti vermeyecektir.
1: Vermezse kaçırırsın beni.
2: Nüfus cüzdanlarımızı Mahmut'a verelim de hemen muameleye başlasın. Duydun mu?
0: Duydum.
1: Polis.
2: Ne istiyor bunlar?
0: Bilmiyorum.
2: Sen in.
0: Şunu al, geliyorlar.
7: Müdüriyete kadar geleceksiniz.
2: Sebep?
7: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Hani halloldu demiştin?
0: Avukat öyle söyledi.
7: Gidelim.
1: Kemal! Kemal! Bir yere bırakmam seni.
2: Merak edecek bir şey yok tatlı. Herhalde bir yanlışlık olacak. Mahmut, Emel'i eve götür, hadi.
1: Ayrılmam senden!
7: Rica ederim Emel Hanım.
2: Avukatı alır, hemen emniyet müdürlüğüne gelirsin Mahmut.
0: Merak etme abi.
1: Döneceksin değil mi?
2: Hemen dönerim. Sizin hesapça ne zaman dönerim?
7: Ceza kanununa göre en az 10 yıl sonra.
2: İşlemediğim bir suçtan öyle mi?
7: Adamların eroini senin kaçırdığını söyledi.
2: Ha.

0: Geliyor. Kemal Yalçın'la evleneceğiniz doğru mu?
1: Evet. Kaçakçısı olduğunu biliyor muydunuz? Kaçakçı olmadığını biliyorum.
2: Şöhretinizi engellemez mi bu evlilik?
1: Şöhret umurumda değil benim.
0: Hapishanede mi yapacaksınız düğünü?
1: Nerede olursa olsun, umurumda değil. Siz de umurumda değilsiniz. Onu seviyorum. Sahneyi de bırakırım. Umurumda değil. Onu seviyorum, anlıyor musunuz?
2: Yeter beyler, açılın!

0: Cemal.
1: Takip etmediler ya seni. Bağışla beni, senin de başını derde soktum.
0: Seni seviyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Seni seviyorum.
1: Nereden tahmin ettin burada olduğunu?
0: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır demiştin.

0: Bir yere mi gitmiştiniz?
1: Evet.
0: Kemal için konuşmamız lazım. Polise vur emri çıkmış. Endişelenecek bir şey yok. Avukatla konuştum. Teslim olursa en fazla 6 ay 1 yıl yatar diyor.
1: Hani suçsuz olduğu anlaşılmıştı? Hani tutuklanmayacaktı?
0: Normal formalite bu. Polise ateş etmeyecekti.
1: Nereden buldu o silahı? Silahı yoktu.
0: Silahsız dolaşmaz o.
1: Ay, yoktu! Biliyorum. Bana söz vermişti.
0: Boşuna tartışıyoruz. Şimdi Kemal'in hayatı bahis konusu. Saklandığı yeri biliyor musun?
1: Hayır.
0: Onun yanında değil miydin?
1: Hayır.
0: Saklandığı yeri bilsem ihbar ederdim onu. Ya, dostu olduğum için ihbar ederdim. 2 yol var, anlıyor musun? Ya polisle çatışıp öldürülecek, ya da 6 ay hapis yatıp kurtulacak. Tırın şoförü suçun kendisinde olduğunu itiraf etti. Daha önce tutuklama kararı çıktığı için tutuklamak istediler Kemal'i. Polise ateş etmeseydi, ilk mahkemede serbest bırakılacaktı. Belki 15 gün sonra, şimdi ölecek.
1: Silahı var! Teslim olmaz ki! Yerini bilsek bile... Eğer bu emri çıktıysa...
0: Haklısın. Yerini bilsem, gider önce silahını alırdım elinden, sonra da teslim ederdim polise. 6 ay nedir ki? Onu ölümden kurtarırdım. Belki telefon eder sana, görüşmek ister. Onu seviyorsan silahı al elinden, yazık olacak. Ölümden kurtar onu. 6 ay yatar çıkar. Onu seviyorsun değil mi? Seni çok iyi anlıyorum.

0: Mahmud'u sevmem ama doğru söylüyor. Bir tek sen kurtarabilirsin Kemal'i.
1: Onu nasıl ihbar ederim? Kendi elimle nasıl teslim ederim polise?
0: Onun iyiliği için kızım. Hem nereden bilecek senin ihbar ettiğini? Onu seviyorsan buna mecbursun.

0: edilmeyi düşünüldü. İddia makamının talebine uyularak sanık Kemal Yalçın'ın uyuşturucu madde kaçakçılığından Türk Ceza Kanunu'nun 403. maddesinin 1. fıkrasına göre vazifeli polis memuruna ateş etmekten Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesine göre cezalandırılmasına her iki suçtan toplam olarak 15 yıl ağır hapsine karar verildi.
1: Olamaz! Olamaz!
2: Kader istemedi tatlı.
1: Seni bekleyeceğim. 1000 yıl da olsa seni bekleyeceğim. Affet beni. Affet.
3: Ama insanlık dışı bu yaptığınız. Canım çekilin şuradan, dağılın. Dağılın.
1: Söyleyemedim. İhbar edenin ben olduğumu söyleyemedim.
4: Bilmesin daha iyi. Anlayamaz, sonrasına düşman olur.
1: Suçum yok. Onun iyiliği için dediler. Ölecek dediler.
4: Biliyorum yavrum, biliyorum. Ne olur ağlama.
5: Siz mi ihbar ettiniz Kemal Bey'i?
3: Çekilin şuradan be! Hadi!
4: Ben de geleyim seninle.
1: Burada bekle ne olur. Kendim konuşacağım onunla.
4: Peki.

0: Niye yaptın bunu? En sadık adamıydın onun. En çok sana güveniyordu. Neden yaptın? İkimizi de yok etmek istedin. Başardın işte. Ne geçti eline? Kemal 15 yıl hapis yatacak. Ben karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Ben mahvoldum. Ne geçti eline? Söyle ne geçti? Ne geçti?
1: Sizden de nefret ediyorum. O güçlüydü, yakışıklıydı, paralıydı. Sen güzeldin. Daha ilk geceden teslim oldun ona.
0: Hayır!
1: Oldun! Ben kimdim peki? Kemal Yalçın'ın sadık adamı. Sadık köpeği yani. Şimdi herkes benim köpekliğimi yapacak. Her şeye ben sahip olacağım, sana da! Sen de benim olacaksın!
0: Bırak çalışma sen! Köpekten de aşağılıksın sen! Hayvansın! Adi bir hayvansın!
1: Ücretin ne kadar senin? 100 bin! 200 bin! 500 bin!
0: Kemal'in paraları değil mi?
1: Benim! Hepsi benim! Sen de benim olacaksın!
2: Bana dokunursan öldürürüm seni!
0: Her şeyi anlatacağım Kemal'e! Her şeyi!
2: İnanmıyorsan bak! Olamaz! Olamaz!
1: Hamileymiş üstelik! Sana yamamaya kalkarsa inanma!
2: Olamaz!
1: Osman meselesini daha önce hissetmiştim ama sana yazmadım. Gurbet elde üzülmeni istemedim. O yüzden seyrekleşmişti mektupları.
2: Olamaz!
1: Kendi ağzıyla söylemiş. Beni affet diye sarılmadı mı sana? Haber alınca emniyete gittim. Onun ihbar ettiğini söylediler. Yani gazetede çıkmasaydı gene de söylemeyecektim. Saklandığın yeri ondan başka bilen var mıydı?
2: Bu kadar mı yanıldım ben? Olamaz!
1: Bunlar artist abi! Ya boşuna nefret etmemişsin kadınlardan.
2: En çok ondan nefret ediyorum şimdi. Bir gün çıkacağım buradan. Yaptığını ödeyecek! Ölümünü dilenecek benden! Ölümünü dilenecek!
3: Görüşmek istemiyorum.
2: Seni sevenleri düşün. Doğacak bebeğini düşün. Sen bir sanatçısın. Seyircilerine karşı da görevlerin var.
0: Sahneye çıkamam artık.
2: Çıkacaksın. Her şeyi zamanın akışına bırakacaksın. Kemal meselesinde de kendini suçlama. İnsan bir ömür boyu kaçamaz. Nasıl olsa yakalanacaktı. Suçu varsa cezasını çekecekti.
0: Suçu yok, iftiraya uğradı.
2: Öyleyse adalet er geç yerini bulacaktır. Sen de kurtulursan çalışarak kurtulacaksın, oturup ağlayarak değil.
0: Sen de olmasan ne yapardım bilmem. Gayret edeceğim.

0: Kimi aradın?
1: Kimseyi aramadım, benim yazıhanem burası.
0: Olur canım, olur, olur, tabii. Tabii, tabii, akşama görüşürüz. Kemal!
1: No, hep içeride mi kalacağımı sanıyordun Mahmut?
0: Yok abi! Geçmiş olsun abi! Hiç beklemiyordum! Birden seni karşımda görünce...
1: Senin aklın mı bu?
2: Ben koydum abi! Sana yaptıklarını hatırlayasın diye.
1: Çalışıyor mu?
2: Osman'ın gazinosunda. 9 yaşına geldi. Sen her işi bana bırak abi. Çıkar çıkmaz başını belaya sokma. 9 yıl acı çektin sen. Bir anda ölüp kurtulmamalı. O da acı çekmeli. Bu gece kaçıracağız, anladın mı? Gelsin ayaklarımıza kapansın.

0: Ne oldu?
1: Kemal'i gördüm, salondaydı.
0: Hapisten çıkmış olamaz.
1: Gördüm diyorum. Onu hemen bulmalıyız.
0: Tavsiye etmem. Başına gelenlerin hepsini senden biliyor. İntikam almaya kalkabilir. Bence yapılacak en doğru şey Mehmet'i alıp Avrupa'ya gitmendir.
1: Onunla konuşmadan, gerçeği anlatmadan bir yere gitmem.
0: Olanları ben anlatırım ona. Her şeyden evvel Mehmet'i düşünmek zorundasın. Hadi atla. Çekilin be çocuklar, çekilin, çekilin, bir şey yok.

0: Uçak biletlerinizi alayım mı yarın için?
1: Gazino ne olacak?
0: Bir çaresini buluruz, sen üzülme.
1: Yarına kadar izin ver bana. Osman Bey'i bırakır evine gidersin. Hadi iyi geceler.
0: Sana da.
1: Biri girmiş eve.
2: Kaçırdılar yavrum. 5 dakika önce 2 kişiydiler. Karanlıkta göremedim. Ne yazıyor?
1: Kemal kaçırmış. Kemal Mehmet'i kaçırmış.
0: Hizmetçiyi de bayıltmışlar. Hemen polise haber verelim.
1: İkisinin de hayatı tehlikeye girebilir. Ona Mehmet'in kendi çocuğu olduğunu anlatmamız lazım.
0: Çocuğa bir şey yapacağını sanmıyorum. Sana acı çektirmektir maksadı.
1: Acı çekmeye alıştım ben. Nasıl bulacağız Kemal'i?
0: Beklemekten başka çaremiz yok Emel. Telefonun rehberde var. Herhalde seni arayacaktır.
1: 5-10 dakika olmuş Mehmet'i kaçıralım.

0: Ben bakayım. Alo? Bir dakika. Bugün naklen yayın vardı ya, televizyondan arıyorlar. Ama herhalde gidemezsin.
1: Affedersiniz. Ben Emel Sayın. Hemen geliyorum, merak etmeyin.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Ömür süzme beyaz peynir 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar

0: güçlendirir.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: Ben dışarı çıkıyorum biraz.
1: Şimdi günün konserini naklen yayına geçiyoruz.
2: Kaba televizyonu!
0: Niye oyalanırsın biraz?
1: Karşınızda Emel Sayın.
0: Affedersin. Onu görmek bile tiksindiriyor seni, değil mi?
3: Beni bağışlayın. Şu anda bir anne olarak karşınızdayım. Bu sabah oğlumu, Mehmet'imi kaçırdılar. Oğlumu kaçıran insana sesleniyorum.
2: Kapatma!
3: Sana sesleniyorum Kemal. Mehmet ikimizin oğludur. Kutsal olan her şeyin üzerine yemin ederim. İnan bana, gerçek sana anlatılan gibi değil, zannettiğin gibi değil. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Mehmet senin oğlun Kemal, duyuyor musun? Duyuyor musun Kemal? Kemal!
1: Emel Sayın'ın rahatsızlığı yüzünden yayınımıza ara verdik, özür dileriz.

0: Osman'ın numarası bu. Yutmadın herhalde.
1: Çocuk nerede?
0: Ortaköy'deki evde. Sana oyun oynamak istiyorlar, anlamıyor musun?
1: Arabanın anahtarını ver bana.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Osman'a.
0: Yanında bulunsun.

0: Sümbül Sokak 137. Acele bir araba yollayın.
1: Başardın yavrum. Ağlama, başardın. Akşamüstü uğrarım. Araştıracağım, merak etme. Merak etme.
2: Başaramadınız Osman Bey.
1: Duyduğun sebepsiz kin gözlerini kör etmiş. O gözyaşları bir yalan uğruna dökülebilir miydi?
2: O değil miydi beni ihbar eden?
1: Evet, Emel'di. Ama kandırılmıştı. Teslim olursan 6 ayda kurtulacağın söylenmişti ona.
2: Kim söylemiş?
1: Sadık dostun Mahmut.
2: Yalan söylüyorsun Osman.
1: Vur emri çıktığını söylemişti. Teslim olmazsan öleceğini söylemişti. Emel seni kurtarmak için ihbar etti. Bağrında sevdiğinin çocuğunu taşıyan bir kadın... sevdiği insanı nasıl hapse yollar be?
2: O çocuk benim değil.
1: Ya kimin?
2: Sizin, ikinizin.
1: Bu dalanın birisin sen. Bana Emel'i sevdin mi diye sorarsan... sevdim derim. Ama o bunu hiçbir zaman bilmedi. O hep seni sevdi. Gücünün yettiği kadar. Ölünceye kadar da maalesef seni sevecek. Senin gibi aşkına layık olmayan... dostunu düşmanını tanımayan bir aptalı. Hadi. Hadi git. Emel seni bekliyor.
0: İnanmıyorsan al konuş.
3: Mehmet, anneciğim, beni kaçırdılar yavrum. Biliyorum. Bir şey yapmadılar ya sana.
4: İyiyim anneciğim. Seni çok özledim.
3: Ben de yavrum. Korkma, kurtaracağım seni.
0: Oğlunun yaşamasını istiyorsan Kemal'e Osman'ın metresi olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Çocuğun Osman'ın oğlu olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Kemal'i ondan kurtulmak için ihbar ettiğini söyleyeceksin.
3: Sen kandırdın beni.
0: Oğlunun ölmesini istemiyorsan söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Kemal geliyor. Söylediklerimi tekrarlamazsan ikinizi de öldürürüm.

0: davet etmiyor musun beni? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba. Gelişimin nedeni, gerçeği bir kere de senden dinlemek istedim.
1: Gerçek, bilmiyorum. Bilmiyorum.

0: Bir şey var sende, doğru söylemiyorsun.
1: Seni hiç sevmedim ben. Seni ihbar ettim. İhanet ettim sana. Git, yalvarırım git.
0: Emel, yavrum, doğru mu?
1: Hayır, hayır, seni sevdim.
0: Yaralandın mı?
2: Yok, yok, bir şeyim yok.
1: Mehmet'i öldürecek.
0: Ondan önce yetişirim. Ağlama sen. Oğlumla seni bugün dinlemeye geleceğiz.
2: Hemen polise telefon edelim.

0: baba.
1: Demek tanıdın beni.
0: Resimlerinizi gösterirdi annem. Dönecek derdi. İnanmazdım ona.
1: Döndüm yavrum, oğlum. Mehmet'im benim, döndüm.
0: Babacığım, babacığım. Beni kaçırdılar babacığım. Annemi çok özledim, kurtar beni.
1: Peki, gidelim yavrum.
0: Artık bizi bırakmayacaksın değil mi?
1: Bırakmayacağım yavrum, seni bırakır mıyım hiç? Hadi, annem bizi bekliyor. Söz vermiştim, annene gidelim.
2: Nereye götürüyorsun çocuğu?
1: Sana ne? Çekil şöyle be!
2: Kıpırdama! Mahmut Bey'in emri olmadan çocuk bu evden çıkamaz.
1: Ha, Mahmut Bey'in emri öyle mi?
0: Babam benim!
1: Yavrum, şş, yavaş, aman dikkatli olalım! Şimdi dinle beni! Aşağıda bunun gibi bir serseri daha var, onu da haklayayım, ondan sonra rahat rahat çıkarız buradan.

0: Çocuğu götürmek istesen bırakmazsın değil mi?
1: Mahmut Bey'in emri böyle.
0: Ha anladım, Mahmut Bey'in emri. Mehmet gel. Gel oğlum. Gel. Tehlike kalmadı.
2: Yaman babasın.

0: Silahı yerine koy da dön bakalım. Utanmadan yüzüme bakabiliyorsun demek.
1: Abi! Elini ayağını öpeyim. Gençliğim ağacı.
0: Sen benim gençliğimi acıdın mı? Sen hiçbirimize acımadın.
1: Affet! Kapının köpeği olurum.
0: Köpekleri sevmem. Bunu çok iyi bilirsin Mahmut.
1: Abi! Ben ettim, sen etme. Ne olur! Benim pis kanımı üstüne sıçratma. Karın var, çocuğun var. Onları düşün. Beni öldüreceksin, ne olacak? Ben ne zaten için? Ölmüşüm abi.
2: Öldürme.
1: Elini ayağını öpeyim abi. Abi.
0: O insan değil oğlum.
1: Abi.
0: Ama madem ki istemiyorsun ölmesini.
1: Abi.
0: Bana bak Mahmut.
1: Evet.
0: Bir daha karşıma çıkma.
1: Çıkarsam Allah belan versin abi.
2: Baba, babacığım.
0: O insan değil oğlum.

0: için yavrum. Sevgilim.
1: Tatlım.

olun. Çok mutluyum. Mutluluğumu paylaşır mısınız benimle? Hepiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size veda ediyorum. Bağışlayın. Sevgililerime kavuştum.

0: Pınarlı köyünü toptan sürüyorlar, haraç vermedi diye beye.
1: Allah belanı versin Bolu bey.
2: Bey geliyor baba.
3: Ata binişin yaman Ruşen Ali, seni kapıma asker alayım diyorum.
2: Sağ ol bey, babam ihtiyarladı, bensiz edemez.
3: Kocadın deli Yusuf, gözün bizi bile seçmez oldu.
4: Çevrene bunca dal kavuk üşüşmüşken gözüm seni nasıl seçsin Balı bey? Sözüm sana diye Hasan Çelebi.
3: Bu soruna bakılmaz, deliliktir, yaşla azar.
4: Seysin delisi hiç de zarar etmez. Velakin beyin azmışı gayetle kötü. Duydum ki Bolu'yu fermansız yönetir olmuşsun, kullara acımaz, padişah sözü saymaz olmuşsun Bolu bey.
3: Dedikodu etmişler koca Yusuf. Biz hiç padişah hatırını saymamazlık eder miyiz? Hele sen bana şu köylülerin en hasını seç bakalım.
4: Ne diyeceksin?
3: Padişaha yollayacağım deli Yusuf.
4: Ayıplar unutulsun diye mi?
3: Oğlum ben sana at almaya mı geldim, hesap vermeye mi? Say şunu!
4: Eşkıyalarına dağıt, padişaha gidecek atın bedeli olmaz ve de bu atların hiçbiri padişaha yaramaz!
3: Yaramaz mı?
4: Padişaha gidecek at sen hiç görmemişsin Bolu bey! Öylesine bir at olacak ki, önden baktın mı geyik, arkadan baktın mı höyük, yandan baktın mı kayık sallayacak! Duruşu şimşir gibi, yumuluşu kirpi gibi, sağılışı alayim-i sema gibi olacak! Öyle olmadı mı, katiyen yaramaz padişaha!
3: Attık belaya!
4: Ya çattık ya! Şimdi bana bu yaşımda diyar diyar yol teptireceksin!
3: Sen bu atı bana 40 gün içinde bulup getireceksin deli Yusuf!
4: 40 gün mü? Hadi pekala diyelim! Senin hatırına değil ha! Padişah hatırına! Öyle bir at olacak ki, sağılışı alayim-i sema gibi olacak! Padişah atı bu!

0: bakayım alıyoruz.
1: Hadi bakayım.
2: Toplaşmayın. Sahibi var mı buncağızın?
0: Var ağam, Emine kadın. Tarlada çalışıyor.
2: Deli Yusuf derler bana Emine kadın. Senin şu tayın her ayağına 100 altın veriyorum, razı mısın?
3: Allah murad ederse yel getirir, sel getirir, ille de deli getirir. Allah'ını seven tutmasın beni.
2: Dünyanın bozulduğunu buradan anlayacaksın. İnsanın kötüsü beylik sürer, cevher...

0: Bu ne baba?
1: Padişahımıza armağan edilecek tay.
0: Tay. Etme baba, bunun neresi tay?
1: A benim görgüsüz oğlum. Her malın hikmetini görünüşünde arayanlar bu işte berbat yanılırlar.
0: Ya Bolu Bey de bu işe akıl erdiremezse?
1: Ne güzel oğul, keşke erdiremezse. Bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur.
2: Sarayın bahçesinden üçer salkım üzüm aşırmışlar efendim.
3: Vay sefiller, soyacak başka bağ bulamadınız mı? Tez ayaklarından asıp yüzer değnek, sonra da zindana atın.
2: Baş üstüne efendimiz, götürün.
4: Aman efendimiz, ağalık vermekle demiş atalarımız. Üç salkım üzümü kullarınıza helal etseniz gerek.
3: Öst Hasan Çelebi, senin atalar niye hep kullardan yana? Beyleri kayıran lakırları hiç düşünmez misin?
4: Töredir efendimiz, ayaküstü uydurulmaz.
3: He?
5: Ne dedin, ne dedin?
4: Efendimiz!
5: Ne dedin bakayım sen?
4: Bağışlayın efendimiz. Koca Yusuf geliyor efendimiz, size dünyanın en bağı biçilmez tayını getiriyor.
3: Yusuf mu?
1: Padişahımıza dünyada eşi olmayan bir tay buldum Bolu Bey'i. Böylesi hiç kimseye nasip olmamıştır.
3: Ben yana alay mı ediyorsun melon?
1: Ruşen Halim sormuştu da, bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur demiştim. Bizim oğlan daha iyi anlamış seni.
3: Yakalayın! Zırdına atın bu rezili!
1: Bolu Bey, bu cahilliğinin cezasını çok ağır ödeyeceksin Bolu Bey!
3: Şöyle küstah! Tez çarşı meydanına götürün bunu! Beni görmek istemeyen gözlerine bir çekilsin, malı mülkü atları zapt edilsin!

Ne suçum var bilemedim ben bunu. Küçük halim yetim kalır ağlar. Çok emekler çektim hep zayi oldu. Zulüm bana hayıf olur ağlar. Ben nettim paşaya ağlar beyler. Ak gövdemi kızıl kana boyarlar. Dostlar.

0: Yolup Koçkırat'a binersen, kırarım belleri bir gün olur ki. Al yanağım kızıl kana boyandı, akan kandan coşkun sular bulandı. Düşmanlar söyledi, zalim inandı. Sorarım sizlerden bir gün olur ki.
1: Seni bu hale kim koydu baba?
2: Alim, sen misin Alim? Şu gözlerimin oyuklarına iyi bak Ruşen Alim. Bunlar Bolu Bey'inin cehennemdeki karanlık mağaraları olacak. Otayı bana geri getireceksin Ruşen Alim.
1: Olur mu baba? O zalimin ayağına gidilir mi sana yaptıklarından sonra?
2: Bana acıma Ruşen Alim. Benim fıkara gözlerim otayın yarısı et. Gideceksin, isteyeceksin. Bana yapılan kötülüğün acısını otayla alacaksın.
1: Öcünü alacağım baba.
3: Hey, çulsuz körün oğlu!

0: Aman durun hele! Hadi işinize! Aman yavrum! Çıldırdın mı sen? Buralarda daha ne ararsın?
1: Babam yolladı. Soysuz Bolu Bey'inden kırtayı geri istemeye.
0: Etme yavrum, amanın eyleme! Bir duyarsa bunu seni de perişan eder.
1: Essin bakalım! Bizim de ona edeceklerimiz olur elbet.
0: Baban için döktüğüm gözyaşından gözlerimin pınarı kurudu. Aksakalımın hatırına beni daha çok üzme. Hadi yavrum, hadi parçalatır seni itlerine.

0: Gene ne daldınız öyle Hüsnü Barlağa Hatun?
1: Şu yiğidin kederli hali içime işledi dizler kalfa. Acaba kimin nesi?
0: Fukara koca Yusuf'un oğlu bu.
1: Gaddar abimin gözüne mil çektirdiği ihtiyarın oğlu mu? Aman dizler kalfa, belki bir yardımımız dokunur.
0: Hayrola evlat, ne düşünürsün öyle?
2: Bolu beyinin itlerini düşünüyorum nine. Haklı geldim, haksız oldum. Bu haksızlığın öcünü fena alacağım nine. Gün gelecek zalim Bolu bey adımı duyunca kaçacak, delik arayacak. Yedi düvele meydan okuyacağım nine, içimde yanan ateşi bir bilsen.
0: Kalk peşimden gel yavrum, sana yardım edeceğim.

0: şeyiz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
1: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum. Adım Ruşen Ali'ydi eskiden. Şimdi kör oğlu oldum.
0: Yüzünü kimler kanattı öyle Ruşen Ali?
1: Soysuz Bolu Bey'in inikleri. Babamın tayını istemeye gelmiştim. Tatlı dille açılmayan kapı kılıçla açılır elbet. Bir daha gelişimde kılıçsız gelmem. Bakalım veriyorlar mı, vermiyorlar mı tayı? Kimsin sen? Söyle bakalım. Soysuz Bolu Bey'in sarayında işin ne?
0: Adım Gülizar. O soysuz beyin bacısı Hüsnü Bala Hatun'un cariyesiyim. Sizin acılarınız benim kederim oldu artık. Bir çare arayacağım derdinize.
1: Başına dert açılır beni korursan. Gökyüzü kadar parlak, gökyüzü gibi mavi gözlerim bulutlansın istemem. Gönlüm razı olmaz kederlenmene.
2: Geliyor, efendimiz geliyor, amanın bey geliyor.
0: Çabuk uzaklaş, görmesin, onunla ben konuşacağım.

0: Abi.
1: Hayrola Üstübala, sabah gezintisi mi?
0: Bir adam vardı abi, fukaranın birine bir yük hayvanı bağışlayacaktım. Aklıma şu deli seyisine uyuz tayı geldi, ne dersiniz?
1: Al, kime verirsen ver, yalnız o melun seyisin adını bir daha alma.

0: Tanrım sana şükürler olsun, bin şükürler. Kim getirdi?
1: Küçük bir çocuktu. Dayı bırakıp kaçtı.
0: Ruşen Ali, 7 kazan su kaynat, içine 7 bağ kantron otu atacaksın. Gözümü çıkardın ama özüme ilişemedin. Yürü bre Bolu Bey, sana bir tay değil bir cehennem büyüteceğim.

0: 7 kere yıkandı mı?
1: Yıkandı baba.
0: Şimdi ahırın duvarlarını öyle bir sıva ki bir iğne başı kadar ışık sızmasın içeriye.
1: Peki baba.

0: Yemini, otunu, suyunu ölçüyle vereceksin. Her gün kantının otuyla yıkayacaksın bedenini.
1: Peki baba.
0: Yatağına, ahırın kapısına sereceksin, başından ayrılmayacaksın.
1: Başım üstüne baba.
0: Bu tayın rengi üzüm gibi ak olacak. Yürü bre Bolu Bey'i, bu genç amansız olacak.

0: Nereden karşılaştırdım seni, hay nereden adını andım sana, hay dili kopasıca, hay bacağı kırılasıca dizdar!
1: Dövünme dadı, hiç para etmez! Sabah olur olmaz gidiyoruz! Bir uyuz tayla kim bilir ne yapıyoruz zavallılar! Kendimizi onlara hiç tanıtmadan yardımlarına gideceğiz!
0: İki kadın yapayalnız dağlar başında!
2: Şu sol kaburgada zayıflık hasıl olmuş! Oğlum hele dikkat et ahırın etrafına! Altın büyüklüğünde bir delik var! Onu ala, bul ve hemen kapat! Ben namaza duracağım! Hadi oğlum!

0: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
1: Çin Hakanı'nın elçisiyiz. Sizden at almaya geldik.
0: Artık at satmıyoruz.
1: Ayol nasıl olur?
0: Bizde at kalmadı artık.
1: Canım yük taşıdığınız uyuz tay yok mu? Biz ona bile razıyız. Her ayağına 150 altın veririz o tayın.
0: Kimsin? Kimin adamısın? Doğru söyle.
1: Hint padişahının elçileriyiz.
2: Gülizar, kız sen nereden çıktın?
3: Kusurumuzu bağışla. Acep o tay eline vardı mı? O günden beri içime dert oldu.
2: Sendin demek. Bey duyarsa seni öldürür.
3: Öldürsün. Vay benim başıma gelenler.
2: Ay sen çok yaşa nine.
3: Sen de yavrum.
2: Babam namazda. Gel sana tayı göstereyim Gülizar.
3: Nasıl olur? Sahi o tay mı bu?
2: Bize ne büyük dostluk ettiğini şimdi anladım. İyilik perisi Gülizar. Bu serpildikçe, güzelleştikçe ben de yürekleniyorum. Nedir bilmem, müthiş şeyler olacak Gülizar. Bunun bedenine bilinmedik bir cevher, duyulmadık bir cila karıştırdı baba.
4: Erkeklere kız emanet edilmez. Amanın göz kulak olalım Kamber.
1: Korkma kalifacığım, ben varken bir şey ölmez.
4: Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar dedim sana Kamber?
1: Ne bileyim kalfa, her bir yeri tıkalı, içerisi benden karanlık.
2: Bir gün gel desem gelir misin? Bana varır mısın Gülizar? Gözlerin aklımdan çıkmıyor ilk gördüğüm günden beri. Gündüzüm desen, gecem desen, katıksız ekmeğim desen. Bu böyle sürüp gitmez Gülizar.
3: Böyle sürüp gitmez. Buraya ayağım değil, yüreğim getirdi beni.

0: etmek için gitmiştim. O sana dünyanın en güzel atını getirmişti. İki göz bırakıp gitti. Sana bulduğu tayın nasıl daha biçilmez bir köheylan olduğunu biliyor musun? Sen öyle bir hazine getirdin ki şimdi karşılığında beylini versen geri alamazsın.
1: Gel bana zorba da çağırın. Yusuf'un getirdiği tayı göreceğim.
0: Ben ne yaptım dadı? Ben bunu nasıl söyledim?
1: Hadi o köheylanı buraya getirin.
2: Ha koşun! Ha benim! Bir kerecik görebilseydim onu tanrım, bir kerecik!
3: Ha koçum! Ha delim benim!
2: Deli bu, deli! Deli Yusuf'un delisi bu!
4: Bolu Bey'in askerleri!
5: Çekil yolumdan gör, vallahi billah çiğnerim! Nerede o küheylan?
2: Öst alçak, sen o küheylanı ne cüretle sorarsın?
5: Bolu Bey'in emri var, derhal vereceksin!
2: Defol, yıkıl, yıkıl!
6: Sağ olun ulan! Sağ olun alçaklar! Bir alçaklar, rengiller! Ey köpekleri!
7: Yakalayın, vurun!
6: Yakalayın şunu, yakalayın!

Akdağ'ın doruğunda o Çamlıbel Kalesi vardır. Orada aklın ve bileğin zoruyla yeneceğin Cidalı Kenan eşkıyası durur. Çamlıbel sana her daim siper olsun o. Benim tüm bilgeliğim ve de tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar. Ben sana gözlerimi helal ediyorum. Her daim nefsine sahip kal oğlum. Beline sıkı, yüreğine sıkı ol. İçki içmeyi, zayıfa eziyet etmeyi haram belle. Her şeyin güzelini sev yavrum. Duygulu, akıllı ve de ince yaşa. Zalime kılıç gibi, mazluma ümit gibi işlesin inceliğin. Ve de öcümü yerde ko...

Seni hor tutanlar, onu kör edenler, benimle körün oğlu diye elenenler, tümü de bir gün kör oğlundan aman dileyecekler.

0: Hey Çalakoğlan! Cidalı Kenan'a baş vermeden buradan geçilmez!
1: Benim yolum Çanlıbel, Cidalı Kenan'a gidiyorum!
0: Hey ite binmez!
2: Ne var kabre sığmaz?
0: Bir Çalakoğlan Cidalı'yı görecekmiş!
2: Geçsin!

0: bin.
1: Bin, bir bin, iki bin, üç bin daha.
0: Geç!
1: Bin yirmi dört, bin yirmi beş, bin yirmi altı.
0: Hey! Kadre sığmaz, ite binmez. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi kaleye gidiyoruz.

0: Kimin nesisin ne arar?
1: Bolu Bey'in gözlerine uydurduğu Seyiz Koca Yusuf'un oğlu Ruşen Ali'yim.
0: Körün oğluyum desene kısaca şuna.
1: Ben kör oğluyum. Cidalı Kenan Nameşkıya sen misin?
0: Benim, ne olacak?
1: Babam Koca Yusuf'un bana vasiyeti var. Ben bu kaleyi senden devralacağım.
0: Belli ki dilinin söylediğini kulağın işitmiyor. Başına afyon vurmuş bir saz aşığı bu. Şükret ki sofra başında ve eşref saatindeyim. Hadi savuş, tez savuş katil! Kalkarsam kelleni yerinde komam ha!
1: Benim acelem yok eşkıya başı. Sen keyfini, gevişini bozma. Ben Çamlıbeli senden almayı nasılsa aklıma koydum. Bu işin şartını şurtunu ne zaman istersen o zaman konuşurum.
0: Vah fıkara! Gencecik yaşında aklını oynatmış. Daha deviren!
2: Buyur ağa!
0: Bu deli oğlan hoşuma gitti. Götür şu rezili bir şeyler ziplensin.
2: Şöyle buyur. Al bakalım kardeş, doyur karnını!
1: Sağ ol daha deviren, karnım tok!
3: Meczup, madem eti beğenmedin, tepsiyi ye bari!
1: Sağ ol kardeş, gel bölüşelim!

0: Şununla da dişini karıştırırsın. Madem ki pazı gücüne çok güveniyorsun, gel hele, seninle kol güreştirelim.
1: Dayan kabre sığmaz.
2: Namım Zincir Grandır kardeş. Madem bela arıyorsun, gel dövüşelim.

0: 된 거로. 저러고 하던 시간까지 봐.
1: 저배 저배, 우메이크 파일 아싸마.
0: 와양 진주들아. 아니 가루, 아니. 아니.

0: again.
1: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
2: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
3: Sevgi ile yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
4: Bile sanki evde bekliyorum cesur var şimdi. Merkeze de uğrayacağım.
5: Belanı aramıyorsan defol git buradan.
6: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
7: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
4: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.
5: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
3: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
6: Şimdilik hiçbir yere.
8: Cellat yarın 16.15'te TV4'te.
9: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
10: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
9: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: aşkım.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Wow, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.

0: Ne yapıyor şimdi?
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek,

0: Umarım keyfiniz mutlu.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.

0: sayende biraz ısındım Cidalı ağam. Seni de uykuna almış görüyorum. Şimdi beni iyi dinle. Sen benim ağam sayılırsın. Eğer bana öz kardeşin gibi güvenip Çamlıbel'i iyilikle, güzellikle devredersen ne âlâ. Seni ömrünün sonuna kadar padişah gibi yaşatırım. Yo, eğer beni bağrına basmaya için el vermiyorsa, işte meydan, işte kılıç.
1: Atın şu meczubu! Hey, selam vermez, atın şunu!
2: Adım üstünde ağam. Ben selam vermezim, lakin şu yiğidi gördükten sonra huyum değişti. Bu köroğlu selam verilmeyecek gibi değil.
1: Dağ deviren!
3: Lakabım dağ devirendi köroğlu, lakin sen beni devirdin. Gayrı sana ilişebilir miyim?
4: Lakabım ite binmezdir köroğlu. Lakin senin uğruna ite de, çakala da, danaya da binerim.
5: Ben kabre sığmam kardeşler, lakin bu işe uyarım. Sen ne dersin canı cebinde?
6: Helal derim. Bu köroğlunu gördükten sonra canımı cebimden çıkarıp avucumda taşımak şart oldu.
0: Sesin çıkmıyor zincir kıran kardeş. Ne o, yoksa sen başka fikirde misin?
2: Senden dövüştükten sonra kıracak zincirim kalmadı köroğlu. Başım üzere yerim var.
4: Boyumdan ötürü bana güdümen demişler köroğlu. Lakin düşüncelerim gayetli uzundur. Bizim Cidalı Kenan sağ olsun iyi duruştur ama artık yaşlandı. Sen Çamlıbel'i tam zamanında devralıyorsun.
7: Bana eceli yakın derler. Seni tanıdım, artık ölmem.
1: Susun gafiller! Sen bu işte koluna kılıcına güveniyorsun köroğlu. Oysa yiğitlik nam ile yürür. Namı olmayana bu dünyada kimse metelik vermez. Eğer kendine güveniyorsan yarın sabah tek başına Akbayır gediğine inersin. Şayet geçen kervanlardan köroğlu namı ile bir tek metelik alabilirsen, ben de Çamlıbel Kalesi'ni sana seve seve helal ederim.
0: Pekala koca eşkıya, şimdi anlaştık. Yarın sabah Akbayır gediğinde beni sınayacaksın. Kabre sığmaz kardeş, bana yatacak bir yer göster.
5: Arkamdan gel köroğlu.
1: Sen hala sağ mısın?
0: Yedi canlıyım sayende.
1: Madem ki tuzağı atlattın, seni kendi elimle geberteceğim.
0: Gençliğim acı Cidalı. Seni tanımadan Cidalı, eşkıyalar erkek olur sanırdım. Sen Cidalı!

0: da kirletmek istemem Cidalı.
1: Gebereceksin!
0: Baba yadigarıdır. Yallah Cidalı!
2: Ne var, ne oluyor?
0: Ne olacak, Köroğlu Cidalı'ya talim yaptırıyor.
2: Ne var, ne oluyor ya? Gel buraya.
1: Bana bak!
0: Baktın!
1: Ben!
0: Hey sen!
1: Bitersin vallahi!
0: Sen benim ağam yaşındasın. Ama bir daha azarsan katiyen acımam. Kusura kalmayın kardeşler, sizi uyandırdık. Cidalı bana kılıç öğretiyordu. Birisin ama ben verdiğim sözden dönmem. Şimdi Akbayır'a baş almaya iniyorum.
3: Hey! Kervancı dur!
0: Köroğlu'na baş vermeden buradan geçemezsin.
1: Şu morun kellesini kesmek de işten mi?
3: Etme yavrum, eyleme bana! Ben kesesi delik zavallı bir ihtiyarım. Mallarımı pazarda satmazsam acımdan ölmez miyim?
0: Peki baba, ne diyeyim, hadi geç bakalım.
3: Allah razı olsun, Allah senin yüzünü güldürsün yavrum.
2: Hani Köroğlu, hani Yabaç?
0: Alamadım!

0: Bir kervan göründü.
1: Budalalar, ağzınızın payını almadınız mı?
2: Hey, kervan gidin orada! Köroğlu namına baş vereceksin, vermezsen geçirmem.
3: Ben her işi kesat gitmiş fukara bir çerçiyim. Kaç gündür köy köy dolanıyorum Köroğlu. Kesemde iki mangır ya vardır ya da yoktur.
2: Mangırın birini vereceksin.
3: Çoluğum çocuğum acından ölür, ne olur bağışla beni.
2: Ay Allah cezanı versin, peki geç git hadi.
1: İyi mi aldınız mı şimdi ağzınızın payını? O olsun size.

0: Yok, susun. Susun, bir kervan göründü.
1: Bu kervan Bolu Bey'in, şimdi seyir var, seyir.
2: Vay zorba subaşı, bu ne güzel rastlantı!
0: Sen kör seyisin oğlu değil misin? Yoksa eşkıyalığa mı özendin? Cidalı sana bey kervandan baş almayacağını öğretmedi mi?
3: Çamlıren'in hakimi benim artık, denk başına 15 altın sayacaksın.
0: Hele hele, şundaki Eda'ya bak! Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala, altının çeyizlerini taşıyan bir kervana karşı bu kaç türlü edepsizlik! Secdeye gel gafil, secdeye!
3: Bolu Bey'in kaknem kız kardeşine bu kadar süs çoktur. Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri, çözün!
2: Eyvah!
0: Vurun, tepeleyin şunu! Vurun, öldün!
2: Hadi lan, Akoç'um! Erli!
4: Vay sana!
2: Ödelim!
0: Hadi koşalım!
2: Ödelim!
0: Hadi, hadi! Hadi!
2: Hadi gidelim! Haydi koşun!
0: Aynen!
2: Edenin!
0: Haydi yavrum!
5: Canını bağışlıyorum köpek! Var Bolu Bey'ine haber ilet! Çamlıbel bundan böyle kör oğluna sorulur! Gücüne güveniyorsa gelsin, gelmezse beni bol da beklesin. Sarayı er geç başına yıkılacaktır. Hadi savuş, yıkıl karşımdan! Aval aval, ne bakarsınız?

0: Hadi toplayın şu defteri! Hey, Cidalı Kenan, bir diyeceğin kaldı mı?
1: Kâr ol ha! Kâr olaymış! Gösteririm ben o kâr olduğunu! Beni rezil ettin, zormaz!
2: Bağışlayın beni efendimiz! Adamlarım can derdine düşüp kaçınca yalnız kaldım. Buna rağmen direnerek tam 20 eşkıya öldürdüm. O kör oğlu alçağının yanında 50 kişi vardı.
1: Kör oğlu, kör oğluymuş. Gösteririm ben o kör oğlunu.
2: Efendimiz, düşüncemi sorarsanız asıl iş kör oğlunda değil. Koca Yusuf'un yetiştirdiği 40 yüh heylandadır. Öylesine zorlu, öylesine müthiş bir hayvanı daha ne gördüm ne işittim. Koca Yusuf'un yetiştirdiği o kür heylan...
1: Kes! Kes diyorum!
2: Müsaade buyurun efendimiz! Demek istediğim şudur ki, o kür heylan onda oldukça Köroğlu katiyen ele geçmez. Kellem hakkı için doğru söylüyorum. Derhal bir hileyle ele geçirmeli kür heylanı. İlk evvel kür heylan bertaraf edilmeli efendimiz.
1: Pekala, ne duruyorsun öyleyse? Bana bu işi yapacak birini bul!
3: Duyduk, duymadık demin! Beyin buyrultusudur! Bolu'nun en hünerli hırsızı her kimse, acele saraya çağrılıyor! Duyduk, duymadık demin! Bolu'nun en büyük hırsızı aranıyor!
4: Üslü Bala Hatun, sizin Ruşen Ali Köroğlu namıyla dağa çıkıp keyizinizi getiren kervanı soymuş!
5: Ne diyorsun? Öyleyse uğursuz dün gecikecek bizler kalfa! Belki o zamana kadar gelir kaçırır beni!
1: Köroğlu'ymuş! Köroğlu han! Gösteririm ben o kör oğlunu!
4: Hırsından ölüyor, ölüyor kahrından!
6: Efendimiz, aradığınız hırsız bulunmuş!
1: Bulunmuş mu? Tez gelsin!
2: Efendimiz, nihayet aradığımızı bulduk! Bolu'nun en büyük hırsızı işte karşınızda!
1: Benden eğleniyor musun ulan? Bu ne?

0: İzin buyurunuzla efendime size hünerimi göstereyim. İşte kaftanınızdaki elmaslar. İşte enfiye kutunuz.
1: Bunları ne vakit açırdın Kerata?
0: Eteğinizi öptüm ya efendimiz. Şu çarşıdaki celladın cebindeki macun kutusu. Şu saray önünde elini öptüğüm Ketuda Başa'nın cebindeki altın.
1: Allah Allah, daha bitmedi mi?
0: Şunlar da sarayın, beni buraya getiren muhafızlarınızın malları.
1: Vay Kerata vay, sahiden hünerliymiş. Adın ne senin?
0: Ayvaz efendimiz.
1: Ayvaz evladım. Çamlıbel'de Köroğlu namında soysuz bir eşkıya türemiş. Şimdi sen gidip onun atını çalabilir misin?
0: Ayvaz'ın çalmayacağı şey yoktur efendimiz.
1: Çok yaşa! Kırat gelince sana 100 altın vereceğim. Tas tamam 100 altın.
0: Sağ olun efendimiz. Lakin yarısı peşin olsun. Ben her işi sağlama bağlamayı severim.
1: He? Öyle! Şu kurusundaki Eda'ya bak!
0: Kusura bakmayın efendimiz. Son zamanlarda Bolu'da namuslu adam kalmadı. Şimdi onun için sizden de 50 altını peşin isterim.
1: Ne dedin? Ne dedin? Sen bu lafları bana mı dedin?
0: Size dedim efendimiz. Ya peşin verirsiniz ya da gitmem, keyfiniz bilir.
1: Eğer kıratı yarın akşama kadar getirmezsen kellerini kopmuş bil. Sokulma! Aman uzak dur!

0: Selamun aleyküm güzelim.
1: Şeker Ayvaz, Can Ayvaz, bir dileğim var senden.
0: Bin dileğin olsun güzelim, bu can sana feda olsun.
1: Diyeceklerimi unut. Biri duyarsa beni öldürürler. Hem beni hem seni öldürürler Can Ayvaz.
0: Neymiş bakalım dileğin?
1: Kırat Köroğlu'nun canıdır. Kırat çalınırsa Köroğlu ölür.
0: Ölsün, bana ne?
1: Köroğlu ölürse ben de ölürüm Can Ayvaz. Ben onsuz yaşayamam.
0: Yo, beye söz verdim. Kırat'ı çalacağım.
1: Teker Ayvaz, Can Ayvaz. Sana bunu veririm. Sana inciler, altınlar veririm.
0: Çocuk mu kandırıyorsun güzelim?
1: İlle de Köroğlu'na gidecek. Sen söz verdim diyorsan git.
0: Ama Kırat'ı çalma.
1: Şu nameyi götür Köroğlu'na, Gülizar gönderdi de. O sana 1000 altın verir.
0: Sahiden verir mi?
1: Verir.
0: Nameyi Köroğlu'na veririm ama Kırat'ı da çalarım Gülizar Hatun.
2: Üç güzeller indi çaya, cemalin...
3: Hadi kalk bakalım koca oğlan.

Merhaba Akköhelen. Bak sana neler getirdim. Tek değil mekanda ferahlık vardır at kardeş. Seni şöyle bir Bolu'ya kadar götüreyim dedim. Şeker alırız, kurabiye alırız, çarşıdan hamama gideriz. Yüz altına neler yapılmaz at kardeş. Yüz altın bu. Yarısı senin, yarısı benim. Ondan sonra yan gel yat. Sen hele benimle bir gel.

0: Doğrudan sen kimsin, in misin, cin misin?
1: Neyinim, necerim, senin gibi ademim.
0: Doğrudan dur dedik sana!
2: Yardıyorum, dur, dur!
1: Bırakın, bırakın, bırakın, bırakın, bırakın, bırakın, bırakın, bırakın, yaparım dedim ha!
3: Durun yav, bırakın çocuğu!
1: Selamun aleyküm, Ayvaz derler bana. Koç Köroğlu sen misin?
3: Benim yiğidim.
1: Sana Bolu'dan name getirdim Köroğlu.
4: Sen ki Köroğlu namiyle yiğitlik gösteren Civan Mert Ruşen Ali'sin. Bolu Bey'in sarayından cariye Gülizar o gün bugündür yolunu gözler.
3: Bu name yavuklum Gülizar'dan.
1: İşim tamam. İzin verirsen ben gideyim.
3: Dur bakalım. Seni bir yere bırakmam Ayvaz. Sen benim dünya aret kardeşimsin artık.
1: Olmaz Köroğlu.
3: Niye olmaz?
1: İnsan öz kardeşine kötülük edebilemez.
3: Bak öyle, ne kötülüğü? Sen bana en büyük iyiliği etmedin mi? Kelleni koltuğuna alıp yavukluğumdan namiye getirmedin mi?
1: Pekala Köroğlu. Bana 200 altın verirsen seninle kardeş olurum.
3: Verdim gitti.
1: Öyleyse kardeş olduk Köroğlu. Bolu Bey de senin atı çalmak için bu kadar vermişti. Ne edersin? Bu dünyada her şey parayla. İnsan ihtiyarlığına biraz para biriktirmeli. Değil mi Köroğlu?
3: Demek Bolu Bey'i kır atı çaldırmak istedim. Peki ya atı çalamasaydın Ayvaz?
1: Çaldım bile Köroğlu, çaldım bile. Dışarıda beni bekliyor.
3: Vay! Helal olsun be Ayvaz, yamansın.
4: Günlerdir seni düşünüyor, gecelerdir uyumuyorum Ruşen Ali. Beni zorla başkasına verecekler. Yakında düğünüm yapılıyor, eğer vaktinde gelmezsen...
3: Ben hemen Bolu'ya yetişmeliyim.
1: Öyleyse ben de gelirim, Koç Köroğlu'nun kardeşi değil miyim ben?
5: Kara Vezir'in başsipahisi ünlü cengaver Hoylu Bey geliyor!
6: Devletli Kara Vezir'in zatınıza armağanı.
7: Teşekkür ederim Hoylu Bey. Ne işe yarar bu?
6: Kafir icadıdır efendim. Adına tüfenk denilen yeni bir cenk aleti.

0: Hazreti. Bu delikli demirin içinde barut ve kurşun vardır. Şurasından tutulup çekildi mi barut patlar, karşıda duran nesneyi tuzla buz eder.
1: Kafir icadı diye ben buna derim. Vezir hazretleri afiyettedirler inşallah, kendilerini daha erken bekliyorduk.
0: Müstakbel enişteniz devletli kara vezir, İstanbul'daki bazı ehemmiyetli işler dolayısıyla biraz gecikecekler. Lakin düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
1: Başım üzere.
0: Şimdi müsaadenizle biraz istirahate çekileyim. Devletli vezire vekalete amadeyim.
1: Oylu bey şeref misafirimizdir, gereğince ağırlansın. Vay canına! Acep sahiden dediği gibi mi?
2: Efendim, düğün hazırlığı başlasın mı hayırlısı?
1: 40 gün 40 gece şenlik yapılsın.
2: Baş üstüne efendim.
1: Dur Hasan Çelebi, dur!
2: Buyurun efendim.
1: Hiç kıpırdama! İşime yaramadın bugüne dek, bari tüfenk talimine yara!
3: Hasan Çelebi sizlere ömür efendim.
1: Vay canına!
3: Pek kıyıcı bir silah efendimiz. Ne güzel tepelenir Köroğlu bununla.
4: Duyduk, duymadık demin! Köroğlu nam eşkıyanın kellesini getirene 5000 altın... Ayvaz namırsızın kellesine 1000 altın veriliyor!
5: Duyduk, bana 100 altın verdi, kelleme 1000 altın biçiyor. Olur mu be Köroğlu?
6: Üzülme Ayvaz, çıkarız acısını.
5: Şart olsun Köroğlu!
4: Ayvaz namırsızın kellesine 1000 altın veriliyor!
7: Olur beyin, buyurdusunuz! Duyduk, duymadık!
6: Nalban Demircioğlu sen misin ha?
8: Benim, ne olacak?
6: Atıma güzel bir nal yakıştır Demircioğlu, uzak yoldan geldim.
8: Bugün çalışmıyorum yiğidim.
6: Ya önündeki?
8: Kendi can sıkıntım.
6: Derdini bağışlar mısın?
8: Boşuna uğraşma, çare bulamazsın.
6: Sen ki bilgeliğin nalbantlığı kadar ünlü Demircioğlu'sun. Benimki kadar eşsiz bir atı nalsız çevirmeye kıyamazsın.
8: Amma da övündüm be delikanlı!
9: Ey maşallah! At değil, nur parçası! Allah rahmet eylesin, koca Yusuf bile böylesini yetiştirmemiştir!
5: Demedim mi Köroğlu, atın iyisinden canını esirgemez! Yalandır Demircioğlu!
8: Bunları 10 yıldır saklıyorum, kimseye kıyıp veremedim!
6: Darılma, gücenme ama!
8: Beğenmedin mi yoksa?
6: Kusura kalma Demircioğlu, bunal işimi görmez. Zararına karşılık kabul et.
8: Bu altın geçmez yiğidim. Bu altın kalp. Namını bağışlar mısın?
6: Köroğlu.
8: Köroğlu mu? Vay yiğidim, rahmetli Yusuf'un o civan mert oğlu sen misin?
7: Duyduk, duymadık demeyin! Bolu Bey'in kız kardeşi, Hüsnü Bala Hatun'u gelin hamamına götüren alay geliyor!
4: Alay geçinceye kadar herkes gözünü yumup duvara dönsün! Bakmaya cesaret edenin kellesi uçacaktır!
9: Aman Köroğlu, bu kargaşalıkta burada dolaşılır mı yoksa kelleni satılığa mı çıkardın?
6: Üzülme Demircioğlu, ben babamın öcünü almadan kelle verir miyim? Sarayda sevdiğim bir gülizar cariye var, onu kaçırmaya geldim.
9: Aman evladım, Hoylu Bey gelmiş, kara vezir de yolda. Araya da şimdi bir ayak, 1001 ayak.
6: Hoylu Bey ya, şu ünlü cengaver. Saraya kadar gitmişken onu görmeden çıkmam, yaman adammış.
9: Köroğlu, şakanın sırası değil.
5: Demircioğlu doğru söylüyor, artık sıvışalım. Ben burada patladım be Köroğlu.
8: Vay bu da nesi?
6: Kellesine 1000 altın biçilen yiğit.
8: Vay ayvaz ha!
5: Benim Demircioğlu. Buradan çıkar çıkmaz şart olsun, ilk işin Bolu Bey'in kelleme biçtiği altınları çalmak olacak.
6: Şşt, gir içeri,

0: Çıkar oğlum. Senin Gülizar'ı götürüyorlar.
1: Eyvah Demircioğlu. Bu kız bizim kız, yavuklum Gülizar.
2: Ne Gülizar'ı Köroğlu? Bolu Bey'inin kız kardeşi Hüsnü Bala Hatun bu.
1: Aman deme, kadın milletinin fendine uğradık desene. Hemen yetişmezsen bizim kız vezire gidiyor.
2: Yoksa Hüsnü Bala'yı mı kaçıracaksın?
1: Yavuklum değil mi Demircioğlu? Ha,

0: Hüsnüzar, ha Hüsnübala. Ayvaz kardeş, at hamamın arkasına çek, beni orada bekle.
1: Başım üzere, sağlıcakla kal.
0: Eyvallah.
2: Eyvah, sonu kötü. Babasından da deli bu oğlan.
1: Korkma Demirci oğlu, ona hiçbir şey olmaz.

0: Yavuşenali seven cariye Gülizar'dı. Hüsnü Bala Hatun, çeyizini zapt eden eşkıyaya nasıl kaçar?
1: Yoksa caydın mı Ruşen Ali?
0: Korkma güzeller güzeli, kör oğlu sözün neridir?
2: Bu ne kepazeliktir Bolu Bey? Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
3: Müşteri ol Hoylu Bey! O alçak köroğlu akşama kadar yakalanmazsa bana da Bolu Bey demesinler!
2: Koskoca bir vezir nişanlısı Bolu çarşısının orta yerinden dağa kaldırılıyor! Ben senin neyine güveneyim Bolu Bey?
3: Sen daha köroğlu denen o rezili tanımadın Hoylu Bey! Yüzlerce adam doğramış, binlerce yuva yıkmış, köy üstüne köy koymamış askın bir canavar, ırz namus düşmanı! Dağısı emrinde koca bir ordu! Şunu da al! Madem gidiyorsun, kalbura çevir gövdesini!
2: Ben ona el sürmem Bolu Bey! Eşkıya da olsa insanı kahpece vurmak bana göre iş değil!
1: Ruşen Ali, üşüdüm!
0: Üzülme güzelim, bu dağlar benim meskenimdir! Yukarıda bir mağara var, oraya sığınırız!

0: Benden adını neden gizledin Sübala?
1: İnsan o soysuzun kardeşi olmaktan utanmaz mı Ruşen Ali? Hele ki sana karşı.
0: Güzeller güzeli Sübala.
1: Yiğitler yiğidi Ruşen Ali.
2: Gürültü etmeyin. Kör oğlunu görürseniz bana haber verin. Şimdi şu mağaraları tarayalım.
0: Kılıç aramızda kalacak nikahımız kıyılana kadar.

0: after.
1: Sağ olun. Sağ olun köpekler. İzinsiz kör olunlar emine girmek ha.
2: Sağ olun dedim.
0: Bana bırakın onu.
3: Ben Hoylu Bey'im Köroğlu. Kara Vezir'e karşı işlediğin suçun cezasını benimle dövüşerek ödeyeceksin.
4: Nicedir kılıcım, mert bir kılıca değmemişti. Hoş geldin Yiğit Hoylu Bey.
3: Mertlikten bahsedersin. Sel gibi kan akıtan, köy üstüne köy koymayan, Bolu halkına yıllardır zulmeden, yoksa sen değil misin?
4: Kötü tanımışsın beni. Pekala Hoylu Bey. İşin aslını gürzün soruştursun.
0: Hadi hamlet.
4: Konuğumsun Hoylu Bey. Önce sen anlay.
0: Köroğlu sarnı! Hoylu sarnı!

0: güzeller aşkına!
1: Oğrular aşkına!
0: Oylu sağlığına!
1: Eroğlu sağlığına!
0: Filistlik aşkına!
2: Kurbanın olayım Hoylu bey! Ben bu yiğidi gönlümle seçtim, gönlümle vardım bu yiğide!
3: Kara vezire gönlün yok mudur?
2: Ben kara vezire varsaydım kendime kıyardım! Kıyardım kendime Hoylu bey!
4: Hüsnü Bala doğru söylüyor Hoylu bey! Şunu da benden dinle! Sel gibi kan akıtan, köy üstüne köy komuyan, Bolu halkına yıllardır zulmeden Köroğlu değil, Bolu beyidir!
2: Kardeş olmaktan iğrendiğim Bolu bey!
3: Bağışla beni yiğidim, oyuna geldim! Varıp kara vezire bunları ileteyim!
5: Toplanın! Dönüyoruz!
4: Olur mu Hoylu bey, Köroğlu olmadan dönülür mü?
5: Onu tutmak istersen önce benim ölümü çiğnemen lazım!
4: Bolu beyine karşı geliyorsun Hoylu! İstersen çiğnerim ölünü! Yakalayın, üçünü de yakalayın!

0: vurun. Al bakalım.
1: Yiğit kardeşim,

0: Tanrı sizi birbirinizden ayırmasın. Ben Bolu'ya iniyorum. Kara Vezir yoldadır. Bolu Bey'i hurafeler türetmeden yetişeyim.
1: Güle güle Oylu Bey. Seni Çamlıbel'de bekliyorum. Düğünümüze yetişmezsen güceniriz.
0: Sağ ol Keroğlu. İki elim kanda olsa yetişirim. Hadi kalın sağlıcakla.
1: Çamlıbel düğün bekler güzeller güzeli. Düğünden sonra da Bolu'ya cenk var.
0: Bize kötü oyun ettin Bolu Bey. Seni bir şartla bağışlar, vezire bir şartla affettiririm. Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın. Yakalayın şu köpeği!
2: Hey! Savunun köpekler!
0: Öylesini istemem, gerisini isterim!

0: Ah, yedik Bolu Bey'i.
1: Şşt kör oğlum, ne daldın gene?
2: Koylu iki elim kanda olsa gelirim demişti. Demircioğlu da görünmedi.
1: Gelirler, akşama kadar mutlaka gelirler.
3: Öf basın geriye! Anaları babaları söz verdirdi. Nikahtan önce kızların yüzünü açmak yok.
2: Bana bak cidalı! Sakın kargaşalığa getirip bize Bolu'nun en karılarını nikahlama!
3: Öf ağzını topla! Bunların her biri birinden güzel, her biri birinden hünerli.
4: Hoş geldiniz bacılar. Şöyle buyurun. Bırakın beni, bırakın beni, bırakın beni! Bırakın! Rujen Ali!
5: Aman beni sımsıkı bağla, Köroğlu bir şeyden şüphelenmesin.
3: Sadece Köroğlu'na sahip olmak için uydun bu oyuna. Şimdi al bakalım!

0: Şeker fare.
1: Kadınlar erkekmiş. Cidalı Hüsnü Bala'yı kaçırdı. Gizli geçitten kaçırdı.
2: Her şey yolunda.
3: Öyleyse oyunun ikinci pastına geldik. Haydin! Ak bayraklı üç atlı geliyor!

0: Sen buraya hangi cüretle geldin?
1: Bolu Bey'in selamını getirdim Köroğlu. Hoylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu Bey'i derhal senden Akgüheylan'ı istiyor Hoylu'nun, Demircioğlu'nun, Hüsnü Bala'nın hayatına karşılık. Razı gelmezsen üçünü de ölmüş bil.

0: Durmayın orada. Kargı kucakta kardeşler, cenge gidiyoruz.
1: Yürü bre Bolu Bey, bu cenk amansız olacak.
2: Defolun!

0: Senelerdir gelecek olmasaydı ben sana yapacağımı bilirdim. Yılanlara yem ederdim ben seni.
1: At beni yılanlara, ben kara veziri yar olmam.
0: Atın şunu! Atın şunu!
1: Dokunmayın bana! Bırakın beni!
2: Akkü helanı getirdik efendim.
0: Hele şükür! Tez dar ağaçları kurulsun, tellallar çıkarın... ...Oyluyla Demircioğlu yarın sabah çarşı meydanında idam edilecek.
2: Aman efendim, Köroğlu'na sözümüz?
0: Ne sözü zormaz! Tez yıkıl yoksa seni de sallandırırım!
3: Efendimiz Kıratı zapt edemiyor, seyislerin ikisini çifteleyip öldürdü.
0: Saraydaki tüm seyisler geberse gene de gam yemem. Hadi, defol karşımdan!
4: Efendimiz, efendimiz müjdemi isterim, haberci geldi. Kara vezir Akbayır gediğini aşmış geliyor. Yolda Çamlıbel'i muhasara edip Köroğlu'nu da bitirmiş.
0: Aman ne diyorsun? Öyleyse Hoyle ile Demircioğlu'nu şimdilik sallandırmayın. Hemen Hüsnü Bala'yı zindandan çıkarın, hazırlayın.
4: Başım üzere.
0: Hoş geldiniz Haşmetli Vezir. Bolu'ya şeref getirdiniz.
5: Hoş bulduk Bolu Bey.
0: Mahtubunuz mu efendim?
5: Evet, rahmetli zevcem doğururken vefat etti.
0: Allah bağışlasın efendim.
5: Her ne kadar Hüsnü Bala Hatun'a layık değilse de birkaç parça yüz görümlü.
0: Lütfettiniz efendim. Bunları hazineye taşıyın.

0: Boylu Bey nerede? Beni karşılamaya inmez mi?
1: Efendim, size maalesef kötü bir haberim var. Boylu Bey, Köroğlu ile anlaşarak kız kardeşimi dağa kaldırmaya kalktı.
0: Neler işitiyorum?
1: İmam Afi, endişe edecek bir şey kalmadı. Haber aldığıma göre sayenizde Köroğlu'nun melun bedeninden artık kurtulmuş bulunuyoruz.
0: Evet, askerlerim Çamlıbel'de. Orayı işgal ettim. Hain Oylu'yu görmek istiyorum.
1: Zindanda efendimiz.
0: Bunlar benim zati eşyalarım.

0: Bu ihanetin cezasını ağır ödeyeceksin.
1: Sen kimsin be adam?
0: Vay, 40 yıllık efendini tanımaz mı oldun? Ben kara vezir oldum olalı böyle bir ihanetle karşılaşmadım oylu.
1: Bağışlayın, ne olur bağışlayın.
0: Bağışlamak mı? Bana bak oylu. Akşam ezanı okunurken hazır ol. Bana karşı çıkanların kellesini koparacağım. Öcümü alacağım oylu.
2: Niye söylemedin ihanete uğradığını?
1: Kime?
2: Efendin kara vezir değil mi bu?
1: Ne kara veziri Demircioğlu? Kara vezirin rengi değil, lakabı karadır. Koç Köroğlu bu, tanımadın mı?
2: Köroğlu mu?
0: Şimdi Köroğlu'nun şu ünlü atını görelim.
3: Sabahtan beri 4 seyis öldürdü efendim, yanına girilmiyor.
0: Endişe etmeyin. Ben Habeşistan'da valiyken büyüyle meşgul olmuştum. Huysuz hayvanları yola getirmesini bilirim.
3: Siz bilirsiniz efendim, siz bilirsiniz.

0: Gel bakalım deliler delisi. Deliler delisi, gel. Sabret deliler delisi. Az biraz daha. Artık Hüsnü Bala Hatun'u da görsek.
1: Nikahtan önce mi efendim?
0: Anam Habeş'tir Bolu Bey'i. Habeş adetlerine göre gelin nikahtan önce görülür, gönlü var mı yok mu sorulur.
1: Siz bilirsiniz efendim, siz bilirsiniz. Hüsnü Bala Hatun'u getirin. Efendim, peşin söyleyeyim, kardeşim biraz huysuzdur. Herhangi bir münasebetsizliği olursa mazur görmenizi rica edeceğim.
0: Endişe etmeyiniz efendim, katiyen endişe etmeyiniz. Benim büyücülüğüm en çok huysuz kadınlara söker. Bir takım hususi sözler ve tekerlemelerle dünyada yola getiremeyeceğim kadın yoktur.
1: Çıkın! Hüsnü Bala sevgili kardeşim, hadi müstakbel zevcin Devletdoğ Karaveziri saygıyla selamla.
2: İşittin mi Arap? Ben ölürüm de sana varmam.
3: Amanın bu ne hiddet güzeller güzeli. Her tuttuğunu koparır, her dilediğini başarır bir yiğidim. Sen bana varmaz da kime varırsın güzeller güzeli. Elenir, hainler kırılır. Sen bana varmayıp da kime varacaksın güzeller güzeli.

0: ben sana varmayıp da kime varırım yiğitler yiğidi?
1: Öyleyse kalk güzeller güzeli. Su getir bana, abdest alacağım.

0: saatin enişte. Kör ol!
1: Gel bakalım. Şimdi sıra sende.
2: Yetişin! Yetişin! Zorbaz yetiş! Yetişin!
1: Debelenme! Sarayın askerlerim tarafından çoktan işgal edildi. Bak, duyuyor musun? Geliyorlar.
0: Yakalayın!

Kusura kalma Cidalı Kenan. Ha!

Fantastic.

0: ağzın sesi bu. Yallah!
1: O gayret oylu bey! Dayan Ayvaz, geliyoruz!
0: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
2: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne?
3: Ya kirayı artırın ya da çıkın!
4: Milyaları sende.
5: Çıkar mı sanki?
4: Ya çıkarsa?
6: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
7: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
8: Bilal.
7: Sana çıktı öyle mi?
0: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
2: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
9: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
10: Yalancı.
2: Ya ben çıktı demedim ki.
11: Talih Kuşu. Yarın 18'de TV4'te.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
13: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Süper Kumbara başlıyor.
20: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
21: Ben.
22: Kral Şakir.
23: Armut piş ağzıma düş.
20: Dört arkadaşımızla birlikte...
23: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
20: Ekmek arası...

0: Mutfağa çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik,
2: abacus,
4: kasa,
0: marul,
4: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper kumbara!
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurmak. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
4: Ne yapıyorsun? Hava asacağız mı sırada?
1: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuk mu, Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: işinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
3: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
4: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
4: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
5: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
5: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
6: Acı hatıralar birazdan TV 4'te.
7: Hayvansın sesi bu! Yallah! Bak gayret Huylu Bey! Dayan hayvan, gel!

0: Ezan okunalı çok oldu arkadaşlar.
1: Ben boğulacağım.
2: Çıkalım.
3: Çıkalım.
0: Çıkalım.
3: Çıkalım.
0: Hadi arkadaşlar.
4: Hadi arkadaşlar.
0: Hadi arkadaşlar.
4: Hadi arkadaşlar.
5: Hadi arkadaşlar.

0: Andalım hadi.
1: Şimdi bittin Köroğlu!
2: Tüfenk icat oldu, mertlik bozuldu. Hakkını helal et Köroğlu.
0: Boylu Bey!
3: Bolu Sarayı'nda tek canlı kalmayacak! Hayır!

0: Kıymamana kör oldu.
1: Al köpek!
0: Ben ettim. Kör oğlu, sen etme. Kıymamana.
1: Bey olan bey, hiç değilse erkekçe ölmeyi bilir. Sen kılıçla bile ölmeye layık değilsin.
0: Rahmet! Rahmet! Rahmet! Rahmet! Aç! Aç! Aç!

0: Soran olursa Kemal'i görmediniz.
1: Peki abi.
0: Kemal abi, iki sivil seni aradı.
2: Niye arasınlar beni?
0: Bilmiyorum, her an buraya gelebilirler. Kalabalıkta bir tatsızlık çıkmasın.

Arabayı sahne kapısına bıraktım.

0: Bir harika bir
1: Affedersiniz. Tebrikler. Hanımefendi, bu çiçek az süresi geçinen hanımın canına okuduğun için. Bu da güzel sesin ve benden ayırmadığın güzel gözlerin için.
0: Ben görmedim sizi. Yanılıyorsunuz. Size öyle gelmiş.
1: Olabilir, niye olmasın? Hep bana bakmanızı istiyordum.
0: Belki gözüm ilişmiştir, hatırlamıyorum. O kadar heyecanlandım ki... Herkes alay mı etti benimle?
1: Aa, salonda ikimizden başka kimse var mıydı?
0: Siz de alay ediyorsunuz.
1: Yakında ismini, evet ismini, ışıklı yazıların en üstünde okuyacaksın böyle.
0: Ah, ya da şarkıcılık hayatımın son gecesi olacak bu.
2: Oho, merhaba Kemal Bey.
1: Merhaba.
2: Bizim Emel Hanım'la tanışıyorsunuz demek.
1: Evet, o şerefe biraz önce eriştim.
2: Güzel. Bana bak, bana ne yaptığının farkında mısın? Bana bir az solist kaybettirdin. Şimdi ne yapacağım biliyor musun?
0: Galiba biliyorum, beni kovacaksınız.
2: Seni korodan kovuyorum, baş solist olarak da yeniden angaje ediyorum.
1: Dediğim çıkmadı mı? Peki, şartları öğrenebilir miyim acaba?
2: Sen koroda ne alıyordun?
0: Yövmeyem 100 liraydı.
2: Gecede 500 veriyorum.
1: Aa, çok az. Ben biraz önce bir gazino adına 1000 lira teklif ettim.
2: O halde 1500.
1: Benden tam 2000.
2: Al hayrını gör kardeşim. Ben de gidip solistimin gönlünü alayım bari.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Değer mi canım? Teşekkür edecek bir şey yok ki tatlı. Peki şimdi sen nereye gidiyorsun?
0: Eve.
1: İyi. Ben seni bırakırım. Biraz da yolda iş için konuşuruz, tamam mı?
0: 5 dakikada değişirim.
1: Kızlar müsaadenizle eyvallah.
3: Güle güle.
0: Şimdi geliyorum. Ne hoş adam değil mi? Başına devlet kuşu kondu. Durun da kuş uçmadan giyineyim.
4: Ben de seni arıyordum abi.
1: Ne oldu, neymiş mesele?
4: Biri tırlarda kaçak var diye ihbar etmiş.
1: Babasının işidir, bela arıyor bu herif.
4: Delil yok, ispatı yok. Bir şey tutturamazlar. Yarın avukatla savcılığa gideriz.
0: Tamam. Kaç dakika oldu?
1: 4 dakika 43 saniye. Kadınlar arası dünya rekoru bu. Biz gidiyoruz Mahmut. Hadi eyvallah.

0: Ben şimdi hangi gazinoda çalışacağım?
1: Ne gazinosu?
0: Gecede 2000 lira demiştin ya.
1: Evet, 2000. Ne yazık ki böyle bir gazino yok. Kumar oynadım, kaybettim.
0: Kumar mı? Ne kumarı?
1: Poker bilir misin? Blöf yaptım, Osman yutmadı. Ne yapayım? Bu gece şansım yokmuş.
0: Kaybeden sen değilsin ki. Benim.
1: Üzülme tatlı. Bu daha ilk el. Oyun bitmedi ki. Göreceksin, ikinci elde bütün zararımı çıkarıp kâra geçeceğim.
0: Ne senin tatlının, ne de kumarbazım, anladın mı?
1: Hey, hey, nereye? Ya bir dakika! Şşt, bana bak! Dur, duyur! Canım, işi ben bozdum. Gene de ben düzelteceğim,
0: sen
1: dur!
0: Sen kendi işine bak!
1: Tövbe tövbe! Ama beni tanımıyorsun daha!
0: Yeteri kadar tanıdım!
1: Dur!
0: Tanıdığıma da bin pişman oldum.
1: Peki, nereye gidiyorsun böyle, söyle.
0: Eve.
1: Bu yakınlarda mı oturuyorsun?
0: Hayır, Yeşilköy'de.
1: Bu saatte Yeşilköy'e mi gideceksin?
0: Demek otomobiline de bindirmeyeceksin beni. Anlamıştım zaten. Hem kumarbaz hem de cimrisin sen.
1: Ya ben mi indirdim seni arabadan, buyur gidelim.
0: Dua et, param yok. Yoksa binmezdim arabana.
1: Peki, dua ederim. Hadi bin.

0: hala kırgın mısın bana?
1: İçimden neler geçtiğini bir bilsen.
0: Evet, bilmek isterim.
1: Söyleyemem, terbiyem müsaade etmez.
0: Bir dakika, dur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz birbirimiz için yaratılmışız, bunu biliyor musun?
1: Allah yazdıysa bozsun.
0: İyi geceler tatlı.
1: Bir daha başkalarının hayatı üzerine kumar oynama. Ekşi!
2: Kimdi o?
1: Bu gülleri veren adam. Tanısam içim yanmayacak. Onun yüzünden işimden oldum. Ama gene de kızamıyorum ona. Galim bir adam işte.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Yarın gidip Osman Bey'e yalvaracağız. Başka çare yok.
3: Senin ne işin var burada?
1: Patronla konuşmaya geldim.
3: Olmaz.
1: Sen istersen olur.
3: Her işi berbat ettin. Patron yarım saattir Asus hanımefendiyi kandırmaya uğraşıyor.
1: Aptallığına doymasın.
3: Kandıramazsa gazino kapanacak.
1: Ayıp ettin, ben varım ya. Kızarsa ben görmeden girmiş dersin, ne olur. Hadi.
4: O kızın işine çoktan son verdim şekerim. Bu kapıdan içeri katiyen adımını atamaz. Bak hayatım. Sen nasıl girdin buraya? Sana söylemedim hayatım. Bu gazinoya giremezsin. Hayır, sana değil şekerim. Sen benim gazinomun temel deliğisin. Buraya girmesini istemediğim biri var da burada.
1: Ben mi?
4: O kız mı? Hele gelmeye kalksın, bacaklarını kırarım. Tamam, tamam. Tamam yavrum. Öperim. Tamam yavrum. Hayatım, sen benim kraliçemsin hanım. Hadi öptüm, güle güle. Eyvallah. Sen nasıl girdin buraya?
1: Dün akşam için... Ben... Hani o adam var ya...
0: Benim. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi.
4: Hangi genç sol...
0: Emel Hanım'ı dinlemek için geleceğim bu gece. Eğer mümkünse... 20 kişilik bir masa ayırmanızı rica edeceğim sizden.
4: Evet, Bekir Büyük Seyhan. Tamam.
1: Ben gideyim.
4: Dur bakalım, dur. Ne istiyorsun gene?
1: Çok yardımınızı gördüm sizin. Düşündüm ki, başka yerden 2000 almaktansa...
4: 250 verdim, oldu mu? Buyurun.
5: Emel hanımefendi, bu gece programa çıkacaklar mı acaba?
4: Herhalde. Neden sordunuz?
5: Dün gece hayran kaldık, bu gece de gelmek istiyoruz. En önde 10 kişilik bir masa rica edeceğim.
4: İsminiz? Yahu dikilip durmasana karşımda! Çık demedim, otur, otur şuraya, otur. Merak etmeyin efendim, merak etmeyin, rica ederim, rica ederim. Güle güle. Gecede 500 demiştik değil mi?
1: Dün gecesi...
4: Aman bu telefon da be! Alo!
1: Ben mi? Sıdıka Nazlı! Ne istiyorum?
0: Yahu masa, masa!
1: Masa istiyorum!
5: Bu gece için programda Emel Hanım varsa...
1: Büyük olsun! Emel, 6-7 ayaklı!
5: Emel programda varsa...
1: Emel programda varsa!
4: 15 kişilik! Var tabi efendim, var! Sıdıka Nazlı hanımefendi! Tamam! Peki... Şimdi... Nereye gidiyorsun canım? Otur da karşılıklı bir çay içelim şurada. Otur. Ne konuşmuştuk dün gece?
1: Siz en son 1500 demiştiniz ama...
4: 1500 dedikse aması ne peki? Hayırdır inşallah. Alo buyurun.
6: Evveldi bir şarkıcı varmış sende. Şarkıcı ne yapılır? Dinlenir değil mi beyim?
4: Peki 2000 tamam mı?
1: 2000 mi?
4: Bayram güzel tecelli. Önlerde tabi efendim. 11'de çıkıyor. Rica ederim, güle güle.
1: İşler birden açıldı galiba.
4: 2500'e ne dersin?
1: Alay etmeyin benimle.
4: Peki, 3000! Yalnız bak, bir kuruş fazla vermem, hemen imzalayacağız mukaveleyi.
1: Kemal Yalçın... Aptal Yalçın, manyak Yalçın, deli Yalçın, Emel Yalçın... Allah yazdıysa bozsun.
4: Sıran geldi. Yüklendiğin sorumluluğun farkındasın, değil mi?
1: Biliyorum.

0: ya, kim bilir diye dert etme kendine. Görmesen bile, görmesen bile yine gönlüm seninle. Nerededir diye, kim bilir diye dert etme kendine.
1: Vakit geliyor abi.
2: İyi, anladım. Sen git, ben konuştum. Malı Beşir'in deposuna boşaltacaksınız.
1: İyi eğlenceler.
2: Sağ ol. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi. Eğer mümkünse 20 kişilik bir masa rica ediyorum sizden.
1: Ha? Demek sen oynadın bu oyunu bana. Ama iyi ki de oynadın.
2: Hadi atla bakalım tatlı. Hadi atla.
3: Yaman adammışsın ekşi.
2: Ne oldu?
3: Osman Bey yaptığın numarayı anlattı. Odaya girerken gecede 100 liraya razıydım, biliyor musun? Demek o telefonları hep sen ediyordun.
2: 3000'e ezecek miyiz bu gece?
4: Söyle.
3: Hı hı. Osman Bey'i de alalım, ayıp olur.
2: İyi peki.
3: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
3: Sizden dolandırdığımız paraları ezmeye.
1: Asıl ben sizi dolandırdım be! Gecede 10.000 lira alan bas soliste yol verip 3.000 liradan bir yıllık mukavele imzaladım seninle.
3: Aa, vallahi doğru!
1: Hadi afiyet olsun, başarılarına!

0: Buyurun kraliçe hazretleri.
1: Dikkat, az sol isteniyor. İkinize de çok teşekkür ederim. Güle hayatımın güle. En güzel gecesiydi bu gece.
0: Güle güle, güle güle.
1: Mahalleden kovduracaksınız beni.

0: Bu kız sana göre değil arkadaş.
1: Sana göre mi Osman Bey?
0: Kendim için söylemedim arkadaş. Emir'i düşündüğüm için söyledim. Senin yaşantına ayak uyduramaz o. Bırak kendi yolunda ilerlesin daha iyi. Onu mutsuz etme olur mu?
1: Mutsuz etmeyeceğim. Söz sana.

0: İyi, çok bir şey, gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz bu saatte?
0: Sana ihtiyacım var. Bana güveniyor musun, söyle.
1: Bilmem. Güveniyorum galiba.

0: Nereye geldin?
1: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır bilirsin. Burası da benim limanım işte.
0: Çok sık mı tutuluyorsun fırtınaya?
1: Oldukça. Babam gemiciydi benim. Hazer kıyılarında. Hazer nerede bilir misin?
0: İran'ın kuzeyinde Hazer denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
0: Anlatsana ne olur. Seni tanımak istiyorum.
1: Uzun hikaye.
0: Olsun, anlat.
1: Hazer de böyle dalgalıdır hep. Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi avyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Verdiklerini geri almak istermiş gibi. Kabarır, kudurur, kurban ister. O yıl babamı aldı Hazer. Günlerce bekledik dönmedi. 6-7 yaşlarındaydım o zaman. Paramız yoktu, kimsemiz yok. Bir annem, bir ben. İsfahan'a göçtük birkaç ay sonra. Annemin orada akrabaları varmış. Bir gün İsfahan'daki fakir evimizde tanımadığım bir adam geldi. Annem, işte yeni baban dedi. Babamın ölümünün üzerinden bir yıl geçmemişti. 2-3 ay sonra evden kaçtım. Tanıdığım bir kamyon şoförüne sığınmıştım. Bütün İran'ı dolaştım böylece. Sonra Türkiye'ye mal götürmeye başladık. Çok yer gördüm, çok insan tanıdım. Eziyetli iştir kamyonculuk, ezile ezile piştim. Sade ellerim değil, yüreğim de nasırlaştı zamanla. Muavindim, şoför oldum. Ustam kaçak mal taşırdı Türkiye'ye, oradan İran'a. O ölünce kaçakçılığa ben devam ettim. Yollar insanı hem güçlü, hem acımasız yapar. Hapse girip çıktım. Çok para kazanıyordum, bir kamyon da ben aldım. Sonra İstanbul'a yerleştim. Kirli işlere bıraktım yavaş yavaş. Seni tanıdım daha sonra. İki şeyi unutamadım. İki şeyi affedemedim. Anamı ve Hazer'in dalgalarını. Denizden kaçamadım, çünkü babamı saklıyordu koynumda. Kadınlardan kaçtım, hepsi anamı hatırlatıyordu. Şimdi Hazer'i seviyorum. Hazer'i senin gözlerinde seviyorum. Gözlerin her şeyi unutturdu bana. Sen beni terk etmeyeceksin, değil mi? Geçmişim. Böyle yetiştik, ne yapalım? Rakiplerim var. Her yanım düşman dolu. Bunsuz yaşayamam. Ne olur, bakıp durma öyle. Niye ağlıyorsun? Hiç mi silah taşıyan adam görmedin hayatında?
0: Gördüm. Ağır Hasan adını duydun mu hiç?
1: Evet, anlattılar. Bir devrin en ünlü kabadayısıymış.
0: Ben onun kızıyım. Öldüğünde 37 kurşun çıkardılar cesedinden. İyi adamdı belki, beni çok severdi. Ama korkusuz günümüz geçmedi hiç. Hep kötü haberini beklerdik. Yakalandı mı, vuruldu mu? Şimdi o günlere dönmemi istiyorsun benden.

0: Burada ayrılsak. Sen nereye gidecektin?
1: Sizin eve gidiyoruz tatlı.
0: Olmaz. Annem var.
1: İyi ya, annenden istemeye geliyorum seni.
0: Beni?
2: Emel! Neredesin kızım?
0: Bağışla anneciğim. İşte bu. Hani bahsetmiştim ya, Kemal.
1: Efendim, iyi günler. Biraz vakitsiz ama öpeyim Valide Hanım. Hayırlı bir iş için ziyaretinize geldim. Onun için içeri davet etmiyor musunuz beni?

0: Oturmak yok, böyle oturmak olur mu?
1: El pençe divan, kahvemi içmemi bekleyeceksin, hem de kapının dibinde.
0: Hadi, hadi bakayım çabuk.

0: güle güle.
1: Emma, neredesin kızım?
2: Geldim anneciğim. Her şey o kadar çabuk oldu ki.
3: Güzel olan o değil mi? Bugün saat 1'de restoranda bekleyeceğim seni. Unutma.

0: çabuk. Benim otomobile geç.
1: Ne oldu?
0: Tuzağa düştük abi. Beşir'in deposuna tam malları boşaltırken polis bastı, ben kaçtım.
1: Bastın, sakınacak bir şeyimiz yok ki.
0: İpliklerin arasında bulmuşlar. Hı-hı.
1: Kim koymuş? Kimdi tırın şoförü?
0: Alman Cevdet. Hani şu sarı olan var ya... Müdüriyette senin adını vermiş.
1: Olmaz öyle şey.
0: Evin etrafı polis dolu. İnanmazsan gel de bak.

0: Büroyu da bastılar. Kulüpte seni aramışlar.
1: Kim yapmış olabilir bu işi?
0: Belki Abbas'ın işidir. Tır rekabetinden takışmıştık ya. Cevdet'i satın aldılar herhalde. Yoksa niye mal Kemal Yalçın'ındır desin? Ha, Roma uçağı bir saat sonra kalkıyor.
1: Temele uğramam lazım.
0: Çıldırdın mı abi? Şimdi yakalanırsan en az 10 yıl yersin.
2: Lütfen dikkat! 417 sefer sayılı uçaklar, Beyrut, Karaşin, Müdeyi, Bangkok ve Sidney...
0: Ben gelmeyeyim seninle.
2: Acele uçağa binmelerini rica ederiz, teşekkürler. May I have your attention,
1: please? Bütün anahtarlar burada.
0: Merak etme abi, Roma'dan bir de vekaletname yollarsın. İşler yoluna girince ben seni çağırırım.
1: Dinle Mahmut, Emel saat 1'de beni bekleyecekti restoranda. Durumu kendisine olduğu gibi anlatırsın, tamam mı? Dur, birkaç satır yazayım.

0: Cevdet'e para götür. İyice de bir konuş. Suçu Kemal'e yüklerse birkaç senede kurtulur. Sözümü dinlerse çıktığında iş sahibi ederim onu.
1: Konuşurum abi. Ha.
0: Emel'e çiçek yollayın. Bir oda dolusu çiçek. Duydun mu?
1: Duydum abi.
0: Sen de çeneni tutacaksın. Hadi. Biraz bekle bakalım Emel Hanım.

0: Kemal'in arkadaşıydınız değil mi?
1: Size Kemal'den haber getirdim. Biraz geç kaldım, özür dilerim. Oturalım.
0: İşi mi çıktı?
1: Kırmızı gül sevdiğinizi biliyordum.
0: Teşekkür ederim.
1: Durumu kendisi daha iyi açıklayacaktır. Soracaklarınız olursa sonra ben cevap veririm.
2: Tatlı, sana ekşi bir haber. Yüzünü buruşturma. Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak. İkincisini seçmek zorunda kaldım. Kısa zamanda döneceğimi umuyorum. Ya da sen gelirsin. Bu mektubu sana havaalanından yazıyorum. Mektubu getiren Mahmut en sadık adamımdır. Ona güvenebilirsin.
0: Ne oldu?
1: Bizim tırlarda buldular.
2: Kaderin kötü bir oyunu bu. Beni terk etmeyeceksin değil mi? İlk defa sevdim inandım. Son sevgilim de sen olacaksın.
1: Gören de sizi ben ağlattım sanacak.
0: Affedersiniz.
1: Yemeği beraber yiyelim ister misiniz?
0: Halim yok, özür dilerim.
1: Gideceğiniz yere bırakayım sizi.
0: Bu Kemal'in arabası değil mi?
1: Bana bıraktı. Her şeyini bana bıraktı. İşleri ben yöneteceğim artık. Bir derdiniz olursa beni aramanızı rica ederim. Büronun, kulübün telefon numaraları var. Bir haber bırakmanız yeter. Ben de sizi ararım ya.
0: Kemal hiç dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz.
1: Döner. En kısa zamanda döner, meraklanmayın. Bize düşen size onun yokluğunu belli etmemek.
3: Gideceğin yere beni de götür. Sonra

0: Mektubu götüreyim mi Emel Hanım'a? Tahran'dan geliyor. Götüreyim mi?
1: Bundan sonrakini veririz. Hı
2: hı. Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
3: Neymiş? Başka paraları yokmuş. Ha!
4: Sevgiyle yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
5: Bile sanki evde bekliyormuş hissi var şimdi. Merkeze de uğrayacak.
6: Belanı aramıyorsan defol git buradan!

0: kadar bilgi bizi nereye götürür?
1: Şimdilik hiçbir yere.
2: Cellat yarın 16.15'te TV4'te.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
5: Düğünü balla bölüyoruz.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prepsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: 3 kilo Ömür tam yağlı yoğurt 169 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Wow, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Festiler geldi.
1: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha? Bravo! Bravo!
0: Italiano.
2: Festi.
1: E festi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Emel, Tahran'a geldim. Hilton'da kalıyorum. Seni çok özledim.
8: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım. Ne dersin?
9: Bilmem.
8: Ne demek bilmem canım? Hem para açısından hem de senin reklamın açısından çok önemli bir turne.
9: Benim iyiliğimi istediğine eminim. Bilmem derken başka şey düşünüyordum. Her sabah uyanır uyanmaz Kemal o gün dönecekmiş gibi bir his doğuyor içime. Alay etme ne olur. Ben Tahran'a giderim, Kemal gelir beni bulamaz diye korkuyorum. Çok saçma değil.
8: Niye saçma olsun? Sevgi, bundan güzel anlatılabilir mi?
9: Teşekkür ederim. Bulunmaz bir insan olduğunu biliyor musun? Hoş geldiniz. Buyurun. Bir içki hazırlayayım size.
10: Bir şey duydum. Bu Tahran işi ne oluyor?
8: Bir şey oldu yok. Bir haftalığına Tahran'a gidiyoruz.
10: Kabul etti mi? Bence gitmemesi gerekir.
8: Niçin?
10: Ne gereği var? Ben karşıyım.
8: Ne sıfatla?
10: Kemal de olsa bırakmazdı.
8: Ama Kemal yok.
10: Burada onu temsil ediyorum ben.
9: Boşuna tartışmayın. Siz vazgeçseniz de gideceğim ben. Burada bunaldım. Beklemekten bunaldım. Bir değişiklik olur. Biraz ferahlarım belki.
8: Hadi bakalım. Tahran başarımızın şerefine.
10: Başarınıza.
9: Aslında hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için.
11: Mr. Kemal Yalçın. Mr. Kemal Yalçın. Telephone calling. Mr. Kemal Yalçın. Mr. Kemal Yalçın.
12: Thank you.
13: Are you Kemal Yalçın?
12: I am Kemal Yalçın.
13: They call you from Turkey. This way, please.
12: Thank you. Alo.
10: Abi ben Mahmut. Bugün avukat geldi abi. Cevdet suçu kabul etmiş. Türkiye'ye dönebilirsin abi.
12: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut. İlk uçakla dönüyorum. İstanbul'da görüşürüz. Sağ ol kardeş.

Çabuk, havaalanına.

0: Ne oldu beyim?
1: Emel Sayın Tarhan'a mı geliyormuş?
0: Evet. Bu gece konseri var, duymadınız mı?
1: Demek Tarhan'da...
0: Evet. Şaşıracak ne var bunda? Ben de mühim bir şey zannetmiştim.
1: Çabuk, otele dönüyoruz.

Şimdi size Farsça bir şarkı söyleyeceğim. Ünlü besteci Feridun Hoşnut'un benim için yazdığı bu şarkıyı çok sevdiğim bir dosta, bir hemşerinize adıyorum. O bana bir gece İran'ı, Hazar kıyılarını, İsfahan'ı anlatmıştı. O sevgili dost için.

0: Atlanta.
1: Size bahsettiğim dost Kemal. Bunlar da nişan yüzüklerimiz. Kim nişanlayacak bizi?
2: Ben takacağım, ben. Ben geliyorum ben. Bu şerefi bana bahşettiğiniz için teşekkürler, tebrikler. Emel Hanım lütfettiler, bizim gelinimiz oldular. Yüzüklerini huzurlarınızda ben takacağım.
1: Teşekkürler.
0: Öpeyim, öpeyim. Sizi de öpeyim. Evet. İki nişanlıya hepiniz adına mutluluklar ve saadetler diliyorum. Tebrikler.
3: İnşallah şarkı söyletmeyeceksin.
4: Umarım bu beraberlik onun sanatına engel olmaz.
3: Karımı yüz binlerce hayranıyla paylaşabilir miyim bilmiyorum.
4: Sahneden ayrılırsa yaşayamaz.

0: تكون يا مان عمري تكون يا مان.
1: Burada olduğunu bilseydim Bahran'a getirmezdim onu.
2: Onu çok seviyor, çok.
1: Biliyorum, o da seni seviyor.

0: 我想跟儿子见面。
1: Allah'ım ne kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki korkuyorum.
2: Aa, o ne biçim söz? Mutluluktan korkulur mu tatlı? Artık her şey senin istediğin gibi olacak.
1: Benimle dans eder misiniz?
2: Pek beceremiyorum tatlı, biliyorsun.
1: Olsun.
2: Oldu.

0: Sanatçıyı yaşatan bu ilgi işte. Yüzüne bak. Ne kadar mutlu görüyor musun?
1: Hiçbir şey için zorlamayacağım onu. Seçimi o yapacak.
0: Yenik düşmenden korkarım arkadaş.
2: Oh, bir dakika, durun. Kaçalım. İdare et ne olur.
0: Bir dakika çocuklar, bir dakika, bir dakika. Sevgilileri rahat bırakalım.
1: Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi havyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Kabarır, kudurur, kurban ister. Evet, kurban.
2: Hazer bizi ayıramaz değil mi?
1: Kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Hazer'im bile.

0: Böyle bir sokaktı işte. Her şey o kadar değişmiş ki. Kapı tokmaklarını, pencerelerdeki hasır perdeleri hatırlıyorum. Belki şu evde.
1: Ne kadar güzel.
0: Bu sokaklar keder veriyor bana.
1: Unutmayı öğreteceğim sana. Bağışlamayı öğreteceğim.
0: Unutmam ve bağışlamam. Haberin olsun.
1: Birlikte yaşadığımız her anı hatırlamanı isterim. Bir kusur işlersen bağışlama, affetme. Olur mu?
0: Bağışlamam tatlı.

0: bir tane daha çıkmış. Ne garip! İsfahan'da bir derginin kapağında kendi resmimi görmek. Heyecanlandım biliyor musun?
1: En çok bundan korkuyorum.
0: Neden korkuyorsun?
1: Gittikçe büyüyen, yayılan şöhretinden, etrafını saran merak, ilgi, sevgi çemberinden. Bu çemberi kıramamaktan korkuyorum.
0: Delisin sen!
1: Bu heyecandan, bu sevgiden vazgeçebilir misin? Yalnız benim sevgim yeter mi sana?
0: Doğru. İki kocam var benim. İşim seyircilerim, bir de sen. Hiç düşünmemiştim. Ben olsam kimseyle paylaşmazdım seni.

0: hafta daha uzatmak istiyorlar turneyi.
1: İmkansız. Bugün İstanbul'a dönüyoruz.
0: Böyle bir şey söylemedin bana.
1: Bu akşam karar verdim. İki sevgiliyi idare edecek güç de değilim ben. Sahneyi bırakıyorum. Evimin kadını olacağım artık. Kemal zorlamadı beni, ben karar verdim, inan.
0: Yanlış bir karar bence.
1: Bence doğrusu buydu. Beni nikahına alacaksın değil mi?
2: Tabii tatlı, sözüm olur. Osman sen de geleceksin, düğünümüze bekliyoruz.
0: Ben senin mutlu olmanı isterim.
1: Hayatımda bu kadar mutlu olmadım hiç.
2: Ben hadi.
3: Karşı koyabilir. Panik yaratmak istemiyoruz alanda. Emel Hanım'ın evinin önünde tertibat aldık. Önce oraya gitmelerini temin edeceksin. Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
4: Lütfen dikkat! 417 sefer sayıda uçakla...
5: Hoş geldiniz. İran konserleriniz için bir şey söyler misiniz?
1: Çok başarılı geçti. Bu kadar sıcak bir ilgi göreceğimi doğrusu ummuyordum.
5: Başka söyleyecekleriniz?
1: Sahneyi bırakıyorum.
5: Neden? Önemli bir sebebi olmalı. Açıklar mısınız lütfen?
1: Evleniyorum.
5: Kimle? Tanınmış biri mi? Adını söyler misiniz?
2: Söyleyin ne olur.
1: Kemal Yalçın. Şimdi izin verirseniz gidelim.
5: Pardon, bir yıl kadar önce kaçakçılığından takibata uğramıştınız.
2: İftiraydı. Gerçek anlaşılmış. Ben de rahatça yurda döndüğüme göre...
4: 417 sefer sayılı uçakla Beyrut, Karaşin, Bangkok ve Sidney'e gidecek yolcuların...
2: Bak gördün mü?

0: Mahmut kardeş de sana kırmızı gül getirmiş.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Kemal'in Tahran'da olduğunu biliyordunuz değil mi?
1: Yeni gelmişti.
2: Bana söylemediniz.
0: Aa, sen Mahmut'a bakma, çok tedbirlidir. İşler nasıl Mahmut?
1: İyidir abi.
0: Özlemişim İstanbul'u.
1: Hemen hanımlara uğrayacağız değil mi?
0: Eski evde misin?
2: Meşhur olunca güzel bir yere taşındık.
0: Bizim kaynana nasıl?
2: İyidir.
0: Olayı duydu mu?
2: Çok üzüldü.
0: Bir defa daha isteyeceğim seni ama bu sefer garanti vermeyecektir.
2: Vermezse kaçırırsın beni.
0: Nüfus cüzdanlarımızı Mahmut'a verelim de hemen muameleye başlasın. Duydun mu?
1: Duydum.
2: Polis.
0: Ne istiyor bunlar?
1: Bilmiyorum.
0: Sen in.
1: Şunu al, geliyorlar.
3: Müdüriyete kadar geleceksiniz.
0: Sebep?
3: Hakkınızda tutuklanma emri var.
0: Hani halloldu demiştin?
1: Avukat öyle söyledi.
3: Gidelim.
2: Kemal! Kemal! Bir yere bırakmam seni.
0: Merak edecek bir şey yok tatlı. Herhalde bir yanlışlık olacak. Mahmut, Emel'i eve götür, hadi.
2: Ayrılmam senden!
3: Rica ederim Emel Hanım.
0: Avukatı alır, hemen emniyet müdürlüğüne gelirsin Mahmut.
1: Merak etme abi.
2: Döneceksin değil mi?
0: Hemen dönerim. Sizin hesapça ne zaman dönerim?
3: Ceza kanununa göre en az 10 yıl sonra.
0: İşlemediğim bir suçtan öyle mi?
3: Adamların eroini senin kaçırdığını söyledi.
0: Ha.
4: Oh, my God.

0: Geliyor. Kemal Yalçın'la evleneceğiniz doğru mu?
1: Evet. Kaçakçısı olduğunu biliyor muydunuz? Kaçakçı olmadığını biliyorum.
2: Şöhretinizi engellemez mi bu evlilik?
1: Şöhret umurumda değil benim.
0: Hapishanede mi yapacaksınız düğünü?
1: Nerede olursa olsun, umurumda değil. Siz de umurumda değilsiniz. Onu seviyorum. Sahneyi de bırakırım. Umurumda değil. Onu seviyorum, anlıyor musunuz?
2: Yeter beyler, açılın!

0: Cemal!
1: Takip etmediler ya seni. Bağışla beni, senin de başını derde soktum.
0: Seni seviyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Seni seviyorum.
1: Nereden tahmin ettin burada olduğunu?
0: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır demiştin.

0: Bir yere mi gitmiştiniz?
1: Evet.
0: Kemal için konuşmamız lazım. Polise vur emri çıkmış. Endişelenecek bir şey yok. Avukatla konuştum. Teslim olursa en fazla 6 ay 1 yıl yatar diyor.
1: Hani suçsuz olduğu anlaşılmıştı? Hani tutuklanmayacaktı?
0: Normal formalite bu. Polise ateş etmeyecekti.
1: Nereden buldu o silahı? Silahı yoktu.
0: Silahsız dolaşmaz o.
1: Ay, yoktu! Biliyorum. Bana söz vermişti.
0: Boşuna tartışıyoruz. Şimdi Kemal'in hayatı bahis konusu. Saklandığı yeri biliyor musun?
1: Hayır.
0: Onun yanında değil miydin?
1: Hayır.
0: Saklandığı yeri bilsem ihbar ederdim onu. Dostu olduğum için ihbar ederdim. İki yol var, anlıyor musun? Ya polisle çatışıp öldürülecek, ya da 6 ay hapis yatıp kurtulacak. Tırın şoförü suçun kendisinde olduğunu itiraf etti. Daha önce tutuklama kararı çıktığı için tutuklamak istediler Kemal'i. Polise ateş etmeseydi, ilk mahkemede serbest bırakılacaktı. Belki 15 gün sonra, şimdi ölecek.
1: Silahı var. Teslim olmaz ki. Yerini bilsek bile... Eğer bu emri çıktıysa...
0: Haklısın. Yerini bilsem, gider önce silahını alırdım elinden, sonra da teslim ederdim polise. 6 ay nedir ki? Onu ölümden kurtarırdım. Belki telefon eder sana, görüşmek ister. Onu seviyorsan silahı al elinden, yazık olacak. Ölümden kurtar onu. 6 ay yatar çıkar. Onu seviyorsun değil mi? Seni çok iyi anlıyorum, kurtar onu.

0: Mahmud'u sevmem ama doğru söylüyor. Bir tek sen kurtarabilirsin Kemal'i.
1: Onu nasıl ihbar ederim? Kendi elimle nasıl teslim ederim polise?
0: Onun iyiliği için kızım. Hem nereden bilecek senin ihbar ettiğini? Onu seviyorsan buna mecbursun.

0: seçeneği düşünüldü. İddia makamının talebine uyularak sanık Kemal Yalçın'ın uyuşturucu madde kaçakçılığından Türk Ceza Kanunu'nun 403. maddesinin 1. fıkrasına göre vazifeli polis memurunu ateş etmekten Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesine göre cezalandırılmasına, her iki suçtan toplam olarak 15 yıl ağır hapsine karar verildi.
1: Olamaz! Olamaz!
2: Kader istemedi tatlı.
1: Seni bekleyeceğim. 1000 yıl da olsa seni bekleyeceğim. Affet beni. Affet.
3: Ama insanlık dışı bu yaptığınız. Canım çekilin şuradan, dağılın. Dağılın.
1: Söyleyemedim. İhbar edenin ben olduğumu söyleyemedim.
4: Bilmesin daha iyi. Anlayamaz, sonrasına düşman olur.
1: Suçum yok. Onun iyiliği için dediler. Ölecek dediler.
4: Biliyorum yavrum, biliyorum. Ne olur ağlama.
5: Siz mi ihbar ettiniz Kemal Bey?
3: Çekilin şuradan be! Hadi!
4: Ben de geleyim seninle.
1: Burada bekle ne olur. Kendim konuşacağım onunla.
4: Peki.

Niye yaptın bunu? En sadık adamıydın onun. En çok sana güveniyordu. Neden yaptın? İkimizi de yok etmek istedin. Başardın işte. Ne geçti eline? Kemal 15

0: babamın çocuğunu taşıyorum, ben mahvoldum! Ne geçti eline? Söyle ne geçti? Ne geçti, ne geçti, ne geçti?
1: İkimizden de nefret ediyorum. O güçlüydü, yakışıklıydı, paralıydı. Sen güzeldin. Daha ilk geceden teslim oldun ona.
0: Hayır!
1: Oldun! Ben kimdim peki? Kemal Yalçın'ın sadık adamı. Sadık köpeği yani. Şimdi herkes benim köpekliğimi yapacak. Her şeye ben sahip olacağım, sana da! Sen de benim olacaksın!
0: Bırak çadırmışsın sen! Köpekten de aşağılıksın sen! Hayvansın! Adi bir hayvansın!
1: Ücretin ne kadar senin? 100 bin! 200 bin! 500 bin!
0: Kemal'in paraları değil mi?
1: Benim! Hepsi benim! Sen de benim olacaksın!
2: Bana dokunursan öldürürüm seni!
0: Her şeyi anlatacağım Kemal'e! Her şeyi!
2: İnanmıyorsan bak! Olamaz! Olamaz!
1: Hamileymiş üstelik! Sana yamamaya kalkarsa inanma!
2: Olamaz!
1: Osman meselesini daha önce hissetmiştim ama sana yazmadım. Gurbet elde üzülmeni istemedim. O yüzden seyrekleşmişti mektupları.
2: Olamaz!
1: Kendi ağzıyla söylemiş. Beni affet diye sarılmadı mı sana? Haberi alınca emniyete gittim. Onun ihbar ettiğini söylediler. Yani gazetede çıkmasaydı gene de söylemeyecektim. Saklandığın yeri ondan başka bilen var mıydı?
2: Bu kadar mı yanıldım ben? Olamaz!
1: Bunlar artist abi! Ya boşuna nefret etmemişsin kadınlardan.
2: En çok ondan nefret ediyorum şimdi. Bir gün çıkacağım buradan. Yaptığını ödeyecek! Ölümünü dilenecek benden! Ölümünü dilenecek!

0: Görüşmek istemiyor.
1: Seni sevenleri düşün. Doğacak bebeğini düşün. Sen bir sanatçısın. Seyircilerine karşı da görevlerin var.
2: Sahneye çıkamam artık.
1: Çıkacaksın. Her şeyi zamanın akışına bırakacaksın. Kemal meselesinde de kendini suçlama. İnsan bir ömür boyu kaçamaz. Nasıl olsa yakalanacaktı. Suçu varsa cezasını çekecekti.
2: Suçu yok. İftiraya uğradı.
1: Öyleyse adalet er geç yerini bulacaktır. Sen de kurtulursan çalışarak kurtulacaksın. Oturup ağlayarak değil.
2: Sen de olmasan ne yapardım bilmem. Gayret edeceğim.

0: Kimi aradın?
1: Kimseyi aramadım, benim yazıhanem burası.
0: Olur canım, olur, olur, tabi. Tabi tabi, akşama görüşürüz. Kemal!
1: Ne o, hep içeride mi kalacağımı sanıyordun Mahmut?
0: Yok abi! Geçmiş olsun abi! Hiç beklemiyordum! Birden seni karşımda görünce...
1: Senin aklın mı bu?
0: Ben koydum abi. Sana yaptıklarını hatırlayasın diye.
1: Çalışıyor mu?
0: Osman'ın gazinosunda. 9 yaşına geldi. Sen her işi bana bırak abi. Çıkar çıkmaz başını belaya sokma. 9 yıl acı çektin sen. Bir anda ölüp kurtulmamalı. O da acı çekmeli. Bu gece kaçıracağız, anladın mı? Gelsin ayaklarımıza kapansın.

0: Ne oldu?
1: Kemal'i gördüm, salondaydı.
0: Hapisten çıkmış olamaz.
1: Gördüm diyorum. Onu hemen bulmalıyız.
0: Tavsiye etmem. Başına gelenlerin hepsini senden biliyor. İntikam almaya kalkabilir. Bence yapılacak en doğru şey Mehmet'i alıp Avrupa'ya gitmeniz.
1: Onunla konuşmadan, gerçeği anlatmadan bir yere gitmem.
0: Olanları ben anlatırım ona. Her şeyden evvel Mehmet'i düşünmek zorundasın. Hadi atla. Çekilin be çocuklar, çekilin, çekilin, bir şey yok.

0: Uçak biletlerinizi alayım mı yarın için?
1: Gazino ne olacak?
0: Bir çaresini buluruz, sen üzülme.
1: Yarına kadar izin ver bana. Osman Bey'i bırakır evine gidersin. Hadi iyi geceler.
0: Sana da.
1: Biri girmiş eve.
2: Kaçırdılar yavrum. 5 dakika önce 2 kişiydiler. Karanlıkta göremedim. Ne yazıyor?
1: Kemal kaçırmış. Kemal Mehmet'i kaçırmış.
0: Hizmetçiyi de bayıltmışlar. Hemen polise haber verelim.
1: İkisinin de hayatı tehlikeye girebilir. Ona Mehmet'in kendi çocuğu olduğunu anlatmamız lazım.
0: Çocuğa bir şey yapacağını sanmıyorum. Sana acı çektirmektir maksadı.
1: Acı çekmeye alıştım ben. Nasıl bulacağız Kemal'i?
0: Beklemekten başka çaremiz yok Emel. Telefonun rehberde var. Herhalde seni arayacaktır.
1: 5-10 dakika olmuş Mehmet'i kaçıralım.

Biraz uzan istersen. Telefon gelirse uyandırırım seni.

0: Ben bakayım. Alo? Bir dakika. Bugün naklen yayın vardı ya, televizyondan arıyorlar. Ama herhalde gidemezsin.
1: Affedersiniz. Ben Emel Sayın. Hemen geliyorum, merak etmeyin.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?

0: Ben dışarı çıkıyorum biraz.
1: Şimdi günün konserini naklen yayına geçiyoruz.
2: Kapa televizyonu!
0: Niye, oyalanırsın biraz.
1: Karşınızda Emel Sayın.
0: Affedersin. Onu görmek bile tiksindiriyor seni, değil mi?
3: Beni bağışlayın. Şu anda bir anne olarak karşınızdayım. Bu sabah oğlumu, Mehmet'imi kaçırdılar. Oğlumu kaçıran insana sesleniyorum.
2: Kapatma!
3: Sana sesleniyorum Kemal. Mehmet ikimizin oğludur. Kutsal olan her şeyin üzerine yemin ederim. İnan bana, gerçek sana anlatılan gibi değil, zannettiğin gibi değil. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Mehmet senin oğlun Kemal. Duyuyor musun? Duyuyor musun Kemal? Kemal!
4: Geçmiş olsun, ne oldu?
1: Emel Sayın'ın rahatsızlığı yüzünden yayınımıza ara verdik, özür dileriz. Osman!

0: Ana numarası bu. Yutmadın herhalde.
1: Çocuk nerede?
0: Ortaköy'deki evde. Sana oyun oynamak istiyorlar, anlamıyor musun?
1: Arabanın anahtarını ver bana.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Osman'a.
0: Yanında bulunsun.

0: Sümbül Sokak 137. Acele bir araba yollayın.
1: Başardın yavrum. Ağlama, başardın. Akşamüstü uğrarım. Araştıracağım, merak etme. Merak etme.
2: Başaramadınız Osman Bey.
1: Duyduğun sebepsiz kin gözlerini kör etmiş. O gözyaşları bir yalan uğruna dökülebilir miydi?
2: O değil miydi beni ihbar eden?
1: Evet, Emel'di. Ama kandırılmıştı. Teslim olursan 6 ayda kurtulacağın söylenmişti ona.
2: Kim söylemiş?
1: Sadık dostun Mahmut.
2: Yalan söylüyorsun Osman.
1: Vur emri çıktığını söylemişti. Teslim olmazsan öleceğini söylemişti. Emel seni kurtarmak için ihbar etti. Bağrında sevdiğinin çocuğunu taşıyan bir kadın... ...sevdiği insanı nasıl hapse yollar be?
2: O çocuk benim değil.
1: Ya kimin?
2: Sizin, ikinizin.
1: Budalanın birisin sen. Bana Emel'i sevdin mi diye sorarsan... ...sevdim derim. Ama o bunu hiçbir zaman bilmedi. O hep seni sevdi. Gücünün yettiği kadar. Ölünceye kadar da maalesef seni sevecek. Senin gibi aşkına layık olmayan... ...dostunu düşmanını tanımayan bir aptalı. Hadi. Hadi git. Emel seni bekliyor.
0: İnanmıyorsan al konuş.
3: Mehmet, anneciğim, beni kaçırdılar yavrum. Biliyorum. Bir şey yapmadılar ya sana.
4: İyiyim anneciğim. Seni çok özledim.
3: Ben de yavrum. Korkma, kurtaracağım seni.
0: Oğlunun yaşamasını istiyorsan Kemal'e Osman'ın metresi olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Çocuğun Osman'ın oğlu olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Kemal'i ondan kurtulmak için ihbar ettiğini söyleyeceksin.
3: Sen kandırdın beni.
0: Oğlunun ölmesini istemiyorsan söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Kemal geliyor. Söylediklerimi tekrarlamazsan ikinizi de öldürürüm.

0: davet etmiyor musun beni? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba. Gelişimin nedeni, gerçeği bir kere de senden dinlemek istedim.
1: Gerçek, bilmiyorum.

0: Bir şey var sende. Doğru söylemiyorsun.
1: Seni hiç sevmedim ben. Seni ihbar ettim. İhanet ettim sana. Git, yalvarırım git.
0: Emel, yavrum. Doğru mu?
1: Hayır, hayır. Seni sevdim.
0: Yaralandın mı?
2: Yok, yok, bir şeyim yok.
1: Mehmet'i öldürecek.
0: Ondan önce yetişirim. Ağlama sen. Oğlumla seni bugün dinlemeye geleceğiz.
2: Hemen polise telefon edelim.

0: Mehmet'im benim, döndüm.
1: Babacığım, babacığım! Beni kaçırdılar babacığım, annemi çok özledim, kurtar beni!
0: Peki, gidelim yavrum.
1: Artık bizi bırakmayacaksın değil mi?
0: Bırakmayacağım yavrum, seni bırakır mıyım hiç? Hadi, annem bizi bekliyor. Söz vermiştim, annene gidelim.
2: Nereye götürüyorsun çocuğu?
0: Sana ne? Çekil şöyle be!
2: Kıpırdama! Mahmut Bey'in emri olmadan çocuk bu evden çıkamaz.
0: Ha, Mahmut Bey'in emri öyle mi?
1: Babam benim!
0: Yavrum, şş, yavaş, aman dikkatli olalım! Şimdi dinle beni! Aşağıda bunun gibi bir serseri daha var, onu da haklayayım, ondan sonra rahat rahat çıkarız buradan.

0: Çocuğu götürmek istesen bırakmazsın değil mi?
1: Mahmut Bey'in emri böyle.
0: Ha anladım, Mahmut Bey'in emri. Mehmet gel. Gel oğlum. Gel. Tehlike kalmadı.
2: Yaman babasın.

0: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne?
2: Ya kirayı artırın ya da çıkın.
3: Milyaları sende.
4: Çıkar mı sanki?
3: Ya çıkarsa?
1: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
3: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
1: Bilal.
3: Sana çıktı öyle mi?
0: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
1: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
5: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
6: Yalancı.
1: Ya ben çıktı demedim ki.
7: Talih Kuşu. Yarın 18'de TV4'te.
8: A101'de haftanın yıldızları. Eti Ahenk ve Eti Karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: sepetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
1: yemek sepeti. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi.
6: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
7: gazoz. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Tatlı yiyelim,
2: tatlı konuşalım.
1: Nesildi festi?
3: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor.

0: Silahı yerine koy da dön bakalım. Utanmadan yüzüme bakabiliyorsun demek.
1: Abi! Elini ayağını öpeyim. Gençliğim ağaç.
0: Sen benim gençliğimi acıdın mı? Sen hiçbirimize acımadın.
1: Affet! Kapının köpeği olurum.
0: Köpekleri sevmem. Bunu çok iyi bilirsin Mahmut.
1: Abi! Ben ettim sen etme. Ne olur! Benim pis kanımı üstüne sıçratma. Karın var, çocuğun var. Onları düşün. Beni öldüreceksin, ne olacak? Ben zaten ölmüşüm abi.
2: Öldürme.
1: Elini ayağını öpeyim abi. Abi.
0: O insan değil oğlum.
1: Abi.
0: Ama madem ki istemiyorsun ölmesini,

0: Bana bak Mahmut. Bir daha karşıma çıkma.
1: Çıkarsam Allah belan versin abi.
2: Baba! Babacığım!
0: O insan değil oğlum.

alın. Çok mutluyum. Mutluluğumu paylaşır mısınız benimle? Hepiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size veda ediyorum. Bağışlayın. Sevgililerime kavuştum.

0: Pınarlı köyünü toptan sürüyorlar, haraç vermedi diye beye.
1: Allah belanı versin Bolu bey.
2: Bey geliyor baba.
3: Ata binişin yaman Ruşen Ali, seni kapıma asker alayım diyorum.
2: Sağ ol bey, babam ihtiyarladı, ben size demez.
3: Kocadın deli Yusuf, gözün bizi bile seçmez oldu.
4: Çevrene bunca dal kavuk üşüşmüşken gözüm seni nasıl seçsin Balı bey? Sözüm sana diye Hasan Çelebi.
3: Bu soruna bakılmaz, deliliktir yaşla azar.
4: Seysin delisi hiç de zarar etmez. Velakin beyin azmışı gayetle kötü. Duydum ki Bolu'yu fermansız yönetir olmuşsun, kullara acımaz, padişah sözü saymaz olmuşsun Bolu bey.
3: Dedikodu etmişler koca Yusuf. Biz hiç padişah hatırını saymamazlık eder miyiz? Hele sen bana şu köylülerin en hasını seç bakalım.
4: Ne diyeceksin?
3: Padişaha yollayacağım deli Yusuf.
4: Ayıplar unutulsun diye mi?
3: Oğlum ben sana at almaya mı geldim, hesap vermeye mi? Say şunu!
4: Eşkıyalarına dağıt, padişaha gidecek atın bedeli olmaz ve de bu atların hiçbiri padişaha yaramaz.
3: Yaramaz mı?
4: Padişaha gidecek at sen hiç görmemişsin Bolu bey. Öylesine bir at olacak ki önden baktın mı geyik, arkadan baktın mı höyük, yandan baktın mı kayık sallayacak. Duruşu şimşir gibi, yumuluşu kirpi gibi, sağılışı alayim-i sema gibi olacak. Öyle olmadı mı katiyen yaramaz padişaha.
3: Attık belaya.
4: Ya çattık ya! Şimdi bana bu yaşımda diğer diğer yol teptireceksin.
3: Sen bu atı bana 40 gün içinde bulup getireceksin deli Yusuf.
4: 40 gün mü? Hadi pekala diyelim. Senin hatırına değil ha, padişah hatırına.

0: Hadi bakayım uyuz. Hadi bakayım.
1: Toplaşmayın. Sahibi var mı buncağızın?
0: Var ağam, Emine kadın. Tarlada çalışır.
1: Deli Yusuf derler bana Emine kadın. Senin şu tayın her ayağına 100 altın veriyorum, razı mısın?
2: Allah murad ederse yel getirir, sel getirir, ille de deli getirir. Allah'ını seven tutmasın beni.
1: Dünyanın bozulduğunu buradan anlayacaksın. İnsanın kötüsü beylik sürer, cevherin değerlisi çöplükte sürünür.

0: Bu ne baba?
1: Padişahımıza armağan edilecek tay.
0: Tay. Etme baba, bunun neresi tay?
1: A benim gölgüsüz oğlum. Her malın hikmetini görünüşünde arayanlar bu işte berbat yanılırlar.
0: Ya Bolu Bey de bu işe akıl erdiremezse?
1: Ne güzel oğul, keşke erdiremezse. Bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur.
2: Sarayın bahçesinden üçer salkım üzüm aşırmışlar efendim.
3: Vay sefiller, soyacak başka bağ bulamadınız mı? Tez ayaklarından asıp yüzer değnek, sonra da zindana atın.
2: Baş üstüne efendimiz, götürün.
4: Aman efendimiz, ağalık vermekle demiş atalarımız. Üç salkım üzümü kullarınıza helal etseniz gerek.
3: Öst Hasan Çelebi, senin atalar ne hep kullardan yana? Beyleri kayıran lakırları hiç düşünmez misin?
4: Töredir efendimiz, ayaküstü uydurulmaz.
3: He? Ne dedin, ne dedin?
4: Efendimiz!
3: Ne dedin bakayım sen?
4: Bağışlayın efendimiz. Koca Yusuf geliyor efendimiz, size dünyanın en bağ biçilmez tayını getiriyor.
3: Yusuf mu?
1: Padişahımıza dünyada eşi olmayan bir tay buldum Bolu Bey'i. Böylesi hiç kimseye nasip olmamıştır.
3: Ben yana alay mı ediyorsun melon?
1: Ruşen Halim sormuştu da, bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur demiştim. Bizim oğlan daha iyi anlamış seni.
3: Yakalayın! Zırdına atın bu rezili!
1: Bolu Bey, bu cahilliğinin cezasını çok ağır ödeyeceksin Bolu Bey!
3: Öyle küstah! Test çarşı meydanına götürün bunu! Beni görmek istemeyen gözlerine bir çekilsin, malı mülkü atlar zapt edilsin!

Ne suçum var bilemedim ben bunu. Küçük halim yetim kalır ağlar. Çok emekler çektim hep zayi oldu. Zulüm bana hayıf olur ağlar. Ben nettim paşaya ağlar beyler. Ak gövdemi kızıl kana boyarlar. Dostlar.

0: akan kandan coşkun sular bulandı. Düşmanlar söyledi, zalim inandı. Sorarım sizlerden bir gün olur ki...
1: Seni bu hale kim koydu baba?
2: Alim, sen misin Alim? Şu gözlerimin oyuklarına iyi bak Ruşen Alim. Bunlar Bolu Bey'in cehennemdeki karanlık mağaraları olacak. Otayı bana geri getireceksin Ruşen Alim.
1: Olur mu baba? O zalimin ayağına gidilir mi sana yaptıklarından sonra?
2: Bana acıma Ruşen Alim. Benim fukara gözlerim otayın yarısı et. Edeceksin, isteyeceksin. Bana yapılan kötülüğün acısını otayla alacaksın.
1: Öcünü alacağım baba.
3: Ey çulsuz körün oğlu!

0: Aman durun hele! Hadi işinize! Aman yavrum! Çıldırdın mı sen? Buralarda daha ne ararsın?
1: Babam yolladı. Soysuz Bolu Bey'inden kırtayı geri istemeye.
0: Etme yavrum, amanın eyleme! Bir duyarsa bunu seni de perişan eder.
1: Essin bakalım! Bizim de ona edeceklerimiz olur elbet.
0: Baban için döktüğüm gözyaşından gözlerimin pınarı kurudu. Aksakalımın hatırına beni daha çok üzme. Hadi yavrum, hadi parçalatır seni itlerine.

0: Gene ne daldınız öyle Hüsnü Barla Hatun?
1: Şu yiğidin kederli hali içime işledi dizler kalfa. Acaba kimin nesi?
0: Fukara koca Yusuf'un oğlu bu.
1: Gaddar abimin gözüne mil çektirdiği ihtiyarın oğlu mu? Aman dizler kalfa belki bir yardımımız dokunur.
0: Hayrola evlat, ne düşünürsün öyle?
2: Bolu beyinin itlerini düşünüyorum nine. Haklı geldim, haksız oldum. Bu haksızlığın öcünü fena alacağım nine. Gün gelecek zalim Bolu bey adımı duyunca kaçacak, delik arayacak. 7 düvele meydan okuyacağım nine, içimde yanan ateşi bir bilsen.
0: Kalk peşimden gel yavrum, sana yardım edeceğim.

0: Siz koca Yusuf'un oğlusun değil mi?
1: Şimdi kör Yusuf'un oğluyum. Adım Ruşen Ali'ydi eskiden. Şimdi kör oğlu oldum.
0: Yüzünü kimler kanattı öyle Ruşen Ali?
1: Soysuz Bol Bey'in itleri. Babamın tayını istemeye gelmiştim. Tatlı dille açılmayan kapı kılıçla açılır elbet. Bir daha gelişimde kılıçsız gelmem. Bakalım veriyorlar mı, vermiyorlar mı tayı? Kimsin sen? Söyle bakalım. Soysuz Bolu Bey'in sarayında işin ne?
0: Adım Gülizar. O soysuz beyin bacısı Hüsnü Bala Hatun'un cariyesiyim. Sizin acılarınız benim kederim oldu artık. Bir çare arayacağım derdinize.
1: Başına dert açılır beni korursan. Gökyüzü kadar parlak, gökyüzü gibi mavi gözlerin buluklansın istemem. Gönlüm razı olmaz kederlenmeni.
2: Geliyor, efendimiz geliyor, amanın ben geliyor.
0: Çabuk uzaklaş, görmesin, onunla ben konuşacağım.

0: Abi.
1: Hayrola Hüsnü Bala, sabah gezintisi mi?
0: Bir adam vardı abi, fukaranın birine bir yük hayvanı bağışlayacaktım. Aklıma şu deli seyisin Uyuz Tayı geldi, ne dersiniz?
1: Al, kime verirsen ver, yalnız o melun seyisin adını bir daha alma.

0: Tanrım sana şükürler olsun, bin şükürler. Kim getirdi?
1: Küçük bir çocuktu. Dayı bırakıp kaçtı.
0: Ruşen Ali, 7 kazan su kaynat, içine 7 bağ kantron otu atacaksın. Gözümü çıkardın ama özüme ilişemedin. Yürü bre Bolu Bey, sana bir tay değil bir cehennem büyüteceğim.

0: 7 kere yıkandı mı?
1: Yıkandı baba.
0: Şimdi ahırın duvarlarını öyle bir sıva ki bir iğne başı kadar ışık sızmasın içeriye.
1: Peki baba.

0: Yemini, otunu, suyunu ölçüyle vereceksin. Her gün kantının otuyla yıkayacaksın bedenini.
1: Peki baba.
0: Yatağına, ahırın kapısına söyleyeceksin, başından ayrılmayacaksın.
1: Başım üstüne baba.
0: Bu tayın rengi üzüm gibi ak olacak. Yürü Repbolu Bey'i, bu genç amansız olacak.

0: Nereden karşılaştırdım seni, hay nereden adını andım sana, hay dili kopasıca, hay bacağı kırılasıca dizdar!
1: Dövünme dadı, hiç para etmez! Sabah olur olmaz gidiyoruz! Bir uyuz tayla kim bilir ne yapıyoruz zavallılar! Kendimizi onlara hiç tanıtmadan yardımlarına gideceğiz!
0: İki kadın, yapayalnız dağlar başında!
2: Şu sol kaburgada zayıflık hasıl olmuş! Oğlum, hele dikkat et ahırın etrafına! Altın büyüklüğünde bir delik var, onu ara, bul ve hemen kapat! Ben namaza duracağım, hadi oğlum!

0: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
1: Çin Hakanı'nın elçisiyiz. Sizden at almaya geldik.
0: Artık at satmıyoruz.
1: Ayol nasıl olur?
0: Bizde at kalmadı artık.
1: Canım yük taşıdığınız uyuz tay yok mu? Biz ona bile razıyız. Her ayağına 150 altın veririz o tayın.
0: Kimsin? Kimin adamısın? Doğru söyle.
1: Hint padişahının elçileriyiz.
2: Gülizar.

0: Kız sen nereden çıktın?
1: Kusurumuzu bağışla. Acep Otay eline vardı mı? O günden beri içime dert oldu.
0: Sendin demek. Bey duyarsa seni öldürür.
1: Öldürsün.
2: Vay benim başıma gelenler.
0: Ay sen çok yaşa nine.
2: Sen de yavrum.
0: Babam namazda. Gel sana Atay'ı göstereyim Gülüze.
1: Nasıl olur? Sahi Otay mı bu?
0: Bize ne büyük dostluk ettiğini şimdi anladım. İyilik perisi Gülizar. Bu serpildikçe, güzelleştikçe ben de yürekleniyorum. Nedir bilmem müthiş şeyler olacak Gülizar. Bunun bedenine bilinmedik bir cevher, duyulmadık bir cila karıştırdı baba.
3: Erkeklere kız emanet edilmez. Amanın göz kulak olalım Kamber.
4: Korkma Kalifacığım, ben varken bir şey ölmez.
3: Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar dedim sana Kamber?
4: Ne bileyim Kalife, her bir yeri tikali, içerisi benden karanlık.
0: Bir gün gel desem gelir misin? Bana varır mısın Gülizar? Gözlerin aklımdan çıkmıyor ilk gördüğüm günden beri. Gündüzüm desen, gecem desen, katıksız ekmeğim desen. Bu böyle sürüp gitmez Gülizar.
1: Böyle sürüp gitmez. Buraya ayağım değil, yüreğim getirdi beni.
0: Kıratın terkesini atıp götüreceğim seni.
5: Söyle bakayım üstü bala. Koskoca bir Bolu Bey'in kız kardeşi, koskoca bir kara vezirin nişanlısı bitti körün ahırında ne arar?
1: Beni döveceğine sen dövün gafil. Koca Yusuf'un ahırına işlediğin günahı bir parçacık da olsa hafifletmek için gitmiştim. O sana dünyanın en güzel atını getirmişti. İki göz bırakıp gitti. Sana bulduğu tayın nasıl baha biçilmez bir küheylan olduğunu biliyor musun? Sen öyle bir hazine getirdin ki şimdi karşılığında beyliğini versen geri alamazsın.
5: Tez bana zorbalı çağırın! Yusuf'un getirdiği tayı göreceğim.
1: Ben ne yaptım dadı? Ben bunu nasıl söyledim?
5: Tez o küheylanı buraya getirin!
6: Ha koçum! Ha benim! Bir kerecik görebilseydim onu tanrım, bir kerecik! Ha koçum! Ha dilim benim! Deli bu, deli, deli Yusuf'un delisi bu!
0: Bolu Bey'in askerleri!
7: Çekil yolum dönkür, vallah billah çiğnerim! Nerede o küheylan?
6: Öst alçak, sen o küheylanı ne cüretle sorarsın?
7: Bolu Bey'in emri var, derhal vereceksin!
6: Defol, yıkıl, yıkıl!
5: Sağ olun ulan! Sağ olun alçaklar! Ya alçaklar, rengiller! Ey köpekleri!
6: Yakalayın, vurun!
5: Yakalayın şunu, yakalayın!

Ak Dağ'ın doruğunda o Çamlıbel Kalesi vardır. Orada aklın ve bileğin zoruyla yeneceğin Cidalı Kenan eşkıyası durur. Çamlıbel sana her daim siper olsun oğul. Benim tüm bilgeliğim ve de tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar. Ben sana gözlerimi helal ediyorum. Her daim nefsine sahip kal oğlum. Beline sıkı, yüreğine sıkı ol. İçki içmeyi, zayıfa eziyet etmeyi haram belle. Her şeyin güzelini sev yavrum. Duygulu, akıllı ve de ince yaşa. Zalime kılıç gibi, mazluma ümit gibi işlesin inceliğin. Ve de öcümü yerde ko...

seni hor tutanlar, onu kör edenler, benimle körün oğlu diye elenenler, tümü de bir gün kör oğlundan aman dileyecekler.

0: Ey salak oğlan! Cidalı Kenan'a baş vermeden buradan geçilmez!
1: Benim yolum Şanlıbel, Cidalı Kenan'a gidiyorum!
0: Hey, ite binmez!
2: Ne var, kabre sığmaz!
0: Bir salak oğlan Cidalı'yı görecekmiş!
2: Geçsin! Hey, selam vermez!
0: Buyur!
2: Yolcuya geçit ver!
0: Verdim, geçsin!
3: 1000, 1000, 2000, 3000 daha...
2: Geç!
3: ...1024, 1025, 1026
0: Hey! Kadre sığmaz, ite binmez! Bugünlük bu kadar yeter! Hadi kaleye gidiyoruz!

0: Kimin nesisin ne arar?
1: Bolu Bey'in gözlerine uydurduğu seyiz koca Yusuf'un oğlu Ruşen Ali'yim.
0: Körün oğluyum desene kısaca şuna.
1: Ben kör oğluyum. Cidalı Kenan Nameşkıya sen misin?
0: Benim, ne olacak?
1: Babam koca Yusuf'un bana vasiyeti var. Ben bu kaleyi senden devralacağım.
0: Belli ki dilinin söylediğini kulağın işitmiyor. Başına afyon vurmuş bir saz aşığı bu. Şükret ki sofra başında ve eşref saatindeyim. Hadi savuş, tez savuş katil! Kalkarsam kelleni yerinde komam ha!
1: Benim acelem yok eşkıya başı. Sen keyfini, gevişini bozma. Ben Çamlıbeli senden almayı nasılsa aklıma koydum. Bu işin şartını şurtunu ne zaman istersen o zaman konuşuruz.
0: Vah fıkara! Gencecik yaşında aklını oynatmış. Daha deviren!
2: Buyur ağa!
0: Bu deli oğlan hoşuma gitti. Götür şu rezili bir şeyler ziplensin.
2: Şöyle buyur. Al bakalım kardeş, doyur karnını! Sağ ol daha deviren, karnım tok! Meczup, madem eti beğenmedin, tepsiyi ye bari!
1: Sağ ol kardeş, gel bölüşelim!

0: Şununla da dişini karıştırırsın.
1: Madem ki pazı gücüne çok güveniyorsun, gel hele seninle kol güreştirelim.
2: Dayan kabre sığmaz.
3: Namım Zincir Grandır kardeş. Madem bela arıyorsun, gel dövüşelim.

0: 가득 들어오. 저러고 허풍샷까지 봐.
1: 저배 저배 우맥주 파일라 싸머
0: 와양진주들한 아니 가루 아니 아니
2: Sayende biraz ısındım Cidale ağam. Seni de uykuna almış görüyorum. Şimdi beni iyi dinle. Sen benim ağam sayılırsın. Eğer bana öz kardeşin gibi güvenip Çamlıbel'i iyilikle, güzellikle devredersen ne âlâ. Seni ömrünün sonuna kadar padişah gibi yaşatırım. Yo, eğer beni bağrına basmaya için el vermiyorsa... işte meydan, işte kılıç.
1: Atın şu meczubu! Hey, selam vermez, atın şunu!
3: Adım üstünde ağam. Ben selam vermezim. Lakin şu yiğidi gördükten sonra huyum değişti. Bu Köroğlu selam verilmeyecek gibi değil.
1: Dağ deviren!
4: Lakabım dağ devirendi Köroğlu. Lakin sen beni devirdin. Gayrı sana ilişebilir miyim?
5: Lakabım ite binmezdir Köroğlu. Lakin senin uğruna ite de çakala da danaya da binerim.
6: Ben kabre sığmam kardeşler. Lakin bu işe uyarım. Sen ne dersin canı cebinde?
7: Helal derim. Bu kör olduğunu gördükten sonra canımı cebimden çıkarıp avucumda taşımak şart oldu.
2: Sesin çıkmıyor zincir kıran kardeş. Ne o, yoksa sen başka fikirde misin?
3: Senden dövüştükten sonra kıracak zincirim kalmadı kör oğlu. Başım üzere yerim var.
5: Boyumdan ötürü bana güdümen demişler kör oğlu. Lakin düşüncelerim gayetli uzundur. Bizim Cidalı Kenan sağ olsun iyi duruştur ama artık yaşlandı. Sen Çamlıbel'i tam zamanında devralıyorsun.
0: Bana eceli yakın derler. Seni tanıdım, artık ölmem.
1: Susun gafiller! Sen bu işte koluna kılıcına güveniyorsun Köroğlu. Oysa yiğitlik nam ile yürür. Namı olmayana bu dünyada kimse metelik vermez. Eğer kendine güveniyorsan yarın sabah tek başına Akbayır gediğine inersin. Şayet geçen kervanlardan Köroğlu namı ile bir tek metelik alabilirsen... ben de Çamlıbel Kalesi'ni sana seve seve helal ederim.
2: Pekala koca eşkıya, şimdi anlaştık. Yarın sabah Akbayır gediğinde beni sınayacaksın. Kabre sığmaz kardeş, bana yatacak bir yer göster.
6: Arkamdan gel Köroğlu.
1: Sen hala sağ mısın?
2: Yedi canlıyım sayende.
1: Madem ki tuzağı atlattın, seni kendi elimle geberteceğim.
2: Gençliğim acı Cidalı. Seni tanımadan Cidalı, eşkıyalar erkek olur sanırdım. Sen k***sın Cidalı!
1: Köpek!

0: Kılıcımı pis kanınla kirletmek istemem Cidalı!
1: Gebereceksin!
0: Baba yadigârıdır! Yalla Cidalı!
2: Ne var, ne oluyor?
3: Ne olacak, Köroğlu Cidalı'ya talim yaptırıyor!
2: Ne var, ne oluyor ya?
1: Bana bak!
0: Baktın!
1: Ben!
0: Hey, sen!
1: Bitersin vallahi!
0: Sen benim ağam yaşındasın. Ama bir daha azarsan katiyen acımam. Kusura kalmayın kardeşler, sizi uyandırdık. Cidalı bana kılıç öğretiyordu. Birisin ama ben verdiğim sözden dönmem. Şimdi Akbayır'a baş almaya iniyorum.
4: Hey! Kervancı dur!
3: Köroğlu'na baş vermeden buradan geçemezsin.
1: Şu morun kellesini kesmek de işten mi?
4: Etme yavrum, eyleme bana! Ben kesesi delik zavallı bir ihtiyarım. Mallarımı pazarda satmazsam acımdan ölmez miyim?
0: Peki baba, ne diyeyim, hadi geç bakalım.
4: Allah razı olsun, Allah senin yüzünü güldürsün yavrum.
2: Hani Köroğlu, hani Yabaç?
0: Alamadım!

0: Bir kervan göründü.
1: Budalalar, ağzınızın payını almadınız mı?
2: Hey, kervan gidin orada! Köroğlu namına baş vereceksin, vermezsen geçirmem.
3: Ben her işi kesat gitmiş fukara bir çerçiyim. Kaç gündür köy köy dolanıyorum Köroğlu. Kesemde iki mangır ya vardır ya da yoktur.
2: Mangırın birini vereceksin.
3: Çoluğum çocuğum acından ölür, ne olur bağışla beni.
2: Ay Allah cezanı versin, peki geç git hadi.
1: İyi mi aldınız mı şimdi ağzınızın payını? O olsun size.
4: Etme Köroğlu etme, sen bizi rezil etme. Seni adamdan saydık, gel bizi rezil etme. Ah ne ettin ne ettin, yuksuz olan
5: görün. Susun bir kervan görün.
1: Bu kervan Bolu Bey'in, şimdi seyir var, seyir.
2: Vay zorba subaşı, bu ne güzel rastlantı!
6: Sen kör seyisin oğlu değil misin? Yoksa eşkıyalığa mı özendin? Cidalı sana bey kervanından baş almayacağını öğretmedi mi?
2: Çamlıreli'nin hakimi benim artık, denk başına 15 altın sayacaksın.
6: Hele hele, şundaki Eda'ya bak! Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Altun'un çeyizlerini taşıyan bir kervana karşı bu kaç türlü edepsizlik! Şşş, secdeye gel gafil, secdeye!
2: Bolu Bey'in kaknem kız kardeşine bu kadar süs çoktur. Şu malların tümünü Yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum. Çözün şu denkleri, çözün!
7: Eyvah!
6: Vurun, tepeleyin şunu! Vurun, öldün!
2: Hadi lan, bak olsun! Erdi!
7: Vay sana!
2: Ödelim!
5: Hadi koşalım!
2: Ödelim!
5: Hadi! Hadi!
2: Hadi! Hadi gidelim! Haydi koşun!
5: Aydın!
2: Erdem'in! Haydi yavrum!
6: Yanını bağışlıyorum köpek! Var Bolu Bey'ine haber ilet! Çamlıbel bundan böyle Köroğlu'na soruldu! Gücüne güveniyorsa gelsin.

gelmezse beni bol da beklesin. Sarayı er geç başına yıkılacaktır. Hadi savuş, yıkıl karşımdan! Aval aval, ne bakarsınız? Hadi toplayın şu denkleri! Hey!

0: Nasıl bir adamdı tarif edebilir misin?
1: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
2: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.
0: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
3: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
0: Şimdilik hiçbir yere.
4: Cellat yarın 16.15'te TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an? Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ömür Süzme Beyaz Peynir 99 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
9: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava atacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Festçiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha? Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
1: Enfesti.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Kâr ola. Karoğlu'ymuş. Gösteririm ben o Karoğlu'na. Beni rezil ettin zorbaz.
9: Bağışlayın beni efendimiz. Adamlarım can derdine düşüp kaçınca yalnız kaldım. Buna rağmen direnerek tam 20 eşkıya öldürdüm. O Karoğlu alçağının yanında 50 kişi vardı.
8: Karoğlu. Karoğlu'ymuş. Gösteririm ben o Karoğlu'na.
9: Efendimiz... Düşüncemi sorarsanız asıl iş Köroğlu'nda değil. Koca Yusuf'un yetiştirdiği 40 yüheylandadır. Öylesine zorlu, öylesine müthiş bir hayvanı daha ne gördüm ne işittim. Koca Yusuf'un yetiştirdiği o yüheylan...
8: Kes! Kes diyorum!
9: Müsaade buyurun efendimiz. Demek istediğim şudur ki o yüheylan onda oldukça Köroğlu katiyen ele geçmez. Kellem hakkı için doğru söylüyorum. Derhal bir hileyle ele geçirmeli yüheylanı. İlk evvel Küheylan bertaraf edilmeli efendimiz.
8: Pekala, ne duruyorsun öyleyse? Bana bu işi yapacak birini bul.
10: Duyduk duymadık demin, beyin buyrultusudur. Bolu'nun en hünerli hırsızı her kimse acele saraya çağrılıyor. Duyduk duymadık demin, Bolu'nun en büyük hırsızı aranıyor.
11: Hüsnü Bala Hatun, sizin Ruşen Ali Köroğlu namıyla dağa çıkıp çeyizinizi getiren kervanı soymuş.
12: Ne diyorsun? Öyleyse uğursuz dün gecikecek biz Zarf Kalfa. Belki o zamana kadar gelir kaçırır beni.
8: Köroğlu'ymuş. Köroğlu ha? Gösteririm ben o Köroğlu'nu.
11: Hırsından ölüyor, ölüyor kahrından.
13: Efendimiz, aradığınız hırsız bulunmuş.
8: Bulunmuş mu? Tez gelsin.
9: Efendimiz... Nihayet aradığımızı bulduk. Bolu'nun en büyük hırsızı işte karşınızda.
8: Benden eğleniyor musun ulan? Bu ne?
14: İzin buyurunuzla efendimiz size hünerimi göstereyim. İşte kaftanınızdaki elmaslar. İşte enfiye kutunuz.
8: Bunları ne vakit açıyordun kerata?
14: Eteğinizi öptüm ya efendimiz.
8: Ha?
14: Şu çarşıdaki celladın cebindeki macun kutusu. Şu saray önünde elini öptüğüm Ketuda Başı'nın cebindeki altın.
8: Allah Allah, daha bitmedi mi?
14: Şunlar da sarayın, beni buraya getiren muhafızlarınızın malları.
8: Vay kerata vay, sahiden hünerliymiş. Adın ne senin?
14: Ayvaz efendimiz.
8: Ayvaz evladım. Çamlıbel'de Köroğlu namında soysuz bir eşkıya türemiş. Şimdi sen gidip onun atını çalabilir misin?
14: Ayvaz'ın çalmayacağı şey yoktur efendimiz.
8: Çok yaşa! Kırat gelince sana 100 altın vereceğim.

0: Biraz tamam 100 altın.
1: Sağ olun efendimiz. Lakin yarısı peşin olsun. Ben her işi sağlama bağlamayı severim.
0: He? Öyle. Şu kurusundaki Eda'ya bak.
1: Kusura bakmayın efendimiz. Son zamanlarda Bolu'da namuslu adam kalmadı. Şimdi onun için sizden de 50 altını peşin isterim.
0: Ne dedin? Ne dedin? Sen bu lafları bana mı dedin?
1: Size dedim efendimiz. Ya peşin verirsiniz ya da gitmem, keyfiniz bilir.
0: Eğer kıratı yarın akşama kadar getirmezsen kellerini kopmuş bil. Sokulma! Aman uzak dur!
2: Selamun aleyküm güzelim. Şeker Ayvaz, Can Ayvaz, bir dileğim var sende.
1: 1000 dileğin olsun güzelim, bu can sana feda olsun.
2: Diyecekler mi unut? Biri duyarsa beni öldürürler, hem beni hem seni öldürürler Can Ayvaz.
1: Neymiş bakalım dileğin?
2: Kırat Köroğlu'nun canıdır, kırat çalınırsa Köroğlu ölür.
1: Ölsün, bana ne?
2: Köroğlu öldürse ben de ölürüm Can Ayvaz, ben onsuz yaşayamam.
1: Yo, beye söz verdim, kıratı çalacağım.
2: Teker Ayvaz, Can Ayvaz, sana bunu veririm, sana inciler, altınlar veririm.
1: Çocuk mu kandırıyorsun güzelim?
2: İlle de Köroğlu'na gidecek, sen söz verdim diyorsan git. Ama kıratı çalma. Şu nameyi götür Köroğlu'na, Gülizar gönderdi de, o sana 1000 altın verir.
1: Sahiden verir mi?
2: Verir.
1: Nameyi Köroğlu'na veririm ama kıratı da çalarım Gülizar Hatun.
3: 3 güzeller indi çaya, cemalin...
4: Hadi kalk bakalım koca oğlan.

Merhaba Akköhelen. Bak sana neler getirdim. Gittiğin mekan da ferahlık vardır at kardeş. Seni şöyle bir Bolu'ya kadar götüreyim dedim. Şeker alırız, kurabiye alırız, çarşıdan hamama gideriz. Yüz altına neler yapılmaz at kardeş. Yüz altın bu. Yarısı senin, yarısı benim. Ondan sonra yan gel yat. Sen hele benimle bir gel.

0: Doğrulan, sen kimsin, in misin, cin misin?
1: Neyinim, necerim, senin gibi Adem'im.
2: Doğrulan, dur dedik sana!
3: Yanıyorum, dur, dur!
1: Ben buraya! Bırakın, bela yaparım dedim ha!
3: Durun ya, bırakın çocuğu!
1: Selamun aleyküm, Ayvaz derler bana. Koç Köroğlu sen misin?
3: Benim yiğidim.
1: Sana Bolu'dan name getirdim Köroğlu.
4: Sen ki Köroğlu namiyle yiğitlik gösteren Civan Mert Ruşen Ali'sin. Bolu Bey'in sarayından cariye Gülizar o gün bugündür yolunu gözler.
3: Bu name yavuklum Gülizar'dan.
1: İşim tamam. İzin verirsen ben gideyim.
3: Dur bakalım. Seni bir yere bırakmam Ayvaz. Sen benim dünya aret kardeşimsin artık.
1: Olmaz Köroğlu.
3: Niye olmaz?
1: İnsan öz kardeşine kötülük edebilemez.
3: Bak hele, ne kötülüğü? Sen bana en büyük iyiliği etmedin mi? Kelleni koltuğuna alıp, yavukluğumdan namiyi getirmedin mi?
1: Pekala Köroğlu! Bana 200 altın verirsen seninle kardeş olurum.
3: Verdim gitti.
1: Öyleyse kardeş olduk Köroğlu. Bolu Bey de senin atı çalmak için bu kadar vermişti. Ne edersin? Bu dünyada her şey parayla. İnsan ihtiyarlığına biraz para biriktirmeli. Değil mi Köroğlu?
3: Demek Bolu Bey'i kır atı çaldırmak istedim. Peki ya atı çalamasaydın Ayvaz?
1: Çaldım bile Köroğlu, çaldım bile. Dışarıda beni bekliyor.
3: Vay! Helal olsun be Ayvaz, yamansın.
4: Günlerdir seni düşünüyor, gecelerdir uyumuyorum Ruşen Ali. Beni zorla başkasına verecekler. Yakında düğünüm yapılıyor, eğer vaktinde gelmezsen...
3: Ben hemen Bolu'ya yetişmeliyim.
1: Öyleyse ben de gelirim, Koç Köroğlu'nun kardeşi değil miyim ben?
5: Karayazir'in baş sipahisi ünlü cengaver Hoylu Bey geliyor!
6: Devletli Kara Vezir'in zatınıza armağanı.
7: Teşekkür ederim Hoylu Bey. Ne işe yarar bu?
6: Cafer icadıdır efendim. Adına tüfenk denilen yeni bir cenk aleti. Bu delikli demirin içinde barut ve kurşun vardır. Şurasından tutulup çekildi mi barut patlar, karşıda duran nesneyi tuzla buz eder.
7: Cafer icadı diye ben buna derim. Vezir hazretleri afiyettedirler inşallah. Kendilerini daha erken bekliyorduk.
6: Müstakbel enişteniz devletli kara vezir İstanbul'daki bazı ehemmiyetli işler dolayısıyla biraz gecikecekler. Lakin düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar.
7: Başım üzere.
6: Şimdi müsaadenizle biraz istirahate çekileyim. Devletli vezire vekalete amadeyim.
7: Hoylu Bey şeref misafirimizdir, gereğince ağırlansın. Vay canına! Acep sahiden dediği gibi mi?
8: Efendim, düğün hazırlığı başlasın mı hayırlısıyla?
7: 40 gün 40 gece şenlik yapılsın.
8: Baş üstüne efendim.
7: Dur Hasan Çelebi, dur!
8: Buyurun efendim.
7: Hiç kıpırdama! İşime yaramadın bugüne dek, bari tüfenk talimine yara!
9: Hasan Çelebi sizlere ömür efendim.
7: Vay canına!
9: Pek kıyıcı bir silah efendimiz. Ne güzel tepelenir Köroğlu bununla.
5: Duyduk duymadık demin! Köroğlu nam eşkıyanın kellesini getirene 5000 altın... Ayvaz namursuzun kellesine 1000 altın veriliyor!
1: Duyduk, bana 100 altın verdi, kelleme 1000 altın geçiyor. Olur mu be Köroğlu?
3: Üzülme Ayvaz, çıkarız acısını.
1: Şart olsun Köroğlu!
5: Ayvaz namursuzun kellesine 1000 altın veriliyor!
10: Bolu Bey'in buyurdusunuz!
3: Nalban Demircioğlu sen misin ha?
11: Benim, ne olacak?
3: Atıma güzel bir nal yakıştır Demircioğlu, uzak yoldan geldim.
11: Bugün çalışmıyorum yiğidim.
3: Ya önündeki?
11: Kendi can sıkıntım.
3: Derdini bağışlar mısın?
11: Boşuna uğraşma, çare bulamazsın.
3: Sen ki bilgeliğin nalbantlığı kadar ünlü Demircioğlusun. Benimki kadar eşsiz bir atı nalsız çevirmeye kıyamazsın.
11: Amma da övündüm be delikanlı. Hey maşallah, at değil nur parçası. Allah rahmet eylesin, koca Yusuf bile böylesini yetiştirmemiştir.
1: Demedim mi Köroğlu, atın iyisinden canını esirgemez. Yalandır Demircioğlu.
11: Bunları 10 yıldır saklıyorum, kimseye kıyıp veremedim.
3: Darılma, gücenme ama...
11: Beğenmedin mi yoksa?
9: oldu?
3: Kusura kalma Demircioğlu, bunal işimi görmez. Zararına karşılık kabul et.
11: Bu altın geçmez yiğidim. Bu altın kalp. Namını bağışlar mısın?
3: Köroğlu.
11: Köroğlu mu? Vay yiğidim, rahmetli Yusuf'un o civan mert oğlu sen misin?
2: Duyduk, duymadık demeyin! Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Hatun'u gelin hamamına götüren alay geliyor!
5: Alay geçinceye kadar herkes gözünü yumup duvara dönsün! Bakmaya cesaret edenin kellesi uçacaktır!
11: Aman Köroğlu, bu kargaşalıkta burada dolaşılır mı, yoksa kelleni satılığa mı çıkardın?
3: Üzülme Demircioğlu, ben babamın öcünü almadan kelle verir miyim? Sarayda sevdiğim bir gülüzar cariye var, onu kaçırmaya geldim.
11: Aman evladım, Hoylu Bey gelmiş, kara vezir de yolda. Sarayda şimdi bir ayak, bin bir ayak.
3: Hoylu Bey ya, şu ünlü cengaver. Saraya kadar gitmişken onu görmeden çıkmam, yaman adammış.
11: Köroğlu, şakanın sırası değil.
1: Demircioğlu doğru söylüyor, artık sıvışalım. Ben burada patladım be Köroğlu.
11: Oy, bu da nesi?
3: Kellesine bin altın biçilen yiğit.
11: Oy, ayvaz ha!
1: Benim Demircioğlu. Buradan çıkar çıkmaz şart olsun, ilk işin Bolu Bey'in kelleme biçtiği altınları çalmak olacak.
3: Gir içeri.

0: Kör oğlum, senin Gülizar'ı götürüyorlar.
1: Eyvah Demircioğlu, bu kız bizim kız, yavuklum Gülizar.
2: Ne Gülizar'ı Köroğlu? Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Hatun bu.
1: Aman deme, kadın milletinin fendine uğradık desene. Hemen yetişmezsen bizim kız vezire gidiyor.
2: Yoksa Hüsnü Bala'yı mı kaçıracaksın?
1: Yavuklum değil mi Demircioğlu? Ha Gülizar, ha Hüsnü Bala. Ayvaz kardeş, at hamamın arkasına çek, beni orada bekle.
0: Başım üzere, sağlıcakla kal.
1: Eyvallah.
2: Eyvah, sonu kötü. Babasından da deli bu oğlan.
0: Korkma Demircioğlu, ona hiçbir şey olmaz.

0: Yavuşenali seven cariye gülü sardı. Hüsnü Bala Hatun çeyizini zapt eden eşkıyaya nasıl kaçar?
1: Yoksa caydın mı Ruşenali?
0: Korkma güzeller güzeli, kör oğlu sözün neridir?
2: Bu ne kepazeliktir Bolu Bey? Şimdi kara vezire ne diyeceğiz?
3: Müşteri ol Hoylu Bey! O alçak kör oğlu akşama kadar yakalanmazsa bana da Bolu Bey demesinler!
2: Koskoca bir vezir nişanlısı Bolu çarşısının orta yerinden dağa kaldırılıyor. Ben senin neyine güveneyim Bolu Bey?
3: Sen daha kör oğlu denen o rezili tanımadın Hoylu Bey! Yüzlerce adam doğramış, binlerce yuva yıkmış, köy üstüne köy koymamış azgın bir canavar, ırz namus düşmanı! Dağısı emrinde koca bir ordu! Şunu da al! Madem gidiyorsun, kalbura çevir gövdesini!
2: Ben ona el sürmem Bolu Bey! Eşkıya da olsa insanı kahpece vurmak bana göre iş değil!
1: Ruşen Ali, üşüdüm!
0: Üzülme güzelim, bu dağlar benim meskenimdir! Yukarıda bir mağara var, oraya sığınırız!

0: Benden adını neden gizledin Mustubala?
1: İnsan o soysuzun kardeşi olmaktan utanmaz mı Ruşen Ali? Hele ki sana karşı.
0: Güzeller güzeli Mustubala.
1: Yiğitler yiğidi Ruşen Ali.
2: Gürültü etmeyin! Kör oğlunu görürseniz bana haber verin! Şimdi şu mağaraları tarayalım!
0: Kılıç aramızda kalacak, nikahımız kıyılana kadar!

0: faster.
1: Sağ olun. Sağ olun köpekler. İzinsiz kör olunlar emine girmek ha.
2: Bana bırakın onu.
3: Ben Hoylu Bey'im Köroğlu. Kara Vezir'e karşı işlediğin suçun cezasını benimle dövüşerek ödeyeceksin.
4: Nicedir kılıcım, mert bir kılıca değmemişti. Hoş geldin Yiğit Hoylu Bey.
3: Mertlikten bahsedersin. Sel gibi kan akıtan, köy üstüne köy koymayan, Bolu halkına yıllardır zulmeden yoksa sen değil misin?
4: Kötü tanımışsın beni. Pekala Hoylu Bey. İşin aslını Gürz'ün soruştursun.
2: Hadi hamle et.
4: Konuğumsun Hoylu Bey. Önce sen hamle et.
2: Köroğlu sarnı hey!

0: güzeller aşkına,
1: oğrular aşkına,
0: oylu sanına,
1: er olmuş sanına,
0: pislik aşkına!
2: Kurbanın olayım Hoylu Bey, ben bu yiğidi gönlümle seçtim, gönlümle vardım bu yiğide.
3: Kara vezire gönlün yok mudur?
2: Ben kara vezire varsaydım kendime kıyardım, kıyardım kendime Hoylu Bey!
4: Hüsnü Bala doğru söylüyor Hoylu Bey, şunu da benden dinle. Sel gibi kan akıtan, köy üstüne köy komuyan, Bolu halkına yıllardır zulmeden Köroğlu değil, Bolu Bey'idir.
2: Kardeş olmaktan iğrendiğim Bolu Bey.
3: Bağışla beni yiğidim, oyuna geldim. Varıp kara vezire bunları ileteyim.
5: Toplanın! Dönüyoruz!
6: Olur mu Hoylu Bey, Köroğlu olmadan dönülür mü?
5: Onu tutmak istersen önce benim ölümü çiğnemen lazım.
6: Bolu Bey'ine karşı geliyorsun Hoylu, istersen çiğnerim ölünü! Yakalayın, üçünü de yakalayın!

0: Woman!
1: Yiğit kardeşim,

0: Tanrı sizi birbirinizden ayırmasın. Ben Bolu'ya iniyorum. Kara Vezir yoldadır. Bolu Bey'i hurafeler türetmeden yetişeyim.
1: Güle güle Oylu Bey. Seni Çamlıbel'de bekliyorum. Düğünümüze yetişmezsen güceniriz.
0: Sağ ol Keroğlu. İki elim kanda olsa yetişirim. Hadi kalın sağlıcakla.
1: Çamlıbel düğün bekler güzeller güzeli. Düğünden sonra da Bolu'ya cenk var.
0: Bize kötü oyun ettin Bolu Bey. Seni bir şartla bağışlar, vezire bir şartla affettiririm. Hüsnü Bala'yla kör oğlunu rahat bırakacaksın. Yakalayın şu köpeği!
2: Hey! Savunun köpekler!
0: Öylesini istemem, gerisini isterim! Aa!

0: Ne daldın gene?
1: Boylu iki elim kanda olsa gelirim demişti. Demircioğlu da görünmedi.
0: Gelirler. Akşama kadar mutlaka gelirler.
2: Öf basın geriye! Anaları babaları söz verdirdi. Nikahtan önce kızların yüzünü açmak yok.
3: Bana bak Cidalı! Sakın kargaşalığa getirip bize Bolu'nun en karılarını nikahlama!
2: Öf ağzını topla! Bunların her biri birinden güzel, her biri birinden hünerli.
4: Hoş geldiniz bacılar. Şöyle buyurun.
5: Bırakın beni, bırakın beni, bırakın beni! Bırakın! Rujen Ali!
6: Aman beni sımsıkı bağla, Köroğlu bir şeyden şüphelenmez.
2: Sadece Köroğlu'na sahip olmak için uydun bu oyuna. Şimdi al bakalım!

0: Şekerpare.
1: Kadınlar erkekmiş. Cidalı Hüsnü Bala'yı kaçırdı. Gizli geçitten kaçırdı.
2: Her şey yolunda.
3: Öyleyse oyunun ikinci pasına geldik. Haydin!
4: Ak bayraklı üç atlı geliyor!

0: Sen buraya hangi cüretle geldin?
1: Bolu Bey'in selamını getirdim Köroğlu. Hoylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu Bey'i derhal senden Akgüheylan'ı istiyor Hoylu'nun, Demircioğlu'nun, Hüsnü Bala'nın hayatına karşılık. Razı gelmezsen üçünü de ölmüş bil.

0: vezir gelecek olmasaydı ben sana yapacağımı bilirdim. Yılanlara yem ederdim ben seni.
1: At beni yılanlara, ben kara vezire yar olmam.
0: Atın şunu! Atın şunu!
1: Dokunmayın bana! Bırakın beni!
2: At küheylanı getirdik efendim.
0: Hele şükür! Tez dar ağaçları kurulsun, tellallar çıkarın... ...Hoyluyla Demircioğlu yarın sabah çarşı meydanında idam edilecek.
2: Aman efendim, Köroğlu'na sözümüz?
0: Ne sözü, zor var! Tez yıkıl yoksa seni de sallandırırım!

0: kendimiz kıratı zapt edemiyoruz. Seyislerin ikisini çifteleyip öldürdü.
1: Saraydaki tüm seyisler geberse gene de gam yemem. Hadi defol karşımdan!
2: Efendimiz, efendimiz müjdemi isterim, haberci geldi. Kara vezir Akbayır gediğini aşmış geliyor. Yolda Çamlıbel'i muhasara edip Köroğlu'nda bitirmiş.
1: Aman ne diyorsun? Öyleyse Hoyli'yle Demircioğlu'nu şimdilik sallandırmayın. Hemen Hüsnü Bala'yı zindandan çıkarın, hazırlayın.
2: Başım üzere.
1: Hoş geldiniz Haşmetli Vezir. Bolu'ya şeref getirdiniz.
3: Hoş bulduk Bolu Bey.
1: Mahtubunuz mu efendim?
3: Evet, rahmetli zevcem doğururken vefat etti.
1: Allah bağışlasın efendim.
3: Her ne kadar Hüsnü Bala Hatun'a layık değilse de birkaç parça yüz görümlü.
1: Lütfettiniz efendim. Bunları hazineye taşıyın.

0: Boylu Bey nerede? Beni karşılamaya inmez mi?
1: Efendim, size maalesef kötü bir haberim var. Boylu Bey, Köroğlu ile anlaşarak kız kardeşimi dağa kaldırmaya kalktı.
0: Neler işitiyorum?
1: Mamafi, endişe edecek bir şey kalmadı. Haber aldığıma göre sayenizde Köroğlu'nun melun bedeninden artık kurtulmuş bulunuyoruz.
0: Evet, askerlerim Çamlıbel'de. Orayı işgal ettim. Hain Oylu'yu görmek istiyorum.
1: Zindanda efendimiz.
0: Bunlar benim zati eşyalarım, karışmış. Hain Oylu'yu görmek isterim.
1: Buyurun, buyurun efendim.
0: Hasan, müstakbel zevceme getirdiğim hediyeler akşam ezanı ile birlikte açılsın.
2: Emredersiniz baba.

0: Bu ihanetin cezasını ağır ödeyeceksin.
1: Sen kimsin be adam?
0: Vay, 40 yıllık efendini tanımaz mı oldun? Ben kara vezir oldum olalı böyle bir ihanetle karşılaşmadım oylu.
1: Bağışlayın, ne olur bağışlayın.
0: Bağışlamak mı? Bana bak oylu. Akşam ezanı okunurken hazır ol. Bana karşı çıkanların kellesini koparacağım. Öcümü alacağım oylu.
2: Niye söylemedin ihanete uğradığını?
1: Kime?
2: Efendin kara vezir değil mi bu?
1: Ne kara veziri Demircioğlu? Kara vezirin rengi değil, lakabı karadır. Koç Köroğlu bu, tanımadın mı?
2: Köroğlu mu?
0: Şimdi Köroğlu'nun şu ünlü atını görelim.
3: Sabahtan beri 4 seyis öldürdü efendim, yanına girilmiyor.
0: Endişe etmeyin. Ben Habeşistan'da valiyken büyüyle meşgul olmuştum. Huysuz hayvanları yola getirmesini bilirim.
3: Siz bilirsiniz efendim, siz bilirsiniz.

0: Gel bakalım deliler delisi. Deliler delisi gel. Sabret deliler delisi. Az biraz daha. Artık Hüsnü Bala Hatun'u da görsek.
1: Nikahtan önce mi efendim?
0: Anam Habeş'tir Bolu Bey'i. Habeş adetlerine göre gelin nikahtan önce görülür, gönlü var mı yok mu sorulur.
1: Siz bilirsiniz efendim, siz bilirsiniz. Hüsnü Bala Hatun'u getirin. Efendim, peşin söyleyeyim, kardeşim biraz huysuzdur. Herhangi bir münasebetsizliği olursa mazur görmenizi rica edeceğim.
0: Endişe etmeyiniz efendim, katiyen endişe etmeyiniz. Benim büyücülüğüm en çok huysuz kadınlara söker. Bir takım hususi sözler ve tekerlemelerle dünyada yola getiremeyeceğim kadın yoktur.
1: Çıkın! Hüsnü Bala sevgili kardeşim, hadi müstakbel zevcin Devletdoğu Karavezir'i saygıyla selamla.
2: İşittin mi Arap? Ben ölürüm de sana varmam.
3: Amanın bu ne hiddet güzel.

eller güzeli. Her tuttuğunu koparır, her dilediğini başarır bir yiğidim. Sen bana varmaz da kime varırsın güzeller güzeli. Elenir, hainler kırılır. Sen bana varmayıp da kime varacaksın güzeller güzeli.

0: ben sana varmayıp da kime varırım yiğitler yiğidi?
1: Öyleyse kalk güzeller güzeli. Su getir bana, abdest alacağım.

0: ساعات نينشتا.
1: Carol!
2: Gel bakalım. Şimdi sıra sende.
1: Yetişin! Yetişin! Zorbaz yetiş! Yetişin!
2: Debelenme! Sarayın askerlerim tarafından çoktan işgal edildi. Bak, duyuyor musun? Geliyorlar.
0: Yakalayın!
2: Kalleşlik ettim.

Kusura kalma Cidalı Kenan. Ha!

Ha ha ha!

0: Ağzın sesi bu! Yallah! O gayret oylu bey! Dayan Ayvaz, geliyoruz!
1: Ezan okunalı çok oldu arkadaşlar.
2: Ben boğulacağım.
3: Çıkalım.
4: Çıkalım.
1: Çıkalım.
0: Çıkalım.
1: Hadi arkadaşlar.
5: Hadi arkadaşlar.
1: Hadi arkadaşlar.
5: Hadi arkadaşlar.

0: Benim de bittin kör oğlu.
1: Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Hakkını helal et kör oğlu.
2: Boylu bey.
3: Bolu sarayında tek canlı kalmayacak.
4: Hayır, sen!

0: Kıymamana kör oldu.
1: Al köpek.
0: Ben ettim. Kör oğlu, sen etme. Kıyma bana.
2: Bey olan bey, hiç değilse erkekçe ölmeyi bilir. Sen kılıçla bile ölmeye layık değilsin.
3: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
4: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
5: Sevgi ile yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
6: Bile sanki evde bekliyorum şişi var şimdi. Merkeze de uğrayacak.
7: Belanı aramıyorsan defol git buradan.
1: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
8: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
6: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.
1: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
5: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
1: Şimdilik hiçbir yere.
9: Cellat yarın 16.15'te TV4'te.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana

0: Mesut ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
10: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
9: Atlarla çalışıyorum.
11: Bu erkek işi. Sen nasıl yapıyorsun?

0: ağız bakım rutini, Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşacağız

0: Doritos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
3: Ne sildi festi?
4: Enfesti. Bana çekersin videonu, şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

Ah!

İlk durağımız Johannesburg. Johannesburg'da harika bir güne denk geldik. Bugün derbi zamanı. Bugün maç zamanı. Futbol heyecanı sadece Türkiye'de değil, dünyanın da dört bir yanında yaşanıyor. 2010 Dünya Kupası'nın simgesi Vuvuzela'lar iş başında ve bizler stada doğru yol alıyoruz. İşte gördüğünüz gibi tıklım tıklım yollar ve bizler de bu yolda birlikte stada kadar yol alıyoruz. Haydi bakalım.

0: Kupası'ndan bu yana burada hiçbir şey değişmemiş. Büyük maçlarda, derbi maçlardan önce bu vizele mutlaka çalınıyor.
1: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük statlarından birinde oynanıyor maç. Ve bölgenin en güçlü iki takımı Kaizerchiefs ve Orlando Pirates karşılaşıyor.
0: Bugün stadyumda yaklaşık 46 bin izleyici olacak. Sadece Güney Afrika Cumhuriyeti'nin değil, Afrika'nın da konuştuğu bir derbi maçına biz de konuğuz. Ve gördüğünüz gibi aynen bizim stadyumlarımızdaki gibi Kaizerchiefs'in, Orlando Pirates'in burada şapkaları, efendim eşyaları, bayrakları, birçok şey satılıyor.
2: Dorgi, dorgi, way, way, me.
1: Stadyuma giderken bu evler karşıladı bizi. Soweto diyorlar bu mahalleye.
0: Değerli izleyenlerimiz, stadyum yolundayız ama burada hatırlatmakta yarar olan bir detay var ki o da işte arkamızda görmüş olduğunuz bu tek katlı küçük evler. Mandela'dan önceki dönemde

0: için dizayn edilen bu evler Mandela'dan sonraki durumda, yani siyahlar ve beyazların kardeş olarak bir arada yaşamaya başlamasından sonra yine belki finans olarak biraz daha zayıf insanların yaşadığı bir bölge halinde. Gördüğünüz gibi bu evler tek katlı ve eski nostaljiyi yansıtmaya devam ediyor. Ama duyduğumuza göre bazı zengin insanlar da buradaki evlerinden çıkmak istememişler. Çünkü merkezi bir yer olarak kaldığı için burada oturmaya devam ediyorlarmış. Maça gideriz, maç tahmini almaz mıyız? İşte Afrikalılardan maç tahminleri. Taraftarların yanındayız. Mikrofonu uzatıyoruz onlara. Bobby, who are you supporting? Kaiser Chiefs or Pirates?
1: Pirates. It's 1-0 again.
0: 1-0?
1: Yes.
0: 1-0 again.
1: 1-0 again. Yeah. We're paying this one. We're taking it home.

0: Captain Kaiser Chiefs,
1: yeah? I'm supporting Kaiser Chiefs all the time. You say one. So as 1-1 is coming, then Kaiser Chiefs 2-1. Today.
0: Evet, her maçta olduğu gibi tabii ki bu maçta da acıkanlar için sokak satıcıları iş başında sucuk benzeri bir yiyecek ve hemen yan tarafında da pirzola et servisi yapılıyor. Gördüğünüz gibi
2: ve işte stadın önüne geldik.
0: Bizler stadyumdaki yerimizi alacağız. Takımlarla ilgili bilgi verecek olursak 1937 yılında kurulmuş Orlando Pirates, 1970 yılında kurulmuş Kaiser Chiefs ve bu iki ezeli rakip Orlando Pirates'ın içinden çıkan insanların kurduğu Kaiser Chiefs'in kurulmasından sonra hep bir araya gelmişler. Hep büyük mücadelelere sahne olmuş maçları.
2: Güney Afrika'nın bu iki büyük takımı arasındaki maç başlıyor. Büyük bir heyecana sahne oluyor maç.

pozisyon pozisyon üstüne ve sonunda gol oluyor. Stat yıkılıyor. Kaizer Chiefs Orlando Pirates karşısında 1-0 öne geçiyor.

ikinci yarısını taraftarların arasından izleyelim istedik. Taraftarlar heyecanlı.

0: çok heyecanlı gidiyor ve her zaman her şey değişebilecek şekilde. You're on TV.
1: Yeah, I'm on TV.
0: Which team do you support? Which team?
1: Please. I support Kaiser Chiefs.
0: Kaiser Chiefs, evet. Kaiser Chiefs taraftarı. Ama söylediğim gibi burada Orlando Pirates, Kaiser Chiefs taraftarları bir arada maçı izliyorlar ve artık son 15 dakikaya giriliyor.
2: Odani, come on, team. Maç tamamlanıyor. Bu sonuç Orlando Pirates'a yarıyor. Orlando'lu taraftarlar çılgın gibi. Harika bir festivale konuğuz.
0: Güney Afrika Cumhuriyeti gezimiz devam ediyor ve bizler burada çok özel, harika bir günü kutlamaya geldik. 24 Eylül günü 1994 yılından beri Heritage Day olarak, yani Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Bunun anlamı şu: zenciler ve beyazlar dostluk, barış, eşitlik içinde o yıldan beri bir aradalar ve kardeşliklerini bu özel günde kutluyorlar. İşte arkamızda görmüş olduğunuz topluluk ve kalabalık bu festivali ve bu şenliği kutlamak üzere toplanmış. Bizim de ne eksiğimiz var dedik. Onların arasına şimdi karışacağız.

0: İşte böylesine keyifli bir ortamda kutlanıyor. Burası açık bir hayli geniş bir arazi ve burada toplanmış Afrikalılar bu güzel günü şarkılar içinde, dostluk, barış içinde kutluyorlar.
1: Festivalin en güzel dans eden kızını seçeceğiz. İşte adaylar. Sizce en güzel hangisi dans ediyor?
0: Bakalım bu güzel topluluk içinde en güzel kim?

0: uzatıyoruz kızlara. Türkiye'ye bakalım neler söyleyecekler.
1: Merhaba, merhaba, merhaba!
2: Merhaba!
1: Merhaba!
2: Merhaba! Merhaba to Turkey! Merhaba to Turkey!
1: Merhaba to Turkey! Merhaba to Turkey!
0: Festivalin en keyifli yanlarından biri de piknik havası içinde geçmesi. Buradaki hazır barbeküler, mis gibi kokular içinde harika lezzetler sunuyor. Bakalım mangalda neler var?
3: Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki sistem biraz farklı. Tabii ki yemek alabileceğiniz, içecek alabileceğiniz alanlar var ama burada bir de barbekü alanı yapmışlar. Ve insanlar kendin pişir kendin ye mantığıyla böyle bir barbekü havasında et yapıyorlar. İşte görüyorsunuz burada arkadaşlarımız bu güzel etleri pişiriyorlar. Hello.
4: Hi, how are you doing?
5: Yeah, we are all fine.
4: Super.
5: And what are you cooking in here?
4: We've got a bit of purovos here.
5: Yeah.
4: Our traditional purovos, some chicken.
5: Yeah.
4: We're gonna make it nice and tender. We've got a bit of garlic bread.
5: What are they? What
4: this
5: are
4: is garlic bread.
3: Garlic bread. Yeah. Sarımsaklı ekmek varmış efendim.
4: Yeah. Orada. It's garlic bread.
5: Yeah.
4: And then we've got a bit of gravy here going.
5: Oh.
4: Yeah.
0: Keyifli bir akşamı tamamlıyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde. Festivalle dolu bu günden sonra yepyeni bir sabaha uyandık.

Johannesburg'da kaldığımız otelden çıktık. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla Pretoria'ya geldik. Bu şehir Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti. Tabii ki birçok kişi Johannesburg'u ya da Cape Town'u başkent olarak biliyor ama Pretoria ülkede konsoloslukların bulunduğu ve resmi başkent olarak geçen şehir. Ve bu şehrin bir başka özelliği de bu şehir Jacaranda şehri olarak adlandırılıyor. Jacaranda nedir derseniz, işte değerli izleyenler, bu ağaç, Jacaranda ağacı ve

çiçekte, jakaranda çiçeği. Her yer Pretoria'da bu ağaçlar ve bu çiçeklerle dolu. Bundan sebeptir ki bu şehrin adı Jacaranda City. Bizler şimdi Pretoria'yı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım burada neler bulacağız, kimlerle karşılaşacağız.

0: İklim değişikliği, orman yangınlarındaki şiddetin gün geçtikçe artmasına sebep oluyor. Ancak orman yangınlarının %90'ı maalesef insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Küçük dikkatsizlik ve ihmaller büyük afetlere dönüşebiliyor. Bu orman, piknik sonrası söndürülmemiş mangal ateşi yüzünden yok oldu. Bu orman, anız yakanlar tarafından küle döndü. Bu orman, sorumsuzca ormana çöp atan kişilerce kül oldu. Unutmayalım, ormanlar gelecek nesillerin bizlere emaneti. Orman yanarsa hayat kül olur. 112 Orman Yangın ihbar attı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenleri en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Yel Değirmeni mahallesindeyiz. Çok keyifli bir mahalle. Bu keyfi hemen sizlere yansıtmak istiyoruz ve ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başla.

Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Gerçekten muhteşem bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. Sabah geldik buraya. Yeldeğirmeni Mahallesi'ne. Mithat'a dedim ki burada hiçbir şey yok. Sonrasında mahalleden biriyle karşılaştık. Şöyle kaldırıma geçelim. Mahalleden biriyle karşılaştık ve o bize mahalleyle ilgili, yani mahalleli olan gerçekten biriyle karşılaştık ve mahalleyle ilgili bize bütün her şeyi anlattı. Burası Uzun Hafız Sokağı. Her sokak Rıhtım'a, Kadıköy Rıhtım'a çıkıyor. Yani her sokaktan denizi gördüğünüzü söylemek istiyorum. Her sokakta tarihi ev var Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Örneğin sağ tarafımda çok güzel bir tarihi ev var Uzun Hafız Sokağı'nda Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1980'li yıllarda bu bina yıkılmış. Sonrasında yani tekrar yapılmış. Ve şu an Uzun Hafız Sokağı'nda en güzel haliyle duruyor. Hemen karşısında yine çok güzel tarihi bir bina var. Bu arada biraz önce gösterdiğim bu beyaz bina komple bir binaymış. Yani apartman gibi değilmiş ama yıkılıp tekrar yapıldıktan sonra katlara ayrılmış. Çok güzel değil mi ya? Yeldeğirmeni Mahallesi'ne göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

fotoğrafını çekebileceğiniz birbirinden renkli kapılar ve gerçekten de biraz önce de gösterdik tarihi evler var. Mutlaka Yeldeğirmeni Mahallesi'ne gelmenizi tavsiye ediyorum ve ben de Mithat'a bu renkli kapı önünde pozlarımı veriyorum kıyafetimle.

0: Şimdi pozumuzu verdik. Uzun Hafız Sokağı'ndayız. Beyefendi demin bağırıyordu. Ben de yufka ekmek satıyor sandım. Sonrasında buraya simit sattı. Evet. Çok şaşırdım. Eskiden simitler böyle satılırdı sevgili seyirciler. Ve ben uzun süre sonra bunu görünce çok şaşırdım açıkçası. Kaç senedir böyle simit satıyorsunuz?
1: 7-8 sene var.
0: 7-8 senedir böyle satıyorsunuz. Evet. Herhangi bir cam mekanda satmıyorsunuz. Yok.
1: Hep mahallelerde ve kahvelerde.
0: Hep böyle satıyorsunuz. Evet. Ya helal olsun ya. Bana vallahi geçmiş hatırlattınız ya. O kadar güzel ki bir de başınızın üstüne koyuyorsunuz değil mi bunu? Evet. Bunu ekran karşısında kaç kişi hatırlıyor bilmiyorum ama muhteşem bir nostalji. İsim?
1: Gökhan.
0: Gökhan Bey, rica etsem bir başınızın üstüne koyar mısınız? Evet, Simitçi diye bağırıyor bir de değil mi?
1: Evet.
0: Bir rica etsem bağırabilir misiniz?
1: Gevrek Simit.
0: Ya işiniz gücünüz rast gitsin. Aa, Allah bol müşteri versin. Rica ederim. Aa. Gökhan Bey, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gözümde canlandı koskoca mazi gerçekten de diyorum Uzun Hafız Sokağı'nda çok güzel bir kafeye giriş yapıyorum. Bu kafe çok keyifli. Burada her şey el yapımı, ev yapımı. Onu söyleyebilirim sizlere. İçeriye girdiğiniz zaman bitki çaylarından kahve çeşitlerinde ya da soğuk meşrubatlardan tutun. Dilediğiniz içecek çeşidine kadar taze her şey mevcut. O zaman Uzun Hafız Sokağı'ndaki bu güzel kafeye girelim. Ve sonrasında Yel Değirmeni Mahallesi'ne enerjimizi burada aldıktan sonra keşfetmeye devam edelim. Hadi gelin. Şimdi buraya oturduk. Dilerseniz biz içeride oturmayı tercih ettik ama siz dışarıda da oturabilirsiniz. Burası 10 yıllık bir yer ve buradaki her şey burada yapılıyor. Onu söyleyebilirim size. İki genç vardı. Biraz önce konuşmuştuk. Bir hanımefendiyle özellikle konuşmuştuk. Kendisi yapıyor buradaki her şeyi. Bize sütlü, yaban mersinli, irmikli tatlıyı tavsiye etti. Hayatımda ilk kez irmik tatlısını, sütlü, yaban mersinli yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Yeni yapıldığını söyledi. Keklerin, kurabiyelerin hepsinin günlük çıktığını belirtmek istiyorum. Buraya geldiğinizde soğuk sıcak kahvelerin, çay çeşitlerinin yanı sıra biraz önce de söylediğim gibi gazoz çeşitlerini, işte taze sıkılmış portakal suyunu, nar suyunu da yine buraya geldiğiniz zaman damak zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Karakolarne Caddesi var Yel Değirmeni Mahallesi'nde. Uzun Hafız Sokağı'nın hemen başında bu görmüş olduğunuz küçük şirin kafe. Şurada hemen takı satışı yapılıyor. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat gösterir. Kitaplar var. Kitap alıp burada otururken okuyabilirsiniz. Hepsinin detaylarını birazdan anlatacağım. Buraya geldiğiniz zaman bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Geleni geçeni izleyebilirsiniz sokaktan ya da kafanızı dinleyebilirsiniz. Siz şöyle bu güzel konseptli kafeye göz atarken ki bu konsepte böyle kafeler burada fazlasıyla var. Ben de siparişimi bekleyeyim. Ne dersiniz? Yaban mersinli sütlü irmik tatlımız geldi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hiç yemedim. Çok merak ediyorum tadını. Bu arada burası haftanın 7 günü sabah 9'dan gece 2'ye kadar açık. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Biraz önce saydıklarımın yanı sıra burada atıştırmalık yemek, hani yemek istediğiniz yemek, yöresel yemek. Buraya geldiğiniz zaman menüye bakarsınız. Tatlıların, keklerin ev yapımı dışında yemeklerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Çok tatlı bir ekip var. O ekip yapıyor yemeği. Onu da bilgisini vermek istiyorum. Ve tatlımın tadı...

0: Kızına bakıyorum.
1: Çok güzelmiş.
2: Ayrı bir huzur var burada. Burası Kadıköy'ün en eski mahallelerinden biri. Onu söylemek istiyorum. Yerli ve yabancı turistin oldukça ilgi gösterdiğini de belirtmek istiyorum. Ulaşım da Yel Değirmeni Mahallesi'nde, İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde fazlasıyla kolay. Şimdi Uzun Hafız Sokağı'ndayız hala. Sizi çok güzel bir binaya götürüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi bina komple ayıcıklı bir bina. Hadi gelin.

0: Uzun Hafız Sokağı'ndayız halen, Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Mithat şu an sizlere dışı oyuncaklı binayı gösteriyor. İddia edilen o ki biraz önce komşudan aldığımız bilgiye göre Ecevit Bey oturuyormuş burada. Ben çok seslendim. Ecevit Bey, Ecevit Bey diye. Çok da şen şakrak biriymiş. Ama içeriden kimse çıkmadı. O yüzden komşusuna sordum ve komşusu anlattı. İddia edilen o ki küçükken hiç oyuncağı olmamış ve binayı böyle oyuncaklarla süslemiş. Gelen geçen çocuk da oyuncağı olmayan ya da buradan geçen alıyormuş ve onlar bulduğu oyuncağı binanın dışına böyle takıyorlarmış. Ne kadar güzel değil mi? İnsanın, ben bunu genel olarak programlarda söylüyorum, oturduğu yeri güzelleştirmesi ya da bulunduğu yeri güzelleştirmesi kadar muhteşem bir şey yok. Yani baktığınız zaman bu sıradan, eski, tarihi bir bina Uzun Hafız Sokağı'nda. Ama dışına işte oyuncaklar asarak bu bina şu an dikkat çekiyor. Sadece bizim dikkatimizi çekmiyor bu arada. Birçok televizyon kanalının dikkatini çekiyor. Birçok sosyal medya kullanıcısının da dikkatini çekiyor. Biz normalde burayı anlatırken ne diye anlatacaktık? Bakın burada böyle böyle tarihi bina var deyip geçecektik. Ama şu an buranın hikayesini anlatınca daha böyle bir anlamlı geliyor. Ve daha böyle bir güzel geliyor. Ve bence gerçekten çok keyifli görünüyor. Çok şen şakrak biriymiş bu arada. Oyuncakları asan beyefendi de. Karşılaşmak kısmet olmadı. Belki biz hala Yeldeğirmeni Mahallesi'ndeyiz. Gezerken mahalleyi karşılaşabiliriz. Yeldeğirmeni Mahallesi'ne geldiğiniz zaman böyle bir renkli evin olduğunu da bilin istedim. Uzun Hafız Sokağı'nda Pembe Panter. Hatırlıyor musun Mithat? Her geçen alıyormuş. Biz de alsak kızar mı acaba?
1: Bence yok. Niye kızsın?
0: Sorup mu almak gerekiyor acaba? Sorsak mı? Bence kalsın bu.
1: Evet.
0: Evet. Sorarız. Merhaba. Soralım. Buradayız ya, daha soralım, bu çok güzel çünkü. Gelen geçen alıyormuş dedim yani. Sonrasında yıldız sormadan aldın demeyin sevgili seyirciler. Çok keyifli. Şu an buradan gidesim yok Mithat. Ama gitmem gerekiyor. Binaya son kez bakın. Biraz da ikinci el mağazalarını gezelim. Tam bir ikinci el mağazalar yeri Yeldeğirmeni Mahallesi. Sonrasında sizleri karşılayalım, siz binaya baktıktan sonra ikinci el mağazalarının olduğu yerde.

Ayıcıklı binanın olduğu sokaktan, yani Uzun Hafız Sokağı'ndan çıkamadım Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Burada da birbirinden keyifli mağazalar var. Şu anda bir mağazaya girdik. Burası haftanın 6 günü, bazen 7 günü açık olan bir mağaza. Şimdi öncelikle ilk katındayız. Siz şöyle buraya bir göz atın. Küpesinden iç çamaşırına, kolyesinden gece kıyafetine, geceliğe, şapkasına, fularına, eşarbına kadar dilediğiniz markalı bütün ürünler burada mevcut. Yeldeğirmeni Mahallesi'nde zaten o

sokak aralarında. Her sokak arasına girdiğiniz zaman böyle birbirinden güzel, ikinci el ya da vintage kıyafet, ürünler satan mağazaları bulmanız, bütçenize göre hareket etmeniz mümkün diyorum. Susuyorum ve sizi buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakıyorum. Üst kattaymış asıl olay ve üst kattan sonrasında siz buraya göz attıktan sonra sizleri karşılıyorum.

Aşağı kata baktınız, biz de üst kata çıktık. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Buraya randevusuz gelinmiyormuş ve genellikle internetten satış yapılıyormuş. Kendimi sanatçı gibi hissettim Mithat. Buradan da ışık vuruyor ya, bir tık öne geleyim şöyle. Genellikle influencerlar falan da alışveriş yapıyormuş ve tanınan insanlar da alışveriş yapıyormuş. Tabii ki isim veremeyiz sevgili seyirciler. Marka düşkünüyseniz ve şu an bazı markaları almak size pahalı geliyorsa, bunların buraya gelip ikinci elini satın alabilirsiniz. Ve bu ikinci eller, biraz önce buranın sahibi hanımefendiye dedim ki bu sıfır mı dedim. Hayır dedi, benim farkım işte dedi. Yani gerçekten sıfır gibi olan ikinci elleri alıyorum ben dedi. Onu da söyleyeyim, burada dünyaca ünlü birçok tanınan ismin kolunda gördüğünüz ya da gözünde gördüğünüz gözlükleri, çantaları, belinde gördüğünüz kemerleri daha uygun fiyata, yarı fiyatının yarı fiyatının yarı fiyatına satın alabilirsiniz. Şimdi ben size bir çanta göstereceğim. Şöyle şurayı tutup göstereceğim. Bu dünyaca ünlü ve hemen hemen yani herkesin kolunda bir küçüğünü görebileceğiniz markanın ya da herkesin üstünde bir tişörtünü görebileceğiniz bir markanın çantası. Şöyle markayı kapatalım. Bu çantayı buraya gelip yarı fiyatının yarı fiyatının yarı fiyatına satın alabilirsiniz. %100 derim. Hiç de ikinci el gibi değil. Ben şu an yakından görüyorum. Mithat da görüyor. Ne düşünüyorsun? Evet, uzun yıllar kullanabilirsiniz. Pazarlık yokmuş, toplu alırsanız eğer pazarlık yapılıyormuş. Onu belirteyim. Gerçekten çok güzel ürünler var. Şu güneş gözlüğü mesela. Bu arada bir bilgi de vereyim. Güneş gözlüklerini öyle aldığınız antin kuntin silme şeylerle silmiyorsunuz. Bildiğimiz sabunla yıkıyorsunuz ve sonrasında kurutuyorsunuz daha sağlıklı gözlükleriniz için. Bu da bir markanın güneş gözlüğü. Buranın sahibi hanımefendi, ay düşürüyordum, aynı zamanda ikinci el eksperliğini yaptığı için ürünleri alırken fazlasıyla da dikkat ediyormuş. Ben şimdi biraz ürünlere bakmak istiyorum. Siz de kameraman arkadaşım Mithat'la beraber şöyle bir ürünlere bakın. Gerçekten muhteşem ürünler var.

Hafız Sokağı'ndan çıkacağım. Yel Değirmeni Mahallesi'nde programı resmen Uzun Hafız Sokağı'nda bitireceğiz galiba. Kolay gelsin bu arada abi. Bakın, bakın. Görüyor musunuz? Başında simit satanlar, böyle arabayla gezip satanlar. Çocukluğuma geri döndüm bu mahallede. Muhteşem. İşin gücün rast gitsin. Tam sokaktan çıkacağım. Böyle bir deri atölyesi gördüm ve sizlere göstermek istedim. Muhteşem bir yer gerçekten de. Şöyle Mithat'cığım gelir misin içeri? Siparişe göre deri, dilediğiniz her aksesuarı yapıyorlarmış. Yani her şeyi yapıyorlar ama daha çok aksesuar ağırlıklı çalışıyorlarmış. Bakın tekrar söyleyeyim. Siparişe göre, kendi zevkinize göre deri, kartlık, bilgisayarlık, ajanda, şöyle deri ajanda kaplamalı, uzun süre kullanmalı, artık ne deniyorsa buna ben de diyemedim. Şöyle bakın, kartlık, yine böyle farklı renkten, bunlar hepsi deri. Ve deri olmasına rağmen fiyatlara bakıyorum, fiyatları çok uygun sevgili seyirciler. Dün baktım daha deri kartlıklar. 3000'lerde, 4000'lerdeydi. Ya burada fiyatlar gerçekten uygun. Bakın şöyle bileklikler. Sevdiklerinize onları özel hissettirecek deri, aksesuar, hediye yaptırabilirsiniz bence. Hani deri ceket ve deri yeleği görüyorsunuz. Evet, siparişe göre nadiren de olsa deri ceket, deri yelek de yapıyorlar ama tekrar belirteyim, daha çok aksesuar ağırlıklı yapıyorlar. Bak kemerler var burada, köpek tasmaları var, kedi tasmaları var. Ay muhteşem bir yer burası. Mutlaka Yel Değirmeni Mahallesi'ne geldiğiniz zaman İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy ilçesinde bu mağazaya, deri atölyesine de girmenizi tavsiye ediyorum. Siparişe göre aklınızın alamayacağı, hayal ettiğiniz her şeyi bu atölyede bulabilirsiniz diyelim. Ve sizi atölyeyle baş başa bırakalım. Buyurun. Buyurun.

Sevgili seyirciler, Mithat size onu gösterirken ben de hemen şunu anlatayım. Şimdi ben buraya programdan sonra müsait olduğum bir günde geleceğim. Neden geleceğim? Benim aldığım kemerler deri olmayan kemerler ve hepsi dökülüyor. O yüzden aslında kemer kullanmayı çok seven biri olarak kemer kullanamıyorum. Biraz önce beyefendiye şeyi sordum. Dedim ki, kemer yapıyor musunuz ya dedim, ben hani gelsem ne kadara mal olur falan. Fiyatını söyledi, gerçekten çok uygun fiyatı. Yaptırmak istediğiniz kemere göre gelip burada fiyat alabilirsiniz ve sorabilirsiniz. İnternette de satışları varmış. Uzun Hafız Sokağı'nda bu deri atölyesi. Şunu belirtmek istiyorum size. Dilerseniz buradan kemer tokanızı beğeniyorsunuz ve şöyle deri kemerinizi, rengini de derinin beğeniyorsunuz ve yaptırabiliyorsunuz. Dilerseniz evdeki kemer tokanızı getiriyorsunuz ve yaptırıyorsunuz. Belinize takıyorsunuz. Ay ya, ters taktım. Ben şimdi evdeki dandik, yalan değil, dandik kemerlerimin tokalarını buraya getireceğim ve siyah kemer, camel kemer, kahverengi kemer yaptıracağım kendime. Fiyatları söyledi, gerçekten çok uygun ve bu atölye birçok televizyon dizisine, tarihi dizilere de kostüm üretiyormuş. Yel Değirmeni Mahallesi'nde şöyle bir gezin, sonrasında sizleri Karakolhane Caddesi'nden karşılayalım.

Karakol Anne Caddesi'ne geldiğiniz zaman, Geldiğirmeni Mahallesi'nde birçok yemek yiyebileceğiniz ya da bir şeyler içebileceğiniz kafe ve restoranın olduğunu belirtmek istiyorum. Sokak aralarında da fazlasıyla kafe ve restoran var. Tabii ki damak zevkinize, bütçenize göre ister benim oturduğum yerde oturabilirsiniz, isterseniz farklı farklı yerlerde oturabilirsiniz. Genellikle hepsi gece 12'ye, gece 2'ye kadar açık buradaki kafelerin. Alkol sağlığa zararlıdır ve burada alkol yok. Sadece kahve satılıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Daha öncesinde Yel Değirmeni Mahallesi'nde geceleri dolaşılamıyormuş. Pek güvenli değilmiş. Onu belirtmek istiyorum ama şu anda baktığınız zaman gece gündüz, yani buranın yerli mahallelisiyle konuştuğumda gece gündüz şu an burası işleyen bir mahalleymiş. Rıhtım tarafından dolayı Kadıköy ilçesinin biraz tehlikeli yerler olarak biliniyormuş buralar. Mahalleli bir olay olduğunda birlik olur. Genellikle kedi ve köpeklere sahip çıkarmış buradaki mahalleliler. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Onun dışında tarihi simitçi olduğunu söyledim. Karakolhane Caddesi'ndeyiz şu anda. Karakolhane Caddesi'nin biraz aşağı tarafında tarihi simitçi var. Oraya da gideceğiz. O yüzden simitçilerden simit almadım açıkçası sevgili seyirciler. Burayı bir günde dolu dolu gezebilirsiniz. Bir gününüzü burada dolu dolu da geçirebilirsiniz. Genellikle eski bir mahalle olduğu için eski tarihi yapılarında bu mahallede fazlasıyla olduğunu belirtmek istiyorum. Yani serpilmiş bir şekilde var. 4 katlı binaların üstüne binada çıkılamadığını söylemek istiyorum. Buraya ulaşım fazlasıyla kolay. Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'ne nasıl kolay? Metrobüs, metro, otobüs, vapur, kendi aracınızla gelmeniz biraz sıkıntı olabilir. Bunun sebebi de park yeri bulmak burada biraz zor diyelim ve sizi Yeldeğirmeni Mahallesi ile tekrar baş başa bırakalım ve müthiş bir sosyal sorumluluk projesinin yapıldığı, ikinci el yine lüks ürünlerin satıldığı Karakolhane Caddesi'nde bir mağazaya girelim. Siz şöyle bir Yeldeğirmeni Mahallesi'nde Karakolhane Caddesi'ne bakarken sizlere oradan karşılayalım.

Sevgili seyirciler, sizi muhteşem bir mağazaya soktum. Birazdan İskele Sokak'ta, Karakolhane Caddesi'nin hemen yan tarafında İskele Sokak var. O sokakta da bu mağazanın bir diğer şubesine götüreceğim. Muhteşem ikinci el lüks ürünler var bu mağazada. Karakolhane Caddesi'nin üzerinde ve bu mağazanın dışarıda da anlattığım gibi şöyle bir sosyal sorumluluk projesi var. Buradan ürün aldınız. Bu arada kiralayabileceğiniz ürünler de var burada. Ama bence kiralamaya gerek yok. Satın alıp giymeniz daha doğru. Astronot kıyafetine kadar kiralayabileceğiniz ürünler burada mevcut. Öncelikle bunu anlatayım sizlere. Burada dünyaca ünlü bütün markaları satın alabilirsiniz. Hepsi orijinal. Birçok tanıdığınız iş kadınının, influencer'ın, ünlü ismin kıyafetleri sağımda solumda. Eşofmandan tutun pantolona, elbiseye. Sadece bu arada birçok tanınan isim değil Türkiye'de, dünyaca ünlü tanınan isimlerin giydiği kıyafetleri de buraya gelip uygun fiyata satın alabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun. Ben marka giymeyi ve alışveriş yapmayı severim. Yani daha doğrusu ben üstüme yakışan şeyleri giymeyi ve almayı severim. Buradaki fiyatlara bakınca inanamadım sevgili seyirciler. Burada yani indirime giren bir mağaza var. Bütün alışveriş merkezlerinde olan bir mağaza. Onun ürünlerini de bulabilirsiniz. Ama onun yanı sıra dünyaca ünlü markaların ürünlerini de bulabilirsiniz. Bu arada şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında anlatacağım. Çünkü mutlaka bütün kadınların buraya gelmesi gerek. Marka tutkunu ve marka giyinmeyi, kalite giyinmeyi seven bütün kadınların bence buraya gelmesi gerek. Tamam, sustum. Detayları birazdan anlatacağım. Buyurun.

görüyor musunuz sevgili seyirciler? Bu elbise Jennifer Lopez'in giydiği bir elbise. Burada uygun fiyata. Bedenim olsaydı ben alıp çıkacaktım. Sıfır. İkinci el falan değil. Bu arada burada sadece ikinci el değil, sıfır kıyafetler de var. Onu söyleyeyim. Şuna bakın, dünyaca ünlü bir marka. Sıfır pantolon. Beyefendi diyor ki buranın sahibi, Yıldız Hanım senin bundan var mı diyor. Benim bundanım yok, benim hiçbir şeyim yok diyorum ben. Zaten Mithat da diyor ki hiçbir kadının hiçbir şeyi yok ki zaten diyor. Şimdi bu mağazanın özelliğini söyleyeyim ben size. Birçok iş kadını tanınmış isim buraya ürün veriyor. Bu ürünlere fiyat konuluyor. Ve bu ürünlere fiyat konulduktan sonra işte ne kadar ürünü satıldıysa arıyor, diyor ki işte ne kadar ürünüm satıldı, örnek veriyorum 70 bin lira paranız birikti diyor buranın sahibi. Tamam diyor, ben bu ay o parayı almayacağım, siz Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın. Yani ürünlerini bağışlıyorlar, yani veriyorlar, vermenin yanı sıra satılan ürünlerini bazı yerlere de bağışlıyorlar, almıyorlar. Siz de lüks markalarınız varsa buraya getirip ürünlerinizi satabilirsiniz. Ama bu arada böyle temiz olması gerekiyor. Böyle temiz olması gerekiyor. Şurası yırtık, orası yanık, yok sararmış. Aa, ben giymem almam. Ha bir de bazen ekran karşısında şeyi de düşünüyor olabilirsiniz. Ay ben kimsenin ikinci mal kıyafetini giymem. Su her şeyi temizliyor. İnsandan daha berrak akıyor bir kere. Vallahi billahi. Yıkarsınız çamaşır makinesinde kısa programda ya da uzun programda hadi. Oh, misler gibi giyersiniz değil mi?

dolu dolu geçirebilirsiniz. Ben geçiririm. Bir mağazaları daha var. Birazdan oraya da gideceğiz. Şu çantaları da gösterir misin Mithat'cığım? Her şey orijinal sevgili seyirciler. Bakın. Şu son zamanlarda özellikle şu an çok moda olan bir marka. Şöyle bakın. Şurada yazıyor markası. Hiç kullanılmamış herhalde bu. Evet, hiç kullanılmamış. Şaka gibi. Şu da yine şöyle bilinen bir marka. Şöyle uzaktan göstereyim. Bu da hiç kullanılmamış gibi. Şöyle bakın. Deri çantalar. Aa, şunu göstereceğim. Bakın bu da yine bilinen bir marka. Ay, vintage hem de. Bunu bulamazsınız şu an. Almaya kalksanız bu yok. Kendi mağazasında bile yok. Kendi mağazası üstüne para verip almak ister bunu. Bizde yok, verin diye. Görüyor musunuz? Ben çok şaşkınım. Bakın şurada gömlekler falan var. Burada yine. Hemen şu tarafı da gösterir misin Mithat'cığım? Bak bu da yine bir markanın. Sıfır. Fiyatına bakacağım da. Alamazsınız. Gerçekten çok uygun. Bakın şu kıyafetlere. Son kez mağazaya göz atın. Ben şimdi bir nefes alacağım. Şu çantayı da göstereyim. Şöyle pembe pembe içiniz açılsın. Hiç kullanılmamış şunlar neredeyse. Yani şu değil. Şu kullanılmış ve ama bunun bir benzerini de bulamazsınız. Dediğim gibi mağazası üstüne para verip sizden satın almak ister. Ben şimdi çıkıyorum buradan. Bu arada üst katı da var. Beyler için de üst katı var. Şöyle Mithat'cığım gösterebilir misin? Beyler, sizi unuttuk zannetmeyin lütfen. Ben siz buraya göz atarken yan tarafta da çok güzel bir baklavacı var. Karakolhane Caddesi'nde. Baklavacıda bir nefes alıyorum. Sonrasında Karakolhane Caddesi'nden yavaş yavaş yürüyerek diğer şubelerine gidiyorum. Adeta bir alışveriş merkezi. Vallahi ikinci el alışveriş merkezleri burası benden.

0: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Antep baklavaları. Fıstıklı cevizli soğuk. Başka neli var şöyle? Şekerpare. Sütlü Nuriye, havuç dilimli. Beyefendi ben yanınıza gelebilir miyim? Tabii dedi. Bekleyin sevgili seyirciler. O arada baklavalara bakın, geliyorum. Ya sevgili seyirciler, şu anda yutkunuyorum. Baklavaların hepsi burada yapılıyor. Beyefendi Antep'ten gelmiş, birazdan kendisi anlatacak ama şu kadarını söyleyeyim. Baklavalar müthiş, müthiş. Yutkunuyorum bak, yiyeceğim şimdi hatta. Karakolhane Caddesi'nde Yel Değirmeni Mahallesi'nde mutlaka Gaziantep'li bu baklavacıya gelin. İsim?
2: Yunus.
0: Yunus Bey nasılsınız?
2: İyi, teşekkürler, nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Baklavalar Antep'ten mi geliyor?
2: Antep'ten gelmiyor, biz Antep'ten geldik ama...
0: Hoş geldiniz.
2: Malzemeler oradan geliyor.
0: Süper.
2: Fıstık, sade yağ Urfa'dan geliyor. Bizim kendi imalatımız. Ben üçüncü kuşağım zaten baklavacılıkta. Dede mesleği yani.
0: Antep'e gitmemize gerek yok baklava almak için. Karakolhane Caddesi'ne geliyorsunuz.
2: Bekleriz.
0: Yel Değirmeni Mahallesi'nde baklavanızı ister burada yiyorsunuz, isterseniz evinize ya da gideceğiniz yere götürüyorsunuz. Hiç sevmem gidilen yere eli boş gitmeyi. Ya tatlı götüreceksin ya küçük bir hediye götüreceksin. Hiç de gitmem elim boş kimseye. Sevmem vallahi. Ama şeyi de sevmem. Yemek götürüyorsunuz gideceğiniz yere. Bak burayı sakın kesmeyin, çok kızarım. İkram etmiyorlar ya, ona gıcık oluyorum. Benim eskiden tanıdığım, hala maalesef tanıyorum. Yemek götürürdük.
2: Evet.
0: Mesela canım burada baklava istedi. Aa götüreyim de hep beraber yeriz. Elim boş gitmeyecek. Ay ikram etmiyorlardı. Biliyor musunuz? Vallahi billahi.
2: Evet.
0: Çok kötü bir şey
2: çok
0: değil.
2: Kötü.

0: musunuz bey? Hep beraber yemek için götürülüyor. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Şimdi ben hangisinin tadına bakayım?
1: Allah'ın hepsinden karışık yapayım. Bir tane soğuk baklava.
0: Ay ben soğuk baklava bir yemek istiyorum. Bir de ben cevizli baklava Midye severim.
1: Baklava, cevizli ev baklavası.
0: Tamam, ben cevizli ev baklavası tamam, çok severim. Rahmetli babaannem çok güzel yapardı. O zaman onu yiyeyim. Bir de tamam, kendi yaptıkları
1: kendi
0: dondurma.
1: Verelim.
0: Çok güzelmiş. Yemin ederim biraz önce ikinci el mağazasından ben çıkamadım. Mithat benden önce buraya geldi. Mithat beni zorla buraya getirdi hatta. Beyefendi dedi ki ikinci el mağazasının sahibi, baklavalarından çok dondurmayı tavsiye ederim. Çok güzel dedi. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah evet, kaçtan akşam
1: sabah
0: kaça kadar?
1: Sabah 10'dan gece saat 12'ye kadar açız.
0: Gelip baklavalarınızı yiyebilirsiniz benden söylemesi. Şöyle bir göz atın. Siparişlerimle sizi karşılayayım. Vallahi tabağımı yaptırıp dışarıda yiyeceğim. Fazladır bu baklavacı Karakolhane Caddesi'ndeymiş. Malzemelerin hepsi Antep'ten geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ortada bir tane de dondurma var, kendileri yapıyorlar. Haftanın 7 günü gece 12'ye kadar açık burası. Ben soğuk baklavadan başlamak istiyorum.

0: Muhteşem. Vallahi bak. Dondurmanın da tadına bakacağım. Sadece malzemesine bakar mısınız? Fıstıkların bolluğunu görüyor musunuz? Bu tatlılar, Yunus Bey, elinize, emeğinize sağlık. Yanıma gelebilir misiniz? Yemin ederim sevgili seyirciler, çok güzel. Kesinlikle Kadıköy'e gelirseniz, Karakolhane Caddesi'nde, Yel Değirmeni Mahallesi'nde bu baklavacıya uğramanızı tavsiye ediyorum. Biraz önce girdiğimiz ikinci el ürünler satan mağazanın yanında, yani diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz, her zaman.
0: Şimdi tarihi fırına götürüyorum sizi. Bir tane simit alacağım ve sonrasında biraz önce girdiğimiz ikinci el mağazasının bir diğer şubesine götüreceğim sizi. Muhteşem ürünler var, bakın benden söylemesi. Karakolhane Caddesi'nden 70 senelik tarihi Yel Değirmeni fırınına geldik. Ben simitimi buradan almak istedim. Şöyle bir dışarıdan bakabilir misiniz? İtaç'cığım, şöyle bir gösterebilir misin fırını? Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? 70 senedir fazladır. 70 seneden fazladır. Bu fırın burada. O kadar simitçi gördüm ve ben bu fırından simit almaya karar verdim. Simitçilerden almadım. Neden? Tarihi fırından simit yemek istediğim için. Muhteşem. Bu arada Karakolhane Caddesi'nin sokakları da renkli dedim ya. Macit Erbudak sokağı. Bu sokak burada da fazlasıyla tarihi bina var görmüş olduğunuz gibi. Ayrılık Çeşmesi durağındaki renkli evlerin olduğu yer aynı zamanda burası. Onu da belirteyim. İlerleyen bölümlerde oraya da geliriz. Macit Erbudak sokağını gösterdi kameraman arkadaşımız Mithat size. Bu fırın sabah 5'te açılıyor, akşamüstü 5'te kapanıyor sevgili seyirciler. Taze ekmekler, şöyle bakayım. Börek mi o abi? Börek. Ay. Yanına zeytin ezmenizi, peynirinizi, balınızı ya da çikolata kremanızı alıyorsunuz. Şu her sokak sahileniyor. Şuradan Macit Erbudak Sokağı'ndan, İskele Sokağı'ndan ya da Uzun Havuz Sokağı'ndan iniyorsunuz sahile. Simitinizi çıtır çıtır yiyorsunuz. Ve bir gününüzü aslında en keyifli, en huzurlu şekilde geçirmiş oluyorsunuz. Önemli olan

pahalı kahvaltılar yapmak değil, zevkini aldığınız, zevkli sohbetler, keyifli sohbetler yaptığınız kahvaltılar benden söylemesi. Simitimi alıp geliyorum. Simit o kadar taze ki ben dayanamadım, kopartıp yemeye başladım. Şimdi simitimi yerken İskele Sokağı geçiyorum. Hem size Haydarpaşa Garı'nı yapan işçilerin kaldığı lojmanı göstereceğim. Hem de ikinci el bir mağazaya götüreceğim. Yine biraz önce girdiğimiz mağazanın diğer şubesine. Muhteşem. Buradaki bütün sokakların sonu sahile iniyor. Şimdi bu mağazaya gireceğiz. Biraz önce gezdik zaten diğer şubesini. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Ben marka ürün giymeyi çok seviyorum. Ama fazla para vermeyi sevmiyorum diyorsanız mutlaka orijinal buraları tercih edebilirsiniz. Hadi gelin.

Sevgili seyirciler, muhteşem ürünler var. Sosyal medyada birçok insan da burayı paylaşıyor. Biraz önce söylediğim gibi birçok tanınmış isim buraya kıyafetlerini veriyorlar ve satışa çıkartıyorlar. Gerçekten yani aklınız hayalinizin almayacağı markalar burada fazlasıyla uygun fiyata, onu belirtebilirim. Yani deri çantalar, deri ayakkabılar, dünyaca ünlü markalar burada. Şöyle dekorasyon ürünleri de satın alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Bakın şöyle alt tarafı da gösterirsem Mithat. Bakın böyle çok güzel bir pantolon var. Fiyatları gerçekten diğer dünyaca ünlü marka satan, ikinci el ürün satan yerlere göre fazlasıyla uygun. Şu takımı göstermek istiyorum. Şöyle etiketi saklayıp. Bu takım bilinen bir markanın takımı. Çok yani komik bir rakamda satılıyor. Gerçekten de kendime alacaktım hatta. Biri ayırmış onu buraya. Keşke ayırmasaymış. Değil mi Mithat? Çünkü benim hiç kıyafetim yok Mithat. Sevgili seyirciler, bu arada şu an gösterdiğimiz yer beyefendiler için olan bölüm. Beyler bizim için hiçbir şey göstermiyor demeyin. Beyler için uygun fiyata burada polo yaka tişörtler ve tişörtler var. Yelekler var, gömlekler var. Şöyle ceketler var görmüş olduğunuz gibi. Yelekler var yine şurada. Bedenlerinizi seçip buraya gelip satın alabilirsiniz. Hemen Mithat'ın arka tarafında ayakkabılar var. Yine markalı ayakkabılar var. Şöyle yürüdüğümüzde Mithat şuradan karşıma gelebilir misin? Bakın yine burada beyler için eşofmanlar, şortlar var. Şöyle pantolonlar var. Şöyle son kez mağazaya göz atın. Bu mağaza da haftanın 7 günü açık. Açılış kapanış saatleri belli olamayabiliyor, onu söyleyeyim sadece. Şöyle bir mağazaya göz atın. Yani bu mağazanın İskele Sokak'taki Yeldeğirmeni Caddesi'ndeki bu mağaza hani biraz geç açılabiliyor. Bazen erken de açılabiliyor ama caddedeki mağaza daha erken açılabiliyor. Mağazaya son kez bir göz atın. Eğer ben marka giymek istiyorum dünyaca ünlü markalardan ama bütçem sıfırına yetmiyor, daha uygun fiyatla almak istiyorum diyorsanız buyurun efendim. Adres Yeldeğirmeni Mahallesi Karakolhane Caddesi'nin yan tarafındaki İskele Sokak. Mağazadan Mithat beni zorla çıkardı sevgili seyirciler. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yeter. Yani sizin izlediğiniz program 45-50 dakika, ben o sürede bu mağazadaydım. Ve kendim için alışveriş yaptım, yalan yok. Çok güzel ürünler var, mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizi Haydarpaşa Garı yapılırken işçilerin kaldığı İtalyan apartmanına götürüyorum. Sonrasında da zannediyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'ne geldiğiniz zaman sokak aralarında fazlasıyla tiyatrolar var, sanat merkezleri var. Benden söylemesi.

Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Geciksin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın. Mutlaka gezdiğiniz yerlere farklı bir açıdan bakın. Bugün bizim yaptığımız

0: Soran olursa Kemal'i görmediniz.
1: Peki abi.
0: Kemal abi, iki sivil seni aradı.
2: Niye arasınlar beni?
0: Bilmiyorum, her an buraya gelebilirler. Kalabalıkta bir tatsızlık çıkmasın.

araba izhaneye kapısına bıraktım.

0: Bir harika, bir
1: harika. Affedersiniz. Tebrikler. Hanımefendi, bu çiçek az süre geçinen hanımın canına okuduğun için. Bu da güzel sesin ve benden ayırmadığın güzel gözlerin için.
0: Ben görmedim sizi. Yanılıyorsunuz. Size öyle gelmiş.
1: Olabilir, niye olmasın? Hep bana bakmanızı istiyordum.
0: Belki gözüm ilişmiştir, hatırlamıyorum. O kadar heyecanlandım ki... Herkes alay mı etti benimle?
1: Aa, salonda ikimizden başka kimse var mıydı?
0: Siz de alay ediyorsunuz.
1: Yakında ismini, evet ismini, ışıklı yazıların en üstünde okuyacaksın böyle.
0: Ah, ya da şarkıcılık hayatımın son gecesi olacak bu.
2: Oho, merhaba Kemal Bey.
1: Merhaba.
2: Bizim Emel Hanım'la tanışıyorsunuz demek.
1: Evet, o şerefe biraz önce eriştim.
2: Güzel. Bana bak, bana ne yaptığının farkında mısın? Bana bir az solist kaybettirdin. Şimdi ne yapacağım biliyor musun?
0: Galiba biliyorum, beni kovacaksınız.
2: Seni korodan kovuyorum, baş solist olarak da yeniden angaje ediyorum.
1: Dediğim çıkmadı mı? Peki, şartları öğrenebilir miyim acaba?
2: Sen koroda ne alıyordun?
0: Yövmeyem 100 liraydı.
2: Gecede 500 veriyorum.
1: Aa, çok az, ben biraz önce bir gazino adına 1000 lira teklif ettim.
2: O halde 1500.
1: Benden tam 2000.
2: Al hayrını gör kardeşim. Ben de gidip solistimin gönlünü alayım bari.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Değer mi canım? Teşekkür edecek bir şey yok ki tatlı. Peki şimdi sen nereye gidiyorsun?
0: Eve.
1: İyi. Ben seni bırakırım. Biraz da yolda iş için konuşuruz, tamam mı?
0: 5 dakikada değişirim.
1: Kızlar müsaadenizle eyvallah.
3: Güle güle.
0: Şimdi geliyorum. Ne hoş adam değil mi? Başına devlet kuşu kondu. Durun da kuş uçmadan giyineyim.
4: Ben de seni arıyordum abi.
1: Ne oldu, neymiş mesele?
4: Biri tırlarda kaçak var diye ihbar etmiş.
1: Abbas'ın işidir, bela arıyor bu herif.
4: Delil yok, ispat yok. Bir şey tutturamazlar. Yarın avukatla savcılığa gideriz.
0: Tamam. Kaç dakika oldu?
1: 4 dakika 43 saniye. Kadınlar arası dünya rekoru bu. Biz gidiyoruz Mahmut. Hadi eyvallah.

0: Ben şimdi hangi gazinoda çalışacağım?
1: Ne gazinosu?
0: Gecede 2000 lira demiştin ya.
1: Evet, 2000. Ne yazık ki böyle bir gazino yok. Kumar oynadım, kaybettim.
0: Kumar mı? Ne kumarı?
1: Poker bilir misin? Blöf yaptım, Osman yutmadı. Ne yapayım? Bu gece şansım yokmuş.
0: Kaybeden sen değilsin ki. Benim.
1: Üzülme tatlı. Bu daha ilk el. Oyun bitmedi ki. Göreceksin, ikinci elde bütün zararımı çıkarıp kâra geçeceğim.
0: Ne senin tatlının, ne de kumarbazım, anladın mı?
1: Hey, hey, nereye? Ya bir dakika! Şşt, bana bak! Dur, duyur! Canım, işi ben bozdum. Gene de ben düzelteceğim,
0: sen
1: dur!
0: Sen kendi işine bak!
1: Tövbe tövbe! Ama beni tanımıyorsun daha!
0: Yeteri kadar tanıdım!
1: Dur!
0: Tanıdığıma da bin pişman oldum.
1: Peki, nereye gidiyorsun böyle, söyle.
0: Eve.
1: Bu yakınlarda mı oturuyorsun?
0: Hayır, Yeşilköy'de.
1: Bu saatte Yeşilköy'e mi gideceksin?
0: Demek otomobiline de bindirmeyeceksin beni. Anlamıştım zaten. Hem kumarbaz hem de cimrisin sen.
1: Ya ben mi indirdim seni arabadan, buyur gidelim.
0: Dua et, param yok. Yoksa binmezdim arabana.
1: Peki, dua ederim. Hadi bin.

0: Hala kırgın mısın bana?
1: İçimden neler geçtiğini bir bilsen.
0: Evet, bilmek isterim.
1: Söyleyemem, terbiyem müsaade etmez.
0: Bir dakika, dur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz birbirimiz için yaratılmışız, bunu biliyor musun?
1: Allah yazdıysa bozsun.
0: İyi geceler tatlı.
1: Bir daha başkalarının hayatı üzerine kumar oynama. Ekşi!
2: Kimdi o?
1: Bu gülleri veren adam. Tanısam içim yanmayacak. Onun yüzünden işimden oldum. Ama gene de kızamıyorum ona. Alem bir adam işte.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Yarın gidip Osman Bey'e yalvaracağız. Başka çare yok.
3: Senin ne işin var burada?
1: Patronla konuşmaya geldim.
3: Olmaz.
1: Sen istersen olur.
3: Her işi berbat ettin. Patron yarım saattir Asrolü hanımefendiyi kandırmaya uğraşıyor.
1: Aptallığına doymasın.
3: Kandıramazsa gazino kapanacak.
1: Ayıp ettin, ben varım ya. Kızarsa ben görmeden girmiş dersin, ne olur. Hadi.
4: O kızın işine çoktan son verdim şekerim. Bu kapıdan içeri katiyen adımını atamaz. Bak hayatım. Sen nasıl girdin buraya? Sana söylemedim hayatım. Bu gazinoya giremezsin. Hayır, sana değil şekerim. Sen benim gazinomun temel deliğisin. Buraya girmesini istemediğim biri var da burada.
1: Ben mi?
4: O kız mı? Hele gelmeye kalksın, bacaklarını kırarım. Tamam, tamam. Tamam yavrum. Öperim. Tamam yavrum. Hayatım, sen benim kraliçemsin hanım. Hadi öptüm, güle güle. Eyvallah. Sen nasıl girdin buraya?
1: Dün akşam için... Ben... Hani o adam var ya...
0: Benim. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi.
4: Hangi genç sol...
0: Emel Hanım'ı dinlemek için geleceğim bu gece. Eğer mümkünse... 20 kişilik bir masa ayırmanızı rica edeceğim sizden.
4: Evet, Bekir Büyük Seyhan. Tamam.
1: Ben gideyim.
4: Dur bakalım, dur. Ne istiyorsun gene?
1: Çok yardımınızı gördüm sizin. Düşündüm ki, başka yerden 2000 almaktansa...
4: 250 verdim, oldu mu? Buyurun.
5: Emel hanımefendi, bu gece programa çıkacaklar mı acaba?
4: Herhalde. Neden sordunuz?
5: Dün gece hayran kaldık, bu gece de gelmek istiyoruz. En önde 10 kişilik bir masa rica edeceğim.
4: İsminiz? Yahu dikilip durmasana karşımda! Çık demedim mi? Otur, otur şuraya, otur. Merak etmeyin efendim. Merak etmeyin, rica ederim. Rica ederim. Güle güle. Gecede 500 demiştik değil mi?
1: Dün gece.
4: Aman bu telefon da be! Alo!
1: Ben mi? Sıdıka Nazlı! Ne istiyorum?
6: Yahu masa, masa!
1: Masa, masa istiyorum!
5: Bu gece için programda Emel Hanım varsa...
1: Büyük olsun! Emel, 6-7 ayaklı!
6: Emel programda varsa...
1: Emel programda varsa!
4: 15 kişilik! Var tabii efendim, var! Sıdıka Nazlı hanımefendi! Tamam! Peki... şimdi... Nereye gidiyorsun canım? Otur da karşılıklı bir çay içelim şurada. Otur, otur. Ne konuşmuştuk dün gece?
1: Siz en son 1500 demiştiniz ama...
4: 1500 dedikse aması ne peki? Hayırdır inşallah. Alo, buyurun.
7: Emel'di, bir şarkıcı var mı sende? Şarkıcı ne yapılır? Dinlenir, değil mi beyim?
4: Peki, 2000 tamam mı?
1: 2000 mi?
4: Bayram güzel tecelli. Önlerde tabii efendim. 11'de çıkıyor. Rica ederim, güle güle.
1: İşler birden açıldı galiba.
4: 2500'e ne dersin?
1: Alay etmeyin benimle.
4: Peki, 3000! Yalnız bak, bir kuruş fazla vermem, hemen imzalayacağız mukaveleyi.
1: Kemal Yalçın... Aptal Yalçın, manyak Yalçın, deli Yalçın, Emel Yalçın... Allah yazdıysa bozsun.
4: Sıran geldi. Yüklendiğin sorumluluğun farkındasın, değil mi?
1: Biliyorum.

0: kim bilir diye dert etme kendine. Gelmesen bile, gelmesen bile yine gönlüm seninle. Ne bilir diye, kim bilir diye dert etme kendine.
1: Vakit geliyor abi.
2: İyi, anladım. Sen git, ben konuştum. Malı Beşir'in deposuna boşaltacaksınız.
1: İyi eğlenceler.
2: Sağ ol. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi. Eğer mümkünse 20 kişilik bir masa rica ediyorum sizden.
1: Ha? Demek sen oynadın bu oyunu bana. Ama iyi ki de oynadın.
2: Hadi atla bakalım tatlı. Hadi atla.
3: Yaman adammışsın ekşi.
2: Ne oldu?
3: Osman Bey yaptığın numarayı anlattı. Odaya girerken gecede 100 liraya razıydım, biliyor musun? Demek o telefonları hep sen ediyordun.
2: 3000'e ezecek miyiz bu gece?
4: Söyle.
3: Osman Bey'i de alalım, ayıp olur.
2: İyi peki.
3: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
3: Sizden dolandırdığımız paraları ezmeye.
1: Asıl ben sizi dolandırdım be! Gecede 10.000 lira alan bas soliste yol verip 3.000 liradan bir yıllık mukavele imzaladım seninle.
3: Aa, vallahi doğru!
1: Hadi afiyet olsun, başarılarına!

0: Buyurun kraliçe hazretleri.
1: Dikkat, az sol isteniyor. İkinize de çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel gecesiydi bu gece.
0: Güle güle, güle güle.
1: Mahalleden kovduracaksınız beni.

0: Bu kız sana göre değil arkadaş.
1: Sana göre mi Osman Bey?
0: Kendim için söylemedim arkadaş. Emir'i düşündüğüm için söyledim. Senin yaşantına ayak uyduramaz o. Bırak kendi yolunda ilerlesin daha iyi. Onu mutsuz etme olur mu?
1: Mutsuz etmeyeceğim. Söz sana.

0: Hiç yok bir şey, gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz bu saatte?
0: Sana ihtiyacım var. Bana güveniyor musun, söyle.
1: Bilmem. Güveniyorum galiba.

0: Nereye geldin?
1: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır bilirsin. Burası da benim limanım işte.
0: Çok sık mı tutuluyorsun fırtınaya?
1: Oldukça. Babam gemiciydi benim. Hazer kıyılarında. Hazer nerede bilir misin?
0: İran'ın kuzeyinde Hazer denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
0: Anlatsana ne olur. Seni tanımak istiyorum.
1: Uzun hikaye.
0: Olsun, anlat.
1: Hazer de böyle dalgalıdır hep. Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi avyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Verdiklerini geri almak istermiş gibi. Kabarır, kudurur, kurban ister. O yıl babamı aldı Hazer. Günlerce bekledik dönmedi. 6-7 yaşlarındaydım o zaman. Paramız yoktu, kimsemiz yoktu. Bir annem, bir ben. İsfahan'a göçtük birkaç ay sonra. Annemin orada akrabaları varmış. Bir gün İsfahan'daki fakir evimizde tanımadığım bir adam geldi. Annem, işte yeni baban dedi. Babamın ölümünün üzerinden bir yıl geçmemişti. 2-3 ay sonra evden kaçtım. Tanıdığım bir kamyon şoförüne sığınmıştım. Bütün İran'ı dolaştım böylece. Sonra Türkiye'ye mal götürmeye başladık. Çok yer gördüm, çok insan tanıdım. Eziyetli iştir kamyonculuk, ezile ezile piştim. Sade ellerim değil, yüreğim de nasırlaştı zamanla. Muavindim, şoför oldum. Ustam kaçak mal taşırdı Türkiye'ye, oradan İran'a. O ölünce kaçakçılığa ben devam ettim. Yollar insanı hem güçlü hem acımasız yapar. Hapse girip çıktım. Çok para kazanıyordum, bir kamyon da ben aldım. Sonra İstanbul'a yerleştim. Kirli işlere bıraktım yavaş yavaş. Seni tanıdım daha sonra. İki şeyi unutamadım. İki şeyi affedemedim. Anamı ve Hazer'in dalgalarını. Denizden kaçamadım, çünkü babamı saklıyordu koynumda. Kadınlardan kaçtım, hepsi anamı hatırlatıyordu. Şimdi Hazer'i seviyorum. Hazer'i senin gözlerinde seviyorum. Gözlerin her şeyi unutturdu bana. Sen beni terk etmeyeceksin, değil mi?

0: Bu ne?
1: Geçmişim. Böyle yetiştik, ne yapalım? Rakiplerim var. Her yanım düşman dolu. Bunsuz yaşayamam. Ne olur, bakıp durma öyle. Niye ağlıyorsun? Hiç mi silah taşıyan adam görmedin hayatında?
0: Gördüm. Ağır Hasan adını duydun mu hiç?
1: Evet, anlattılar. Bir devrin en ünlü kabadayısıymış.
0: Ben onun kızıyım. Öldüğünde 37 kurşun çıkardılar cesedinden. İyi adamdı belki. Beni çok severdi. Ama korkusuz günümüz geçmedi hiç. Hep kötü haberini beklerdik. Yakalandı mı, vuruldu mu? Şimdi o günlere dönmemi istiyorsun benden.

0: Burada ayrılsak. Sen nereye gidecektin?
1: Sizin eve gidiyoruz tatlı.
0: Olmaz. Annem var.
1: İyi ya, annenden istemeye geliyorum seni.
0: Beni?
2: Emel! Neredesin kızım?
0: Bağışla anneciğim. İşte bu. Hani bahsetmiştim ya, Kemal.
1: Efendim, iyi günler. Biraz vakitsiz ama öpeyim Valide Hanım. Hayırlı bir iş için ziyaretinize geldim. Onun için içeri davet etmiyor musunuz beni?

Oturmak yok, öyle oturmak olur mu? El pençe divan, kahvemi içmemi bekleyeceksin, hem de kapının dibinde. Hadi, hadi bakayım çabuk.

0: Güle yavrum, güle güle.
1: Eme, neredesin kızım? Geldim anneciğim. Her şey o kadar çabuk oldu ki.
2: Güzel olan o değil mi? Bugün saat 1'de restoranda bekleyeceğim seni. Unutma.

0: Çabuk, benim otomobile geç.
1: Ne oldu?
0: Tuzağa düştük abi. Beşir'in deposuna tam malları boşaltırken polis bastı, ben kaçtım.
1: Bastın, sakınacak bir şeyimiz yok ki.
0: İpliklerin arasında bulmuşlar. Hı-hı.
1: Kim koymuş? Kimdi tırın şoförü?
0: Alman Cevdet. Hani şu sarı olan var ya... Müdüriyette senin adını vermiş.
1: Olmaz öyle şey.
0: Evin etrafı polis dolu. İnanmazsan gel de bak.

0: İşi?
1: Belki Abbas'ın işidir. Tır rekabetinden takışmıştık ya. Cevdet'i satın aldılar herhalde. Yoksa niye mal Kemal Yalçın'ındır desin? Ha, Roma uçağı bir saat sonra kalkıyor.
0: Emel'e uğramam lazım.
1: Çıldırdın mı abi? Şimdi yakalanırsan en az 10 yıl yersin.
2: Lütfen dikkat! 417 sefer sayılı uçakla Beyrut, Karaşin, Delhi, Bangkok ve Sydney...
1: Ben gelmeyeyim seninle.
2: Acele uçağa binmelerini rica ederiz. Teşekkürler. May I have your attention,
0: please? Al! Bütün anahtarlar burada.
1: Merak etme abi. Roma'dan bir de vekaletname yollarsın. İşler yoluna girince ben seni çağırırım.
0: Dinle Mahmut. Emel saat 1'de beni bekleyecek restoranda. Durumu kendisine olduğu gibi anlatırsın, tamam mı? Dur, birkaç satır yazayım.
1: Cevdet'e para götür. İyice de bir konuş. Suçu Kemal'e yüklerse birkaç seneyle kurtulur. Sözümü dinlerse çıktığında iş sahibi ederim onu.
3: Konuşurum abi. Ha.
1: Emel'e çiçek yollayın. Bir oda dolusu çiçek, duydun mu?
3: Duydum abi.
1: Sen de çeneni tutacaksın, hadi. Biraz bekle bakalım Emel Hanım.

0: Kemal'in arkadaşıydınız değil mi?
1: Size Kemal'den haber getirdim. Biraz geç kaldım, özür dilerim. Oturalım mı?
0: İşi mi çıktı?
1: Kırmızı gül sevdiğinizi biliyordum.
0: Teşekkür ederim.
1: Durumu kendisi daha iyi açıklayacaktır. Soracaklarınız olursa sonra ben cevap veririm.
2: Tatlı, sana ekşi bir haber. Yüzünü buruşturma. Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak. İkincisini seçmek zorunda kaldım. Kısa zamanda döneceğimi umuyorum. Ya da sen gelirsin. Bu mektubu sana havaalanından yazıyorum. Mektubu getiren Mahmut en sadık adamımdır. Ona güvenebilirsin.
0: Ne oldu?
1: Bizim tırlarda buldular.
2: Kaderin kötü bir oyunu bu. Beni terk etmeyeceksin değil mi? İlk defa sevdim inandım. Son sevgilim de sen olacaksın.
1: Gören de sizi ben ağlattım sanacak.
0: Affedersiniz.
1: Yemeği beraber yiyelim, ister misiniz?
0: Halim yok, özür dilerim.
1: Gideceğiniz yere bırakayım sizi.
0: Bu Kemal'in arabası değil mi?
1: Bana bıraktı. Her şeyini bana bıraktı. İşleri ben yöneteceğim artık. Bir derdiniz olursa beni aramanızı rica ederim. Büronun, kulübün telefon numaraları var. Bir haber bırakmanız yeter. Ben de sizi ararım ya.
0: Kemal hiç dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz.
1: Döner. En kısa zamanda döner, meraklanmayın. Bize düşen size onun yokluğunu belli etmemek.
3: Gideceğin yere beni de götür. Sonra

0: götüreyim mi Emel Hanım'a? Tahran'dan geliyor. Götüreyim mi?
1: Bundan sonrakini veririz. Hı hı.
2: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
0: Tahran'dan biz seni konser teklifi aldım, ne dersin?
3: Bilmem.
0: Ne demek bilmem canım? Hem para açısından, hem de senin reklamın açısından çok önemli bir turne.
3: Benim iyiliğimi istediğine eminim. Bilmem derken başka şey düşünüyordum. Her sabah uyanır uyanmaz, Kemal o gün dönecekmiş gibi bir his doğuyor içime. Alay etme ne olur. Ben Tahran'a giderim, Kemal gelir beni bulamaz diye korkuyorum. Çok saçma değil.
0: Niye saçma olsun? Sevgi, bundan güzel anlatılabilir mi?
3: Teşekkür ederim, bulunmaz bir insan olduğunu biliyor musun? Hoş geldiniz. Buyurun. Bir içki hazırlayayım size.
1: Bir şey duydum. Bu Tahran işi ne oluyor?
0: Bir şey oldu yok. Bir haftalığına Tahran'a gidiyoruz.
1: Kabul etti mi? Bence gitmemesi gerekir.
0: Niçin?
1: Ne gereği var? Ben karşıyım.
0: Ne sıfatla?
1: Kemal de olsa bırakmazdı.
0: Ama Kemal yok.
1: Burada onu temsil ediyorum ben.
3: Boşuna tartışmayın. Siz vazgeçseniz de gideceğim ben. Burada bunaldım. Beklemekten bunaldım. Bir değişiklik olur. Biraz ferahlarım belki.
0: Hadi bakalım, Tahran başarımızın şerefine.
1: Başarınıza.
3: Aslında hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için.
4: Mr. Kemal Yalçın! Mr. Kemal Yalçın! Telephone calling! Mr. Kemal Yalçın! Mr. Kemal Yalçın!
5: Thank you.
6: Are you Kemal Yalçın?
5: I am Kemal Yalçın.
6: They call you from Turkey. This way, please.
5: Thank you. Alo?
1: Abi, ben Mahmut. Bugün avukat geldi abi. Cevdet suçu kabul etmiş. Türkiye'ye dönebilirsin abi.
5: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut. İlk uçakla dönüyorum. İstanbul'da görüşürüz. Sağ ol kardeş.

Çabuk, havaalanına.

0: Ne oldu beyim?
1: Emel Sayın Tarhan'a mı geliyormuş?
0: Evet. Bu gece konseri var, duymadınız mı?
1: Demek Tarhan'da...
0: Evet. Şaşıracak ne var bunda? Ben de mühim bir şey zannetmiştim.
1: Çabuk, otele dönüyoruz.

Şimdi size Farsça bir şarkı söyleyeceğim. Ünlü besteci Feridun Hoşnut'un benim için yazdığı bu şarkıyı çok sevdiğim bir dosta, bir hemşerinize adıyorum. O bana bir gece İran'ı, Hazar kıyılarını, İsfahan'ı anlatmıştı. O sevgili dost için.

0: madame.
1: Size bahsettiğim dost Kemal. Bunlar da nişan yüzüklerimiz. Kim nişanlayacak bizi?
2: Ben takacağım, ben! Ben geliyorum ben! Bu şerefi bana bahşettiğiniz için teşekkürler, tebrikler. Emel Hanım lütfettiler, bizim gelinimiz oldular. Yüzüklerini huzurlarınızda ben takacağım.
1: Teşekkürler.
0: Öpeyim, öpeyim.
1: Sizi de öpeyim.
0: İki nişanlıya hepiniz adına mutluluklar ve saadetler diliyorum. Tebrikler.
3: İnşallah şarkı söyletmeyeceksin.
4: Umarım bu beraberlik onun sanatına engel olmaz.
3: Karımı yüz binlerce hayranıyla paylaşabilir miyim bilmiyorum.
4: Sahneden ayrılırsa yaşayamaz.

0: تكون يا مان عمري تكون يا مان.
1: Burada olduğunu bilseydim Bahran'a getirmezdim onu.
2: Onu çok seviyorum.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Mutluyum. O kadar mutluyum ki korkuyorum.
9: Aa, o ne biçim söz? Mutluluktan korkulur mu tatlı? Artık her şey senin istediğin gibi olacak.
8: Benimle dans eder misiniz?
9: Pek beceremiyorum tatlı, biliyorsun.
8: Olsun.
9: Oldu.

0: sanatçıyı yaşatan bu ilgi işte. Yüzüne bak. Ne kadar mutlu görüyor musun?
1: Hiçbir şey için zorlamayacağım onu. Seçimi o yapacak.
0: Yenik düşmenden korkarım arkadaş.
2: Oh, bir dakika, durun. Kaçalım. İdare et ne olur.
0: Bir dakika çocuklar, bir dakika, bir dakika. Sevgilileri rahat bırakalım.
1: Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi havyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Kabarır, kudurur, kurban ister. Evet, kurban.
2: Hazer bizi ayıramaz değil mi?
1: Kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Hazer'im bile.

0: Böyle bir sokaktı işte. Her şey o kadar değişmiş ki. Kapı tokmaklarını, pencerelerdeki hasır perdeleri hatırlıyorum. Belki şu evde.
1: Ne kadar güzel.
0: Bu sokaklar keder veriyor bana.
1: Unutmayı öğreteceğim sana. Bağışlamayı öğreteceğim.
0: Unutmam ve bağışlamam. Haberin olsun.
1: Birlikte yaşadığımız her anı hatırlamanı isterim. Bir kusur işlersem bağışlama, affetme. Olur mu?
0: Bağışlamam tatlı.

0: tane daha çıkmış. Ne garip! İsfahan'da bir derginin kapağında kendi resmimi görmek. Heyecanlandım biliyor musun?
1: En çok bundan korkuyorum.
0: Neden korkuyorsun?
1: Gittikçe büyüyen, yayılan şöhretinden, etrafını saran merak, ilgi, sevgi çemberinden. Bu çemberi kıramamaktan korkuyorum.
0: Delisin sen!
1: Bu heyecandan, bu sevgiden vazgeçebilir misin? Yalnız benim sevgim yeter mi sana?
0: Doğru. İki kocam var benim. İşim seyircilerim, bir de sen. Hiç düşünmemiştim. Ben olsam kimseyle paylaşmazdım seni.

0: hafta daha uzatmak istiyorlar turneyi.
1: İmkansız. Bugün İstanbul'a dönüyoruz.
0: Böyle bir şey söylemedin bana.
1: Bu akşam karar verdim. İki sevgiliyi idare edecek güç de değilim ben. Sahneyi bırakıyorum. Evimin kadını olacağım artık. Kemal zorlamadı beni, ben karar verdim, inan.
0: Yanlış bir karar bence.
1: Bence doğrusu buydu. Beni nikahına alacaksın değil mi?
2: Tabii tatlı, sözüm olur. Osman sen de geleceksin, düğünümüze bekliyoruz.
0: Ben senin mutlu olmanı isterim.
1: Hayatımda bu kadar mutlu olmadım hiç.
2: Ver hadi.
3: Karşı koyabilir. Panik yaratmak istemiyoruz alanda. Emel Hanım'ın evinin önünde tertibat aldık. Önce oraya gitmelerini temin edeceksin. Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
4: Lütfen dikkat. 417 seferseydi uçak.
5: Hoş geldiniz. İran konserleriniz için bir şey söyler misiniz?
1: Çok başarılı geçti. Bu kadar sıcak bilgi göreceğimi doğrusu ummuyordum.
5: Başka söyleyecekleriniz?
1: Sahneyi bırakıyorum.
5: Neden? Önemli bir sebebi olmalı. Açıklar mısınız lütfen?
1: Evleniyorum.
5: Kimle? Tanınmış biri mi? Adını söyler misiniz?
2: Söyleyin ne olur.
1: Kemal Yalçın. Şimdi izin verirseniz gidelim.
5: Pardon, bir yıl kadar önce kaçakçılığından takibata uğramıştınız.
2: İftiraydı. Gerçek anlaşılmış. Ben de rahatça yurda döndüğüme göre...
4: 417 sefer sayılı uçakla Bangkok ve Sidney'e gidecek yolcuların...
2: Bak gördün mü? Mahmut kardeş de sana kırmızı gül getirmiş.
5: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kemal'in Tahran'da olduğunu biliyordunuz değil mi?
0: Yeni gelmişti.
1: Bana söylemediniz.
2: Aa, sen Mahmut'a bakma. Çok tedbirlidir. İşler nasıl Mahmut?
0: İyidir abi.
2: Özlemişim İstanbul'u.
0: Emel Hanımlara uğrayacağız değil mi?
2: Eski evde misin?
1: Meşhur olunca güzel bir yere taşındık.
2: Bizim kaynana nasıl?
1: İyidir.
2: Olayı duydu mu?
1: Çok üzüldü.
2: Bir defa daha isteyeceğim seni ama bu sefer garanti vermeyecektir.
1: Vermezse kaçırırsın beni.
2: Nüfus cüzdanlarımızı Mahmut'a verelim de hemen muameleye başlasın. Duydun mu?
0: Duydum.
1: Polis.
2: Ne istiyor bunlar?
0: Bilmiyorum.
2: Sen in.
0: Şunu al, geliyorlar.
3: Müdüriyete kadar geleceksiniz.
2: Sebep?
3: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Hani halloldu demiştin?
0: Avukat öyle söyledi.
3: Gidelim.
1: Kemal! Kemal! Bir yere bırakmam seni.
2: Merak edecek bir şey yok tatlı. Herhalde bir yanlışlık olacak. Mahmut, Emel'i eve götür, hadi.
1: Ayrılmam senden!
0: Rica ederim Emel Hanım.
2: Avukatı alır, hemen emniyet müdürlüğüne gelirsin Mahmut.
0: Merak etme abi.
1: Döneceksin değil mi?
2: Hemen dönerim. Sizin hesapça ne zaman dönerim?
3: Ceza kanununa göre en az 10 yıl sonra.
2: İşlemediğim bir suçtan öyle mi?
3: Adamların eroini senin kaçırdığını söyledi.
2: Ha.
1: Oh,

0: Geliyor. Kemal Yalçın'la evleneceğiniz doğru mu?
1: Evet. Kaçakçısı olduğunu biliyor muydunuz? Kaçakçı olmadığını biliyorum.
2: Şöhretinizi engellemez mi bu evlilik?
1: Şöhret umurumda değil benim.
0: Hapishanede mi yapacaksınız düğünü?
1: Nerede olursa olsun, umurumda değil. Siz de umurumda değilsiniz. Onu seviyorum. Sahneyi de bırakırım. Umurumda değil. Onu seviyorum, anlıyor musunuz?
2: Yeter beyler, açılın!

0: Takip etmediler ya seni. Bağışla beni, senin de başını derde soktum.
1: Seni seviyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Seni seviyorum.
0: Nereden tahmin ettin burada olduğunu?
1: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır demiştin.

0: Bir yere mi gitmiştiniz?
1: Evet.
0: Kemal için konuşmamız lazım. Polise vur emri çıkmış. Endişelenecek bir şey yok. Avukatla konuştum. Teslim olursa en fazla 6 ay 1 yıl yatar diyor.
1: Hani suçsuz olduğu anlaşılmıştı? Hani tutuklanmayacaktı?
0: Normal formalite bu. Polise ateş etmeyecekti.
1: Nereden buldu o silahı? Silahı yoktu.
0: Silahsız dolaşmaz o.
1: Ay, yoktu! Biliyorum. Bana söz vermişti.
0: Boşuna tartışıyoruz. Şimdi Kemal'in hayatı bahis konusu. Saklandığı yeri biliyor musun?
1: Hayır.
0: Onun yanında değil miydin?
1: Hayır.
0: Saklandığı yeri bilsem ihbar ederdim onu. Dostlu olduğum için ihbar ederdim. İki yol var, anlıyor musun? Ya polisle çatışıp öldürülecek, ya da 6 ay hapis yatıp kurtulacak. Tırın şoförü suçun kendisinde olduğunu itiraf etti. Daha önce tutuklama kararı çıktığı için tutuklamak istediler Kemal'i. Polise ateş etmeseydi, ilk mahkemede serbest bırakılacaktı. Belki 15 gün sonra, şimdi ölecek.
1: Silahı var! Teslim olmaz ki! Yerini bilsek bile... Eğer bu emri çıktıysa...
0: Haklısın. Yerini bilsem, gider önce silahını alırdım elinden, sonra da teslim ederdim polise. 6 ay nedir ki? Onu ölümden kurtarırdım. Belki telefon eder sana, görüşmek ister. Onu seviyorsan silahı al elinden, yazık olacak. Ölümden kurtar onu. 6 ay yatar çıkar. Onu seviyorsun değil mi? Seni çok iyi anlıyorum.

0: Mahmud'u sevmem ama doğru söylüyor. Bir tek sen kurtarabilirsin Kemal'i.
1: Onu nasıl ihbar ederim? Kendi elimle nasıl teslim ederim polise?
0: Onun iyiliği için kızım. Hem nereden bilecek senin ihbar ettiğini? Onu seviyorsan buna mecbursun.

0: düzenlemeyi düşünüldü. İddia makamının talebine uyularak sanık Kemal Yalçın'ın uyuşturucu madde kaçakçılığından Türk Ceza Kanunu'nun 403. maddesinin 1. fıkrasına göre vazifeli polis memuruna ateş etmekten Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesine göre cezalandırılmasına her iki suçtan toplam olarak 15 yıl ağır hapsine karar verildi.
1: Olamaz! Olamaz!
2: Kader istemedi tatlı.
1: Seni bekleyeceğim. 1000 yıl olsa seni bekleyeceğim. Affet beni. Affet.
3: Ama insanlık dışı bu yaptığınız. Canım çekilin şuradan, dağılın. Dağılın.
1: Söyleyemedim. İhbar edenin ben olduğumu söyleyemedim.
4: Bilmesin daha iyi. Anlayamaz, sonrasına düşman olur.
1: Suçum yok. Onun iyiliği için dediler. Ölecek dediler.
4: Biliyorum yavrum, biliyorum. Ne olur ağlama.
5: Siz mi ihbar ettiniz Kemal Bey?
3: Çekilin şuradan be! Hadi!
4: Ben de geleyim seninle.
1: Burada bekle ne olur. Kendim konuşacağım onunla.
4: Peki.
1: Niye yaptın bunu? En sadık adamıydın onun. En çok sana güveniyordu. Neden yaptın? İkimizi de yok etmek istedin. Başardın işte. Ne geçti eline? Kemal 15 yıl hapis yatacak. Ben karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Ben mahvoldum. Ne geçti eline? Söyle ne geçti? Ne geçti, ne geçti, ne geçti?
6: Sizden de nefret ediyorum. O güçlüydü, yakışıklıydı, paralıydı. Sen güzeldin. Daha ilk geceden teslim oldun ona.
1: Hayır!
6: Oldun! Ben kimdim peki? Kemal Yalçın'ın sadık adamı. Sadık köpeği yani. Şimdi herkes benim köpekliğimi yapacak. Her şeye ben sahip olacağım. Sana da! Sen de benim olacaksın!
1: Bırak çıldırmışsın sen! Köpekten de aşağılıksın sen! Hayvansın! Adi bir hayvansın!
6: Ücretin ne kadar senin? 100 bin! 200 bin! 500 bin!
1: Kemal'in paraları değil mi?
6: Benim! Hepsi benim! Sen de benim olacaksın!
2: Bana dokunursan öldürürüm seni!
1: Her şeyi anlatacağım Kemal'e! Her şeyi!
2: İnanmıyorsan bak! Olamaz! Olamaz!
6: Hamileymiş üstelik! Sana yamamaya kalkarsa inanma!
2: Olamaz!
6: Osman meselesini daha önce hissetmiştim ama sana yazmadım. Gurbet elde üzülmeni istemedim. O yüzden seyrekleşmişti mektupları.
2: Olamaz!
6: Kendi ağzıyla söylemiş. Beni affet diye sarılmadı mı sana? Haber alınca emniyete gittim. Onun ihbar ettiğini...

0: söylediler. Yani gazetede çıkmasaydı gene de söylemeyecektim. Saklandığın yeri ondan başka bilen var mıydı?
1: Bu kadar mı yanıldım ben? Olamaz.
0: Bunlar artist abi. Ya boşuna nefret etmemişsin kadınlardan.
1: En çok ondan nefret ediyorum şimdi. Bir gün çıkacağım buradan. Yaptığını ödeyecek. Ölümünü dilenecek benden. Ölümünü dilenecek!

0: Görüşmek istemiyor.
1: Seni sevenlere düşün. Doğacak bebeğini düşün. Sen bir sanatçısın. Seyircilerine karşı da görevlerin var.
2: Sahneye çıkamam artık.
1: Çıkacaksın. Her şeyi zamanın akışına bırakacaksın. Kemal meselesinde de kendini suçlama. İnsan bir ömür boyu kaçamaz. Nasıl olsa yakalanacaktı. Suçu varsa cezasını çekecekti.
2: Suçu yok. İftiraya uğradı.
1: Öyleyse adalet er geç yerini bulacaktır. Sen de kurtulursan çalışarak kurtulacaksın. Oturup ağlayarak değil.
2: Sen de olmasan ne yapardım bilmem. Gayret edeceğim.

0: Kimi aradın?
1: Kimseyi aramadım, benim yazıhanem burası.
0: Olur canım, olur, olur, tabii. Tabii, tabii, akşama görüşürüz. Kemal!
1: No, hep içeride mi kalacağımı sanıyordun Mahmut?
0: Yok abi! Geçmiş olsun abi! Hiç beklemiyordum! Birden seni karşımda görünce...
1: Senin aklın mı bu?
2: Ben koydum abi! Sana yaptıklarını hatırlayasın diye.
1: Çalışıyor mu?
2: Osman'ın gazinosunda. 9 yaşına geldi. Sen her işi bana bırak abi. Çıkar çıkmaz başını belaya sokma. 9 yıl acı çektin sen. Bir anda ölüp kurtulmamalı. O da acı çekmeli. Bu gece kaçıracağız, anladın mı? Gelsin ayaklarımıza kapansın.

0: Ne oldu?
1: Kemal'i gördüm, salondaydı.
0: Hapisten çıkmış olamaz.
1: Gördüm diyorum. Onu hemen bulmalıyız.
0: Tavsiye etmem. Başına gelenlerin hepsini senden biliyor. İntikam almaya kalkabilir. Bence yapılacak en doğru şey Mehmet'i alıp Avrupa'ya gitmendir.
1: Onunla konuşmadan, gerçeği anlatmadan bir yere gitmem.
0: Olanları ben anlatırım ona. Her şeyden evvel Mehmet'i düşünmek zorundasın. Hadi atla. Çekilin be çocuklar, çekilin, çekilin, bir şey yok.

0: Uçak biletlerinizi alayım mı yarın için?
1: Gazino ne olacak?
0: Bir çaresini buluruz, sen üzülme.
1: Yarına kadar izin ver bana. Osman Bey'i bırakır evine gidersin. Hadi iyi geceler.
0: Sana da.
1: Biri girmiş eve.
2: Kaçırdılar yavrum. 5 dakika önce 2 kişiydiler. Karanlıkta göremedim. Ne yazıyor?
1: Kemal kaçırmış. Kemal Mehmet'i kaçırmış.
0: Hizmetçiyi de bayıltmışlar. Hemen polise haber verelim.
1: İkisinin de hayatı tehlikeye girebilir. Ona Mehmet'in kendi çocuğu olduğunu anlatmamız lazım.
0: Çocuğa bir şey yapacağını sanmıyorum. Sana acı çektirmektir maksadı.
1: Acı çekmeye alıştım ben. Nasıl bulacağız Kemal'i?
0: Beklemekten başka çaremiz yok Ömer. Telefonun rehberde var. Herhalde seni arayacaktır.
1: 5-10 dakika olmuş Mehmet'i kaçıralım.

0: Ben bakayım. Alo? Bir dakika. Bugün naklen yayın vardı ya, televizyondan arıyorlar. Ama herhalde gidemezsin.
1: Affedersiniz. Ben Emel Sayın. Hemen geliyorum, merak etmeyin.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?

0: Ben dışarı çıkıyorum biraz.
1: Şimdi günün konserini naklen yayına geçiyoruz.
2: Kapa televizyonu!
0: İyi, oyalanırsın biraz.
1: Karşınızda Emel Sayın.
0: Affedersin. Onu görmek bile tiksindiriyor seni, değil mi?
3: Beni bağışlayın. Şu anda bir anne olarak karşınızdayım. Bu sabah oğlumu, Mehmet'imi kaçırdılar. Oğlumu kaçıran insana sesleniyorum.
2: Kapatma!
3: Sana sesleniyorum Kemal. Mehmet ikimizin oğludur. Kutsal olan her şeyin üzerine yemin ederim. İnan bana, gerçek sana anlatılan gibi değil, zannettiğin gibi değil. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Mehmet senin oğlun Kemal, duyuyor musun? Duyuyor musun Kemal? Kemal!
2: Geçmiş olsun, ne oldu?
1: Emel Sayın'ın rahatsızlığı yüzünden yayınımıza ara verdik, özür dileriz.
0: Osman'ın numarası bu, yutmadın herhalde.
2: Çocuk nerede?
0: Ortaköy'deki evde. Sana oyun oynamak istiyorlar, anlamıyor musun?
2: Arabanın anahtarını ver bana.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Osman'a.
0: Yanında bulunsun.

0: Sümbül Sokak 137. Acele bir araba yollayın.
1: Başardın yavrum. Ağlama, başardın. Akşamüstü uğrarım. Araştıracağım, merak etme. Merak etme.
2: Başaramadınız Osman Bey.
1: Duyduğun sebepsiz kin gözlerini kör etmiş. O gözyaşları bir yalan uğruna dökülebilir miydi?
2: O değil miydi beni ihbar eden?
1: Evet, Emel'di. Ama kandırılmıştı. Teslim olursan 6 ayda kurtulacağını söylenmişti ona.
2: Kim söylemiş?
1: Sadık dostun Mahmut.
2: Yalan söylüyorsun Osman.
1: Vur emri çıktığını söylemişti. Teslim olmazsan öleceğini söylemişti. Emel seni kurtarmak için ihbar etti. Bağrında sevdiğinin çocuğunu taşıyan bir kadın, sevdiği insanı nasıl hapse yollar be?
2: O çocuk benim değil.
1: Ya kimin?
2: Sizin, ikinizin.
1: Bu dalanın birisin sen. Bana Emel'i sevdin mi diye sorarsan, sevdim derim. Ama o bunu hiçbir zaman bilmedi. O hep seni sevdi. Gücünün yettiği kadar. Ölünceye kadar da maalesef seni sevecek. Senin gibi aşkına layık olmayan, dostunu düşmanını tanımayan bir aptalı. Hadi. Hadi git. Emel seni bekliyor.
0: İnanmıyorsan al konuş.
3: Mehmet, anneciğim, beni kaçırdılar yavrum. Biliyorum. Bir şey yapmadılar ya sana.
4: İyiyim anneciğim. Seni çok özledim.
3: Ben de yavrum. Korkma, kurtaracağım seni.
0: Oğlunun yaşamasını istiyorsan Kemal'e Osman'ın metresi olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Çocuğun Osman'ın oğlu olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Kemal'i ondan kurtulmak için ihbar ettiğini söyleyeceksin.
3: Sen kandırdın beni.
0: Oğlunun ölmesini istemiyorsan söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Kemal geliyor. Söylediklerimi tekrarlamazsan ikinizi de öldürürüm.

0: davet etmiyor musun beni? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba. Gelişimin nedeni, gerçeği bir kere de senden dinlemek istedim.
1: Gerçek, bilmiyorum. Bilmiyorum.

0: Bir şey var sende, doğru söylemiyorsun.
1: Seni hiç sevmedim ben. Seni ihbar ettim. İhanet ettim sana. Git, yalvarırım git.
0: Emel, yavrum, doğru mu?
1: Hayır, hayır, seni sevdim.
0: Yaralandın mı?
2: Yok, yok, bir şeyim yok.
1: Mehmet'i öldürecek.
0: Ondan önce yetişirim. Ağlama sen. Oğlumla seni bugün dinlemeye geleceğiz.
2: Hemen polise telefon edelim.

0: Baba!
1: Demek tanıdın beni.
0: Resimlerinizi gösterirdi annem. Dönecek derdi. İnanmazdım ona.
1: Döndüm yavrum, oğlum. Mehmet'im benim, döndüm.
0: Babacığım, babacığım. Beni kaçırdılar babacığım. Annemi çok özledim, kurtar beni.
1: Peki, gidelim yavrum.
0: Artık bizi bırakmayacaksın değil mi?
1: Bırakmayacağım yavrum, seni bırakır mıyım hiç? Hadi, annem bizi bekliyor. Söz vermiştim, annene gidelim.
2: Nereye götürüyorsun çocuğu?
1: Sana ne? Çekil şöyle be!
2: Kıpırdama! Mahmut Bey'in emri olmadan çocuk bu evden çıkamaz.
1: Ha, Mahmut Bey'in emri, öyle mi?
0: Babam benim!
1: Yavrum, şş, yavaş, aman dikkatli olalım! Şimdi dinle beni! Aşağıda bunun gibi bir serseri daha var, onu da haklayayım, ondan sonra rahat rahat çıkarız buradan.

0: Çocuğu götürmek istesen bırakmazsın değil mi?
1: Mahmut Bey'in emri böyle.
0: Ha anladım, Mahmut Bey'in emri. Mehmet gel. Gel oğlum. Gel. Tehlike kalmadı.
2: Yaman babasın.

0: Silahı yerine koy da dön bakalım. Utanmadan yüzüme bakabiliyorsun demek.
1: Ah, abi! Elini ayağını öpeyim. Gençliğim aç.
0: Sen benim gençliğimi acıdın mı? Sen hiçbirimizi acımadın.
1: Affet. Kapının köpeği olurum.
0: Köpekleri sevmem. Bunu çok iyi bilirsin Mahmut.
1: Abi! Ben ettim sen etme. Ne olur. Benim pis kanımı üstüne sıçratma. Karın var, çocuğun var. Onları düşün. Beni öldüreceksin de ne olacak? Ben zaten ölmüşüm abi.
2: Öldürme.
1: Elini ayağını öpeyim abi. Abi.
0: O insan değil oğlum.
1: Abi.
0: Ama madem ki istemiyorsun ölmesini...
1: Abi.
0: Bana bak Mahmut. Bir daha karşıma çıkma.
1: Çıkarsam Allah belanı versin abi.
2: Baba! Babacığım!
0: O insan değil oğlum.

0: geçeyim.
1: Yavrum.
0: Babam.
1: Korkma. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok.

çok mutluyum. Mutluluğumu paylaşır mısınız benimle? Hepiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size veda ediyorum. Bağışlayın. Sevgililerime kavuştum.

0: Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok.
1: Neymiş? Başka paraları yokmuş.
2: Sevgi ile yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler.
3: Bile sanki evde bekliyormuş hissi var şimdi. Merkeze de uğrayacak.
4: Belanı aramıyorsan defol git buradan.
5: Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin?
6: Vallahi ne diyeyim? Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular.
3: Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiser.
5: Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor.
2: Bu kadar bilgi bizi nereye götürür?
5: Şimdilik hiçbir yere.
7: Cellat bugün 16.15'te TV4'te.
8: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: burası benim yemeğim yemek yarışması. O kadar. Tavuklar jülyen olacaktı değil mi?
1: Ajitasyon yapıyor. Ajitasyon yapmıyorum, emeğimi yapıyorum ben.
2: Siz şimdi eminim bunu da çok iyi yapıyorsunuzdur.
1: Instagram sayfamı takip edebilirsin.
3: Fazla şov, çok şov kokuyor şu an etraf.
0: Atma Recep.
4: Onlar birbirlerini yiyorlar, olan bana oluyor, işin enteresanı.
0: Devam, devam, devam, devam, devam.
1: Alın şunu buradan şefim, yerler değiştirin. Turay Bey'le.
0: Ne yaptın makarna ezme? Çöp attın, her şeyi yedireceğim sana. Ne canım? Aa, dur, dur, dur, dur, dur. Bu ne? Tavukların oldu. Oo. Son iki dakika. Bugün de kendi yemeğini tanımak için bunu yaptıysan gerçekten yarışmayı bırak ve git. Hazır mıyız? Kim kime kaç puan verecek?
3: Bu ya benim kesinlikle olamaz zaten.
2: Bu kesinlikle benim tabağım.
1: Çok güzel pişmiş. Sebzeleri, havuç biraz çiğ kalmış.
4: Bilenler yapar, bilmeyenler nasıl yapılacağını anlatır demiş Confucius.
0: Suyu içseydiniz efendim, niye bıraktınız?
1: Su. Sen kim oluyorsun da ben senden öğreneyim nasıl pişirmeyi?
3: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf. Gerçekten yer değiştirmek istiyorum. Yani yanında bile durmak istemiyorum, o derece.
1: Çıkabilirsin.
0: Benim yemeğim. Hazır mıyız arkadaşlar?
5: Evet. Hazırız.
0: Nasılsınız?
2: Bomba gibiyiz.
0: Bomba gibiyiz.
3: Gayet iyi.
0: Peki. Kaldıralım peçeteleri bir. Bugün ne yemeği yapmış olabiliriz? Handan?
2: Şefim, tavuklu, mantarlı noodle yapacağız. Sebze...
0: Noodle değil, noodle.
2: Noodle yapacağız, pardon. Anladığım kadarıyla. Burada çok güzel sebzelerimiz de var. Sebzelerle ve tavukla birlikte zenginleştirerek güzel bir makarna yapacağımızı düşünüyorum.
0: Güzel, Koray?
4: Aynı fikirdeyim, noodle yapacağız. Soya soslu, tavuklu, mantarlı.
0: Peki.
3: Ben de Koray Bey'e katılıyorum. Özellikle izleyeceğim. Şimdi oraya baktı. Şimdi bakalım, tamam. Taktiklerini geliştirdi bile.
0: Merve, yaptın mı daha önce nudum?
1: Hayır.
0: Hayır.
1: Hayır, yapmadım. İlk defa yapacağım.
0: Çok basit ve kolay.
1: Evet, biliyorum. Ama hiç yapmadım. Deneyeceğim.
0: Efendim, bugün tavuklu, sebzeli noodle yapıyoruz. Bakalım Rafet Şef nasıl hazırlamış, izleyelim. Benim yemeğim. Günlerden Çin, bir uzak doğu yemeği hazırlayacağım. Sizlere tavuklu sebzeli noodle hazırlayacağım. Gelsin malzemeler. 3 adet noodle, 1 adet tavuk göğüs, 1 adet pırasa, yarım kapya biber, yarım charleston biber, yarım havuç, yarım kabak, 2 adet istiridye mantarı, 2 dal taze kekik, 1 yemek kaşığı susam yağı, 2 yemek kaşığı soya sosu, üzeri için 1 dal taze soğan. Tavuklu sebzeli noodle'un şimdi yapılışına başlayalım. Öncelikle tavuk göğsümü yaprak şekilde açacağım. İnce ince doğrayacağım. Bir taraftan da bir tencereye daha önce kettle'da kaynatmış olduğum suyu ilave edeceğim. Suyumun içerisine 3 adet noodle'u atacağım. Üzerine tuz ilavesi yapacağım. Noodle'um burada kaynarken tavamı ocağa koyacağım. İçerisine zeytinyağı ilavesi yaptım. Tavuk göğüslerimi attım. Tavuk göğsüm burada iyice kavrulurken ben de bütün sebzeleri jülyen bir şekilde doğramaya başlayacağım. Öncelikle havuçlarımı ince ince doğrayacağım. Sonrasında kabak. Ancak buradaki en önemli püf nokta, kabağın dış kısmını alacağım ve ince ince doğrayacağım. Kabağın içini kullanmayacağım. Çünkü kabağın içini kullanırsak noodle sulanmış olur. Sonrasında kapya biber, sonrasında charleston biber, istiridye mantarını doğrayacağım. Pırasamı da doğradım. Şimdi öncelikle havuç ve kabağı yaklaşık 1,5-2 dakika tavukla birlikte soteleyeceğim. Sonra kalan sebzeleri üzerine ilave edeceğim. Birkaç dakikada güzelce soteleyeceğim. Son olarak taze kekiğimi küçük küçük doğradıktan sonra tavuğuma ilave edeceğim. Üzerine susam yağımı ilave edeceğim. Şimdi noodle'umu süzeceğim ve sotelemiş olduğum tavuklu sebzeli harcın içerisine güzelce sotelemeye başlayacağım. Soya sosumu ilave edeceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yapacağım. Sotelemiş olduğum sebzeli tavuklu noodle'umu tabağın odak noktasına yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra üzerine daha önceden doğramış olduğum taze soğanla birlikte servis edeceğim. Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Evet, notlar alındı mı?
4: Alındı.
1: Evet.
4: Alındı şefim.
0: Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
2: Evet şefim.
0: Süreniz 30 dakika.
2: 30 dakika bir noodle için bence çok ideal bir süre. Bu süre zarfı içerisinde ben inanıyorum ki Recep Bey de, Merve Hanım da, Koray Bey de çok zorlanacaklar.
3: Bugün yemeği tam benlik. Bence güzel yapacağım. Kendime güveniyorum.
0: Bu kız işi biliyor. İlk önce elin eldivenini taktı. Temiz çalışıyor. Güzel. Bakalım bugün kimler hata yapacak. Artık bu yemekte de hata yapmayın ya. Topu toplasanız 5 tane malzeme var.
2: Ben Merve'nin temiz çalıştığına inanmıyorum. Hijyen ve temizlik konusunda bir sıkıntısı olduğuna inanıyorum.
5: Handan'ın bence gözlük takması gerekiyor. Ben o kadar çok temiz çalışıyorum ki ben en sonunda peçeteyi, havluyu, kağıdı satıp da ocağı bile siliyorum.
0: Dünden sonra nasıl hissediyorsun bugün kendini?
2: Harikayım, bomba gibiyim. Herkesin stratejisini kafamda belirledim.
0: Vallahi.
2: Kimin? Bugün çok daha güzel olacak, inanıyorum.

0: Kimin strateji yaptığını düşünüyorsun? Kimlerin ne yaptığını? Söyle bakayım bir.
1: Şefim, herkes kendine göre bir strateji belirlemiş. O yolda ilerliyorlar zaten.
0: Merve'nin acitasyon yaptığını söylemişsin.
1: Evet, çok doğru. Merve'nin kesinlikle acitasyon yaptığına inanıyorum. Acitasyon yapıyor. Acitasyon yaparak bir yerlere gelmeye çalıştığını söyledim. Bu konuda yanılmıyorum.
2: Ben kendim burada acındıracak veya acitasyon yapacak bir şey gerek duymuyorum. Neden böyle bir şey çıkardığını anlamda veremedim.
1: Ben yabancıyım ya.
2: Evet, gurur duyuyorum.
1: Gurur duyduğun için sürekli söylüyorsun. Bence diğer arkadaşlarım da Merve'nin acitasyon yaptığını düşünüyor ama nedense bunu dile getirmeyi istemediler. Ben yine söylediğim sözün arkasındayım. Merve bu şekilde taraf çiziyor kendince. Yanlış bir yolda ilerlediğini düşünüyorum.
3: Asla katılıyorum ben de. Acitasyon yapıyor ama dediğim gibi bu yani benim için acitasyon yapması, başka bir şey yapması umurumda değil. Yemeğe bakıyoruz burada. Yemeği bulmaya çalışacağız.
0: Merve, seni neyle suçluyor Handan?
2: Acitasyon yapıyormuşum.
0: Ne demek acitasyon?
2: Kendimi acındırıyormuşum. Kendime bir öne sunmaya çalışıyormuşum.
0: Ben ama... ben öyle olduğunu düşünmüyorum.
2: Ama öyle düşünüyorsa benim ona yapabileceğim hiçbir şey diyeceğim daha
0: nasıl,
2: doğrusu yok
0: öyle,
2: çünkü.
0: O kanıya nasıl geldin Handan?
1: Şefim yaptığı yorumlardan ikide bir her fırsatta ben yabancıyım ya diyerek konuşmasından yola çıkıyorum.
2: Yine acitasyon konusu açılmış. Sürekli açılıyor. Bana bu konudan gelmesinler. Ben çok sıkılıyorum ve sürekli aynı şeyle konuşmaktan hiç hoşuma gitmiyor.
3: Size sürekli sporcuyum diyorsunuz Handan Hanım. O ne olacak?
1: Bence bu çok güzel bir şey. Hani burada
2: tamam, yabancı
1: irdelenecek...
2: olmak da çok güzel bir şey. Neden bu kadar buna kafaya taktınız?
1: Hayatım, kafaya taktığım hiçbir
2: şey
1: yok.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Ben yemek yapıyorum ya hani, benim normalde mesleğim farklı ama o mesleği yapmıyorsam sizin gibi hanımefendiler yüzünden yapmıyorum.
1: Hangi mesleği yapmıyorsun anlayamadım.
0: Nedir o meslek ya, şaşırttın şimdi beni.
2: Bayan kuaförü. Çünkü çekilmez oluyorlar.
0: Neden?
2: Çünkü gerçekten tahammül gerek, sabır gerekiyor şefim. Hı hı. Bende o yok. Ben tahammül edemem, ben yapamam yani. Çünkü gerçekten insanlara yaranmak... Yaranamıyorsun. Ne yaparsan yap yaranamıyorsun. Handan Hanım sürekli...
0: Handan gelse mesela, sen bayan kuaförüsün. Handan gelse saçlarını ne yaparsın? Yakar mısın? Üşüler misin?
1: Kesinlikle gitmem.
2: Havayı geçen bölümde sallıyordu ya. Evet. Yanından öyle çıkar herhalde.
0: Sen öyle mi yaparsın?
2: Ya Allah korusun. Kimsenin kafasını yakmak istemem tabii ki.
1: Vallahi Merveciğim... Eğer ki hala kuaförlük yapıyor olsaydık kesinlikle ben ona gidip saçlarımı yaptırmazdım.
2: Handan zaten gelirse ben o saçını yapmam ki. Acitasyon yapmıyorum, yemeğimi yapıyorum ben.
0: Vallahi kız da yemeğini yapıyor şimdi, Allah var şimdi.
1: Evet, mükemmel yapıyor şefim. Bak, ben... Bize yemek yapmasını öğretecekti göya.
2: Instagram'da, Instagram sayfamı takip edebilirsin. 42.000 takipçim var. Yemeklerime de bakabilirsin. O zaman konuşabiliriz.
1: Hayatım, takipçi de satın almış olabilirsin. Bunlarla gündeme de gelemezsin.
2: Ben gündeme gelmiyorum.
1: Senin sosyal mecran beni gram ilgilendirmiyor.
2: O zaman,
1: bu şekilde de gündem
2: zaman...
1: yapamazsın. Yaptığın her şey ortada, lütfen.
2: Senin de her şey ortada. Sana karışan var mı? Yok. Normalde insan burada sadece yapabildiğini yapıyor.
1: Sosyal medyada bugün Merve Hanım çok fazla takipçisi olduğunu söyledi. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Zaten görüyoruz ne şekilde yemek yaptığını, ne kadar lezzetli yaptığını da görüyoruz. Kalkmışsın sen bana şu kadar takipçim var diyorsun. Takipçi satın almadığını ben nereden bileceğim?
2: Ben takipçi satın almıyorum. Hepsi takipçilerim orijinaldir. Ona herhalde kıskanmıştır, ondan öyle demiştir.
3: Sinirleri kadar elleri de çalışsın. He. Merve, zaten Merve seni anlamıyorum.
2: Alın şunu buradan şefim, yerleri değiştirin.
0: Kimle?
2: Burak Bey'le.
3: Merve bence iyice saçmalamaya başladı.
0: Niye?
2: Yardım etmiyor
3: yani,
2: ya.
3: Yani domana kadar sen mi yardım ediyordun zaten şefim?
2: Yok, hayır.
3: Gördük, puanlamalarda gördük. Ben bugün şefimden puan almak için yarışıyorum.
0: İnşallah.
3: Sizler hiç benim rakibim değilseniz bugün şefime yapıyorum yemeği, size değil.
1: Recep'in bugünkü yaptığı şey tamamen şefe yaranmaya çalışması. Daha önce söylediğim gibi Recep de yemek yapmasını bilmiyor. Bilmediği için de şefe bu şekilde iyi iyi davranmaya çalışıyor.
3: Ben şefe yaranmaya çalışmıyorum ki. Ben şefim için yemek yapıyorum. İkisi arasında çok büyük bir fark var. Bunu anlayana.
0: Tavuklar jülyen olacaktı değil mi? Evet, jülyen mi tavuklar?
3: Şefim normal sizin yaptığınız gibi.
2: Bu anca bana laf yetiştiriyor şefim.
0: Tamam, devam, devam, devam. Haydi. Vay şefime bak sen be.
1: Masat
0: nasıl bıçak sallıyor ama.
1: Masat var mı? Masat atmasını da öğreteyim arkadaşlara.
0: Masat mı?
1: Tabii.
0: Masat var tabii ki. Handan.
1: Efendim şefim.
0: Bıçak setinden sana güzel bir masat.
1: Çok güzel, çok teşekkür ediyorum şefim.
0: Göster bakayım nasıl masat atıyorsun, ben bir göreyim.
1: Bakalım beğenecek misin?
0: Gör!
4: Bravo, bravo. Helal olsun. Helal olsun.
1: Siz şimdi eminim bunu da çok iyi yapıyorsunuzdur.
3: Yani fazla şov yapıyorsunuz Handan Hanım. Efendim? Vallahi fazla şov. Çok şov kokuyor şu an etraf.
1: Ben de böyleyim tatlım,
3: ben
1: ne yaparsın?
3: Siz de beni oynuyorsunuz yani. Merve değil.
2: Bence orada onu şov yapacağına yemeğine odaklansan daha iyi olur.
1: Geldiğim günden beri sürekli bir şeyler yapıyorum, bir şeyler kattığıma inanıyorum ve yemekle alakalı çok güzel şeyler yaptığıma inanıyorum. Bir gün alev çıkartıyorum, bir gün masa atıyorum ve arkadaşlar her seferinde beni eleştirmeye çalışıyorlar ama sırf fesatlığından yapıyorlar. Benim gibi olmaya çalışıyorlar ama onlar bir ben değil. Hiç kimse bir Handan iyidir olamaz.
3: Aslında Handan bence şefimize yaranmaya çalışıyor. Böyle şovlar yaparak işte bir ateş çıkarmalar, bıçaklar falan. Amaç umurda değil, önemli olan tabaklar.
1: Uzi diye bir rapçi var, bilir misiniz? Onun çok güzel bir sözü var. Orada diyor ki, şimdi bir tane hatırlamaya çalışıyorum.
2: Boşver hatırlamayın.
1: Hız model yüksek, hız gelir havanız diyor. Ben de buradan size onu söylemek istiyorum. Hız model yüksek, hız gelir havanız.
2: Pardon, duyamadım. Ne demek istediniz?
1: Duysaydın tatlım be.
2: Bir sinek vızıltısı duydum da.
1: Kendinden bahsediyorsun galiba.
2: Yok, ben kendimden bahsetmiyorum. Konuşan
1: sensin. Burada bir tane sinek var, o da sensin.
3: Bence Handan Hanım biraz daha kendini üstün görüyor aslında. Biraz kibirlilik olduğunu düşünüyorum ben. Merve'yi biraz bu anlamda üzerine giderek daha böyle motivasyonu düşürmeye çalışıyor. Hoş bir davranış bence değil. Sonuçta yemeğine bakması gerekiyor. Handan ne yapmaya çalıştı ben hala anlayamadım bu yarışmadan.
0: Oğlum burada soyacak var. Niye onunla soyuyorsun lan? Dur.
3: Şefim gerek yok ya ben.
0: Gerek yok mu? Gerek yok diye en son parçaladın yemeği. Yani bu adam bunu boşa mı yapmış, bu soyacak diye bir şey var ya.
3: Şefim elime daha kendime güveniyorum da o yüzden arkadaşlar gibi kolaya kaçmayın dedim.
0: Dün de elinin lezzetini gördük şimdi Recep.
3: Şefim gördük, herkes bana yüksek puan verdi, sizden düşük puan aldı. Demek ki
0: atma Recep!
1: Recep kalkmış soyacağı daha nasıl kullanması gerektiğini bilmiyor. Kalkmış bana yemekle alakalı bir şeyler söylemeye çalışıyor. Recep. Lütfen rica ediyorum, benim kalibrem değilsin.
3: Ya Handan kendini herhalde gerçekten böyle bir şef zannediyor. Ya soyacağı tabii ki biliyorum. Öyle bir şey olabilir mi ya? Handan ne saçmalamış anlamıyorum şu an. Şefim Koray Bey beni çok güldürüyor. Böyle görünce karşında vallahi
0: gülüyorum. Niye ya? Hiçbir şey yapmıyor. Nasıl güldürüyor seni?
3: Şefim Koray Bey yine bir şeyler çeviriyor orada ama.
5: Yok be kardeşim.
0: Handan Koray, ne yapıyorsun? Bir göster bakayım bir.
5: Şefim özel bir şey yapmıyorum. Onları dinliyorum. He. Aslında üzülüyorum.
2: Yok üzülecek bir şey yok. Neyi
5: yani
2: üzülüyorsun ki?
5: Yani bu şekilde birbirleriyle
3: aynen neyi üzülüyor anlamadım.
2: Burada üzülecek yani üzülecek.
0: Abi kaşığın sapıyla ocak düzeltilmez.
5: Haklısınız şefim.
0: Ama onu da şimdi yemeğe vuracaksın.
5: Peki.
0: Evet.
5: Çok üzülüyorum. Müdahil olmak istiyorum. Konuyu yumuşatmak için yeni bir konu açmak istiyorum. Ama giremiyorum ki araya.
2: Açmıyorsun.
5: Açmak istiyorum ama o kadar enteresan seviyede ve heyecanla gidiyor ki, kırıcılıkla gidiyor ki.
2: Senin hoşuna gidiyor, sen böyle uzaktan dinliyorsun.
5: Asla hoşuma gitmiyor.
1: Koray Bey'in sessizliği kesinlikle beni ne motive ediyor ne de motivasyonumu düşürüyor. O kendi başına bir rakip ama kesinlikle yine söylüyorum benim rakibim değil.
0: Senin ekranda naif görünmen, hoş görünmen Handan tarafından şöyle bir algı oluşmuş. Kibar beyefendi kimliğiyle göstermelik hareketler yapıyor diyor.
1: Koray Bey'in tavrını gerçekten hiç beğenmiyorum. Her tarafı tutuyor, herkesi tutuyor, herkesi tatlı tatlı eleştiriyor. Bundaki amacının sadece iyi bir izlenim bırakmak olduğuna inanıyorum.
5: Keşke beni daha fazla tanımış olsaydı normal hayatta. O zaman bunu söylediğine kendisi çok üzülürdü. Çünkü normalde de naif, normalde de çok kibar Ve hassas bir insan olduğumu insanlar söylüyorlar. Ben kendi başıma onu yorum yapmak çok doğru değil.